en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hıcr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hıcr'da oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin.
0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.

İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. وَلَوْ فَتَحْ

0: ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: andolsun ki biz gökte burçlar yarattık, onu bakanlar için süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz. Ve ersalna

0: فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
1: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
1: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
1: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

İblis, "Ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım," dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.

0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fi cennetin ve uyun.
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: Udhuluha bi selamin aminin.
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: Ve enne azabi huvel azabul elim.
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar korkma biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.

0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

0: un.
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.
2: قَالُوا

0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.

0: وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.
1: قَالَ

0: eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: değil.
1: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
0: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
1: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
0: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
1: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
0: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
1: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
0: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
1: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: in.
1: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
2: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
1: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
2: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
1: Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
1: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
1: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
1: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
1: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
2: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
1: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: عنهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: Fasda bima tu'mer ve a'rid anil müşrikîn.
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: İnne kefeynâkel müstehzîn.
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ

0: أجمعين.
1: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama enne Allaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. İnnehu la yuhibbul mustekbirin.
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.

0: هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: الْقِيَامَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: فَأَصَابَهُمْ

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: أوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelnâ ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nâsi mâ nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: Efe eminellezine mekerusseyyiati en yahsifallahu bihimul erda ev ye'tiyehumul azabu min haythu la yeş'urun.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: سجدا لله وهم داخرون.
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُ

0: kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak, yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.

Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.

0: موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: Senin Rabbin bal arasına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
0: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

0: شيئا إن الله عليم قدير.
1: Allah sizi yarattı, sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

0: أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
1: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

0: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: وينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ

Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ.
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ.
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
2: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ

0: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.

0: بكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed, seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagyi

0: الله يعلم ما تفعلون.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا

İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: ولتسألن عما كنتم تعملون.
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

0: الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
0: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: إنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da

0: yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Kur'an'ı okumak istediğin zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
1: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.
1: İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn.
0: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.

0: أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere "Sen ancak bir iftiracısın" dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
0: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.

Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır.

Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.

0: onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
1: Ulaika allazina tabe'a Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim ve ulaika humul gafilun.
0: İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.

0: olsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.
1: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
0: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun alim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم

Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
1: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
0: شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
1: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
0: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed! Sonra sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
1: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ

Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.

0: ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: İnna Allaha ma'allazina taqawwallazina hum muhsinun.
0: Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت.

قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله.

الرقم يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آمين.

0: Özel FM 103.2.
1: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım, bizi seni görmüşçesine senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi nebin ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir. Ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et. Muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet. Ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsvay etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel Efem yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: 103.2 Özel FM.
4: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine...
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe min ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel FM.
12: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efem 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Duyurun.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: 103.2 Özel FM.
18: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: Özel FM.
14: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

sulhun ve fetanetin en parlak zaferi. Hudeybiye sulhunun İslam'ın en büyük fethi ve zaferi olduğunu İslam bilginleri ittifakla kabul ederler. Bizim Allah'a ve Resulüne gereği gibi inanan kimseler olarak gerek prensiplerimiz gerekse hareket tarzımız mutlaka Kur'an'a ve hadise dayalı olmalıdır. Bizler aklın her şey demek olmadığını ve sahasının sınırlı olduğunu kavramalı ve Kur'an'la sünnet karşısında haddimizi bilmeliyiz. Bu iki esasa karşı ruh, akıl ve kalp dünyasında tam bir teslimiyet içerisinde olmalı, iman gözümüzle ve ferasetimizle daima ileriye bakmalı ve bu sayede gelecek adına daha sağlam ve daha verimli adımlar atmaya çalışmalıyız. Ta kararlarımız, adımlarımız ve icraatlarımız bir kıymet ifade etmiş olsun ve insanlığın huzuru adına kalıcı bir eser olma derecesine yükselmiş olsun. Çünkü nice şeyler vardır ki ilk planda aleyhte ve zararlı görüldüğü halde netice itibariyle insanlık adına büyük hayırlara vesile olmuştur. Tarihte bunun en çarpıcı örneği herhalde Hudeybiye anlaşmasıdır. Hudeybiye anlaşmasının bazı şartları şunlardır. 1. Müslümanlar bu sene Mekke'yi ziyaret etmeksizin Medine'ye dönecekler. 2. Müslümanlar Mekke'yi gelecek sene ziyaret edecekler ve orada 3 günden fazla kalmayacaklar. Hem Müslümanlar Mekke'ye silahsız gelecekler. Yanlarında yalnız kınlarında duran kılıçları bulunacak ve bu kınlı kılıçlar da muhafazalar içinde olacak. 3. Müslümanlar Mekke'de bulunan Müslümanlardan hiçbirini Medine'ye götürmeyecekler. Ama Medine'ye giden Müslümanlardan Mekke'de kalmak isteyen bulunursa onu Mekke'de bırakacaklar. 4. Mekke'deki Müslümanlardan veya müşriklerden biri Medine'ye sığınacak olursa Kureyş'e teslim edilecek. Fakat Müslümanlardan biri Mekke'ye sığınacak olursa Kureyş tarafından alıkonulacak ve geriye teslim edilmeyecek. 5. Arap kabileleri istedikleri tarafla birleşmekte serbest olacaklar. Anlaşma maddelerinin birçoğu o gün itibariyle Müslümanların aleyhinde görünüyordu. Nitekim bu yüzden pek çok sahabi galeyana gelmişti. Bu yetmiyormuş gibi tam anlaşma maddelerinin yazıldığı bir sırada İslam dinini kabul ettiği için Mekke'de her türlü işkenceye maruz bırakılan ve zincirlere vurulan Süheyl'in oğlu Ebu Cendel radıyallahu anh Müslümanların Hudeybiye'de bulunduklarını duymuş, bir yolunu bulup hapsedildiği yerden kaçmış, ayaklarında şakırdayan zincirlerle Müslümanların yanına gelerek yorgunluk ve bitkinlikten onların gözleri önünde yere kapanmış ve "Ey Allah'ın Resulü, beni kurtar!" diye haykırmıştı. Kureyş'in hatibi olan ve Hudeybiye'ye Kureyş'in temsilcisi olarak gelen Süheyl, imanından ötürü zincirlere vurduğu oğlu Ebu Cendel'i karşısında görünce gayzı ve kini bir kat daha arttı ve ne yapacağını şaşırdı. Oğlunun kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak anlaşma henüz imzalanmamıştı. Bu yüzden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu teklifini kabul etmedi. Buna karşı Süheyl küfür inadını sürdürdü ve oğlu Ebu Cendel'in kendisine teslim edilmediği takdirde kesinlikle anlaşma yapmayacakları tehdidinde bulundu ve oğlunun kendisine mutlaka teslim edilmesini istedi. Neticede mahzun Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
gelecekte Allah'ın izniyle gerçekleşecek olan ciddi inkişaf ve fetihleri vahye ve ilhama mazhar olan yüksek fetanetiyle gördüğünden dolayı o an için içi parçalanarak ve karnına sabır taşı bağlayarak Ebu Cendel'in babasına teslim edilmesine razı oldu. Kureyş müşrikleri Ebu Cendel'e o kadar şiddetli işkenceler yapmışlardı ki bütün vücudu yara bere içindeydi. Ebu Cendel Müslümanlara yaralı vücudunu göstermiş ve bu haliyle onların merhametlerine ve himayelerine sığınmıştı. Fakat ne var ki umduğunu bir türlü bulamıyordu. Sonunda avazı çıkabildiği kadar şöyle haykırdı: "Ey Allah'ın Resulü ve ey Müslümanlar! Ben Müslüman olduğum halde benim tekrar müşriklerin işkencelerine uğramama rıza mı gösteriyorsunuz? Ben Müslüman olduğum halde bana eziyet etsinler diye beni tekrar müşriklere teslim mi ediyorsunuz?" Ama ne çare? Sonraları ortaya çıkacak olan bir kısım ciddi maslahatlar için maalesef Ebu Cendel'in elinden tutulamıyor ve zulümden kurtarılamıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden merhamet dilenen ama maalesef babasına teslim edilen Ebu Cendel'e özetle şöyle teselli verdi: "Başına gelenlere biraz daha sabret. Maruz kaldıklarına biraz daha göğüs ger ve bu çektiklerinin ecrini ve mükafatını Allah'tan dile. Muhakkak Allah pek yakında senin ve yanında bulunan kimsesiz Müslümanlar için bir ferahlık ve bir kurtuluş yolu yaratacaktır." Arkasından da "Onlara vermiş olduğumuz sözlere vefasızlık etmeyiz" buyurdular. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye'de 3 gün daha kalmış ve sonra da Medine'ye hareket etmişti. Medine'ye dönerken yolda Fetih Suresi nazil oldu. Surenin başındaki ayeti celile, "Biz sana gerçek ve açık bir fetih ve zafer kapısını açtık" fermanıyla Hudeybiye anlaşmasına Fetih Mübin diyor ve bununla Mekke'nin fethini müjdeliyordu. Evet, ayet-i kerimeler Müslümanların Hudeybiye musalahasıyla apaçık bir zafer elde ettiklerini müjdelemekteydi. Yani Müslümanların zillet ve mağlubiyet olarak telakki ettikleri ve hiç hoşlanmadıkları bu hadise Cenab-ı Hakk'ın nazarında büyük bir fetih olarak sayılıyordu. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı çağırtarak ona inen ilahi vahiy okumuştu. Bunu hayretle karşılayan Hazreti Ömer, "Bu gerçekten zafer mi?" deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını vermişti. Hazreti Ömer de bundan tatmin olmuş ve sükunete ermiş olarak huzur dolu bir kalple geriye dönmüştü. Gerçi Hudeybiye'de harp edilmemiş, Mekke'de bulunan Müslümanlardan hiçbiri kurtarılamamıştı. Fakat buna rağmen yapılan anlaşma bir fetih ve bir zaferdi. Hem de çok büyük bir fetih ve gayet parlak bir zaferdi. Hatta gelecekteki fetihlerin ve zaferlerin tohumlarını bağrında taşıyan ve pek çok başarıları manasında toplayan, bir yönüyle gayet kapsamlı bir Fatiha ve başlangıç, diğer yönüyle de son derece verimli bir hatime ve bir netice mesabesi.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlayan bu sulh ve sükun sayesinde İslam dinini diğer ülkelere de tebliğ ve neşretme imkanı buldu. Nitekim kısa bir zaman zarfı içerisinde değişik devlet ve kabilelere elçiler ve mürşitler gönderdi ve böylece gerek fertler, gerekse toplumlar, gerekse devletler planında her kesimin İslamiyetle ve Müslümanlarla tanışmasına imkan hazırlandı. 4. Hudeybiye musalahasından önce Müslümanlarla müşrikler birbirlerinden tamamen ayrıydılar ve bir türlü bir araya gelemiyorlardı. İşte bu anlaşmanın imzalanmasıyla iki taraf arasındaki münasebetler yeni ve olumlu bir safhaya girdi. Şöyle ki, müşrikler ticari işler dolayısıyla yahut akrabalarını ziyaret maksadıyla Medine'ye gelmeye, gelince de Müslümanlar arasında günlerce hatta aylarca kalmaya başladılar. Haliyle bu zaman zarfında bir taraftan İslam diniyle ilgili bazı gerçekleri kendi kulaklarıyla duymuş ve öğrenmiş oldukları gibi, diğer taraftan da Müslümanların yüksek faziletlerini, güzel ahlaklarını, temiz hareketlerini, ihlas ve samimiyetlerini, herkese güven telkin eden davranışlarını ve gerek fert, gerekse aile ve toplum planında sahip oldukları huzurlarını gözleriyle görmüş oluyorlardı. Hem bu dönemde gerek ziyaret, gerekse ticaret maksadıyla Mekke'ye giden Müslümanlar da sahip oldukları seçkin meziyetlerin timsali olarak gittiklerinden ve oturup sohbet ettikleri kimselere İslamiyet'e dair meseleleri sözleriyle anlatıp halleriyle gösterdiklerinden dolayı Medine'ye gelme imkanını bulamayan kimseler de İslamiyet'in ne derece yüce ve gerekli bir din olduğunu görmüş ve öğrenmiş oluyorlardı. İşte müşrikler o zamana kadar hiç duyup görmedikleri ama çok merak ettikleri bu güzel hasletleri hemen benimsemeye ve yüce değerleri tereddüt etmeden kabullenmeye başladılar. Bunun neticesi olarak da anlaşmanın arkasında İslam'a yeni yeni iltihaklar ve dahaletler olmaya başladı. O derece ki Hudeybiye sulhü ile Mekke fethi arasında geçen müddet esnasında Müslümanlığı kabul edenler sayı itibariyle eski Müslümanların iki mislinden daha fazla bir sayıya ulaşmıştı. 5. Mekke'de kalan Müslümanlar, müşrikler tarafından her türlü işkencelere uğratıldıkları için Mekke'den kaçarak Medine'ye sığınıyorlardı. İltica etmek üzere Medine'ye gelenlerin başında Ebu Basir künyesiyle bilinen Utbe bin Esid geliyordu. Anlaşma gereği olarak Efendimiz Utbe'yi kendisini almaya gelenlerle birlikte Mekke'ye gönderdiyse de Utbe yolda bunlarla dövüşmüş ve sonra tekrar Efendimizin yanına gelerek yolda olup bitenleri ona arz etmişti. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlaşma gereği olarak onu Medine'den mutlaka ayrılması gerektiğini söylemesi üzerine Ebu Basir emre boyun eğerek tekrar Medine'den ayrılmıştı. Ebu Basir radıyallahu an hikmetli emre itaat ederek Medine'den ayrıldı fakat Mekke'ye dönmeyip başka bir yere gidip yerleşti. Şu hikmetli işe bakın ki Mekke'de İslam'ı kabul edip Müslüman olanlar anlaşma gereğince ve vefasızlık olmasın diye Medine'ye alınmadıkları için Ebu Basir'in yanına gitmeye ve onun bulunduğu yerde birlikte ikamet etmeye başladılar. Çok geçmeden de yeni Müslüman olmuş olan birçok kimse aynı yerde toplanıverdi. Bunlar zamanla kuvvetlenerek oradan geçen ve hicret eden Müslümanların Mekke'deki mallarına el koymuş olan Kureyş kabilesine ait kervanların yolunu kesmeye başladılar. Yeni Müslüman olan kimselerin Ebu Basir'in çevresinde bir araya geldiklerini duyan ve bundan tedirgin olan Mekkeli müşrikler yeni Müslüman olanların kabul edilmeyip kendilerine teslim edilmesiyle ilgili olan maddenin yürürlükten kaldırılmasını

0: kırılması ve bu maddenin lağvedilip feshedilmesi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaatta bulundular. Bu madde yürürlükten kaldırılınca Mekke'de bulunan mazlum Müslümanlar teker teker Medine'nin yolunu tuttular. Bunun arkasından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de kalan Müslümanların Medine'ye gelmeleri için haber gönderdi. Bunun üzerine Ebu Cendel gibi bütün çilekeşler Medine'ye gelip yerleşmeye başladılar. Hudeybiye musalahası ardından Yahudilerin kalesi durumunda bulunan Hayber fethedildi ve ondan birkaç yıl sonra da cihanın en büyük ve en görkemli ve de en anlamlı fethi olan Mekke fethi gerçekleşmiş oldu. İşte İslam'ın kıyamete kadar gelecek olan zaferlerine bir esas teşkil etmiş olması itibarıyladır ki Hudeybiye anlaşması İslam bilginlerince manevi bir zafer ve apaçık bir fethi olarak telakki edilmiştir. Demek ki mesele tamamen şu ayeti kerimede odaklaşıyor. Sizin çirkin gördüğünüz nice şeyler vardır ki sizin hakkınızda çok daha hayırlıdır. Sizin sevip hoşlandığınız nice şeyler vardır ki sizin hakkınızda çok daha şerlidir. Doğrusu Allah bilir, sizse bilemezsiniz. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh daha sonraları dinindeki salabetinden ve kalbindeki imanın gücünden kaynaklanan teessürünü bir türlü yenemeyerek içine düştüğü o feveran dolu hareketinden dolayı çok pişmanlık duymuş, yaşadığı müddetçe o tavrından dolayı duyduğu pişmanlığını ve üzüntüsünü ifade etmiş ve Yüce Allah'ın affına ve mağfiretine nail olmak için pek çok ibadet etmiş, oruç tutmuş ve köleler azat etmiştir. Bütün bunlardan hiç olmazsa şunu anlamalıyız. İlmimiz, aklımız ve idrakimiz çok cüz'i ve gayet sınırlı olduğu için bizim gerek prensiplerimiz, gerekse hareket tarzımız mutlaka Kur'an'a ve hadise dayalı olmalı ve bizlerle bu iki esasa karşı ruh, akıl ve kalp dünyasında tam bir teslimiyet içerisinde bulunmalıyız. Ta ki verdiğimiz kararlar ve attığımız adımlar bir kıymet ifade etmiş olsun ve yaptığımız icraatlar insanlığın huzuru adına verimli eserler olma derecesine yükselmiş olsun inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Üzülme birçok hat

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
12: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
17: daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: 103.2 Özel FM.
19: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler. Yeni bir programda hamdolsun birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün yeryüzünde İslami sorumluluklarımızı sürdürebilme noktasında oldukça önem arz eden temel bir mevzuyu inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, İslami yaşamımızın nitelikli, derinlikli, kaliteli olması için nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi konularda hassasiyetimizi sürekli kılmamız gerekiyor? Bu konuyu biraz açmamız lazım. Değerli kardeşler, İslami bir yaşamı anlamlı kılan temel kavramlarımızdaki anlam kayması ve hedef sapması zamanla İslami yaşamımızı taşınmaz kılabiliyor. İslami hayatımızda riskler, tehlikeler, badireler bizleri kuşatabiliyor. Özellikle kavram karmaşası, kafa karışıklığına, akabinde de yeni kaosların kapısının açılmasına neden olabiliyor. Önce bizim zihnen bir durulmamız gerekiyor. Vahyin ışığıyla, vahyin tezkiyesiyle duru bir zihne, net bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor. Vahiy ile sahileştirilmeyen bir zihin, vahiy ile arındırılmayan bir yürek, vahiy ile güçlendirilmeyen bir ruh, sırat-ı müstakim üzerinde uzun soluklu yürüyebilmesi, kendini koruyabilmesi gerçekten çok zor. Alabildiğine zor olduğunu söylememiz lazım. İşte Müslümanların hayatında kilit bir rol oynayan cemaat kavramı bugün ciddi bir sıkıntılı sürece girmiş durumdadır ve acı bir akıbete düçar olmuş vaziyettedir. Bu durumda Müslümanlar için oldukça önem arz eden cemaat kavramı ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapmamız lazım? Olayı nasıl tahlil edeceğiz? Nasıl eleştireceğiz? Daha doğrusu içi nasıl dolduracağız? Evet, gerçekten ne yapmamız gerekiyor? İçi boşaltılmış cemaat olgusunu muhayyilemizden söküp atmak mıdır çare? Yoksa mahiyeti ve muhteviyatı üzerinde ciddi bir tahsise yönelmek mi bizim için daha isabetli, daha gerekli? Nereden işe başlamamız lazım? Ne yapmamız gerekir? Çoğu zaman cemaat algısındaki sorun bizi şöyle bir neticeye sürükleyebiliyor. Ya hep ya hiç. Uçlardan bir uca savrulmak. Hayır. Bu gerçekten endişe verici, sıkıntı verici bir durum. Bizler kavramlarımızı Kur'an ve sünnetten elde ettiğimiz birikimle sahihleştirmek, netleştirmek zorundayız. Gerçekten modern dünyada neden cemaat, nasıl bir cemaat sorularıyla başlayan tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor, biteceğe de benzemiyor. Anlaşılan bu tartışma daha çok uzun süre devam edecek. Belirsizlikler içinde bocalayan Müslüman zihin adeta arafta kalıyor ve bir türlü de kurtulamıyor. Gerçekçi olmak lazım. Evet, bugün cemaat dini bir realite midir? Yoksa Müslümanlar üzerinde nüfuz alanları oluşturup dünyevi emeller için onları kullanmak mıdır? Can yakıcı bir soru. Ayrıca modernitenin her örgütlenme biçimini kendine monte etme peşinde olduğunu da hatırda tutmamız gerekiyor. Diğer bir zorluk bu konuda, karşı karşıya kaldığımız diğer bir sıkıntı da şu: seküler yaşamın doğası ve resmi ideolojinin dayatmasıyla cemaat ruhunun önerdiği yaşam biçimi ve toplum modelinin Müslüman zihinde oluşturduğu derin yırtılma. Evet, statüko kendisine alternatif olabilecek tüm olguları, tüm unsurları, tüm oluşumları bir şekilde mecranın dışına çıkarmak, zemininden koparmak, temel dayanıklarından, dinamiklerinden uzaklaştırmak için operasyonlar yapmak, kafa karışıklığına yönelik bir takım kampanyaları üzerinde sürekli yoğun bir şekilde mücadelesini sürdürür. Modernite ile bilinci yaralı Müslüman birey için tek başına İslami bir hayatı sürdürebilmek, hele hele böylesi bir zamanda, gerçekten çok zor. Evet, bugünün gerçekliğinde İslam'ı tek başına yaşamanın bu kadar zor olduğunu fark eden bizler, gerçekten modernite metropollerinde, sanayi atölyelerinde, resmi ideolojinin eğitim kurumlarında tek tipleştirilen ve yalnızlaştırılan insanın elinden kim tutacak? Nesillere kim kucak açacak? Nesillerin tutamağı kim olacak? Korunağı kim olacak? Sığınağı kim olacak? Neoliberalizmin oluşturduğu değer boşluğunu, anlam yutumunu aşmak nasıl mümkün olabilir? Bu soruyla yüzleşmemiz gerekiyor. İşte bu zor ve acı sorulara cevap ararken, çözüm peşinde koşarken, karşımıza tüm yorgunluğuna ve yıpranmışlığına rağmen çare olarak yine cemaat çıkmaktadır. Yol dönüp dolaşıp bizi cemaat gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor. Çünkü modernite ile gelen köklü yıkıma karşı durabilmenin imkanı tüm yıpranmışlığına rağmen cemaat gerçeğidir. İnsanın çıkarcı, bireyci, bencil ve dünyacı karanlıklardan kurtulup gün yüzüne çıkması cemaat ortamlarının rahmet ve bereket ikliminde mümkün olabiliyor. Bu imkan orada hasıl olabiliyor. Çünkü kişi cemaat potasında olgunlaştıkça toplumsal duyarlılığı gelişir, katı bireycilikten kolektif bilince erişir. Sosyolojik bir realite olan cemaat, sosyal dokuyu örmede, toplumsal sorumlulukları sürdürmede, kişisel kazanımları sosyalleştirmede kilit bir role sahiptir. Bu sadece bugün için değil, tarihin tüm evrelerinde bunu görürüz. Zira cemaat sosyal bir şemsiye, kurumsal bir korunak, toplumsal bir kimliktir. İnsanın yaratılıştan gelen özelliklerini göz önüne aldığımız zaman bunun bugün için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu o zaman daha iyi anlarız. Varlık sahnesinde güçlü ve güzel bir duruşu bunsuz nasıl sürdürebiliriz? İslami cemaat marufun örgütlenmesidir. Yani en öz olarak cemaati tarif etmeye kalkarsak örgütlü marufa cemaat diyebiliriz. Örgütlü iyiliğin diğer adı da cemaat olmaktır. Ortak aklın bir üst kimlikte karar kılması, ortak bir irade ile değer üretmesi, ortak bir kaderle ebede odaklanmasıdır. Sonsuza yürümenin ismidir. Cemaat yoldan çıkmamak için birlikte yola çıkmaktır. Tekrar ediyorum. Cemaat yoldan çıkmamak için birlikte yola çıkmaktır. Şeytanın her türlü ayartmalarına karşı, şeytani güçlerin, şeytani odakların, mihrakların, şeytanın hizbinin, hevanın baskısının, çevrenin, toplumun, sistemin her türlü tuzaklarına karşı basiretle, metanetle, sebatla yolda kararlılık kılabilmek için cemaat ruhuna, birlikte yürüme bilincine çokça ihtiyaç var. Ayrımcılığı, anlamsızlığı, eziyeti, ataleti aşmanın yolu aşkın bir cemaat ruhuyla mümkündür ancak. Burada önemli olan üyelik değil, aidiyettir. Bir arada bulunmak değil mesele, esas mesele kardeşleşmektir. Esas mesele nefsin, egonun baskısı karşısında çözülmemek, yamulmamak, yenilmemek, enaniyet ve asabiyetlerin kuşatmasından kurtulup hareket bilinciyle geleceğe yürümektir. Anlıyoruz ki cemaat bir nostalji değil, bir romantizm değil, gönül eğlendirmek, bir hobi olarak karşımıza çıkan bir olay değil. Cemaat bir macera değil, ortak bir mecradır. Zoraki değil ama zaruri bir tercihtir. Kimseyi zorla cemaat adamı yapamazsınız, tutamazsınız bir arada. Cemaat olmadaki temel unsur, esas etken, gönül ve güven bağlarıdır. Eğer aranızda gönül ve güven bağları gitmişse, siz insanlarla nasıl birlikte iş yapabilirsiniz, nasıl yol alabilirsiniz? Özellikle güven bağlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz müminleri bir arada tutacak en önemli unsur karşılıklı güvendir. Şayet bir gün müminler arasında bu güven yetimi başlamışsa, artık o birlikteliğin hayrı, bereketi kalmamış demektir. Zoraki birliktelikler ya da görünürlülüğü esas alan, sadece görüntü vermek için, bir şekilde teselli bulmak için bir arada olmanın herhangi bir aksiyonu olmayacak, etkisi olmayacak ve salih amelleri de birlikte yürümenin takati, mecali bu şekilde hasıl olmayacak. Müminler arası en önemli sermaye, en önemli güvence, en temel senet birbirlerine güven duymalarıdır. Bu bakımdan cemaat ruhu taşıyan bu bilinci kuşananların olur olmaz bir takım günahlardan, kusurlardan, hatalardan dolayı aralarındaki sorunu güven sorunu şeklinde algılamaları, yansıtmaları, böyle değerlendirmeleri çok ciddi bir hatadır. Çok fahiş bir yanlıştır. Niçin? Güven meselesini böyle bir takım meselelerden dolayı hemen ayak altı edebileceğimiz ve birbirimize sırt dönebileceğimiz bir durum olarak görmemek lazım. Eğer ortada ciddi ihanetler yoksa, irtidatlar yoksa, kesinlikle müminler arası güvenin temel bir tutucu unsur olduğunu, önemli bir faktör olduğunu her zeminde sürdürmemiz gerekiyor. İkincisi de gönüllülük. Eğer içtenlikli bir şekilde bir birliktelik yolu, bir cemaat bilinci oluşmamışsa, o yapıların bir arada kalması gerçekten çok zordur. Fakat bu gönüllülük meselesine bir parantez açmam lazım. Toplum içerisinde halk arasında gönüllülük denilince şöyle anlaşılıyor. İşte kişinin isteğine kalmış, isterse yapar, isterse yapmaz şeklinde değil. Hayır. Bizim gönüllülük derken kastettiğimiz o değildir. Hani toplumun algısında şu vardır. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya varır. Bu anlamda bir gönüllülüğü biz gündemimize almış değiliz. Bizim burada özellikle üzerinde durduğumuz husus şudur. Eğer İslam'ı dert ve dava kardeşlik ekseninde bir yürüyüşü de esas almışsak, birlikte çıkacağımız yolu içtenlikle benimseyerek, özümseyerek, bütünleşerek, birbirimizi kabullenerek, her şeyde Allah rızası için öne atılmaktır. Bir adım önde gitmektir. Gönüllülük, sorumluluklar söz konusu olduğunda, yük paylaşımına gidildiğinde sağa sola bakınmadan hemen öne atılmak ve bunu yürütebilme noktasında öncü olabilmenin, örnek olabilmenin, önder olabilmenin ızdırabıyla hayırlarda yarışmak, hayırlarda öne geçmek ve bir güzelliğin, bir iyiliğin, bir hayrın ilki olmak, bu işin ilklerinden ben olmalıyım hassasiyetiyle yola çıkmaktır. Evet, şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle Müslümanların ortak yürüyüşünde belirleyici iki faktöre dikkat çekiyorum. Aralarındaki güvenirlilik ve aralarındaki gönüllülük. İradi, fıtri ve ahlaki bir kabulle bu işler başlar. rızayı ilahiye yönelik müşterek bir kararlılıkla ancak hedefe yürüyebiliriz. Güven ve gönle yaslanmayan ceberrut cemaatlerin hiçbir devirde geleceği yoktur, tutarlılığı yoktur, inandırıcılığı yoktur. Kibrin ve cebrin kimseyi hakiki anlamda cemaat adamı yapmadığı malum. Peki yapsa yapsa ne yapar? Cemaat değil, cemaatçi yapar. Peki cemaat olmakla cemaatçi olmak arasındaki fark nedir? Buna da değinmemiz lazım. Özellikle cemaat gerçeğinde asabiyetlere, aşırılıklara, enaniyetlere, hizipçiliğe asla fırsat vermeden ilkeli, değerli, işin fıkhını, hukukunu, ahlakını, adabını diğer Müslüman kardeşinde varlığını hesaba katarak bir yapılanmaya gitmektir. Bunun tersi hizipçi algılar, grupçu, mezhepçi algılar ümmetin enerjisinin birbirine karşı tüketilmesine sebep olacaktır. Ümmetin parçalanmışlığına bir çözüm arayışı olarak yola çıkan cemaatlerden bir kısmı maalesef zamanla kendileri parçalanmışlığın bir parçası oluverdiler. Her cemaat ümmetin vahdeti için bir şeyler söylüyor. Ama sonuca bakıyorsunuz ki bu iddiayla ortaya çıkan hüsnü niyetle çözümler üzerinde koşturanlar gerekli hassasiyeti, gerekli açılımı yapmadıkları için ümmet içi parçalanmışlığın bir parçası olarak da kendileri devreye girebiliyorlar. Cemaatçılığı cemaate tercih etmek yanılgısı maalesef birçok Müslüman çevrede yaygın bir şekilde kendini gösteriyor. Kendileri merkeze alan yapılar kendi refiklerini rakip görmeye başladılar. Dostlarına kuşkuyla yaklaşmaya başladılar. Hasetler bakıyorsunuz ki ciddi bir şekilde bütünlüğü zedelemeye başlıyor. İşte sıkıntı da o saatten sonra başlıyor. Cemaat asabiyeti birçok değeri alt üst ediyor. Adalet ve ahlak sınırlarını zorluyor. Çamur atmakla cemaat olmak arasındaki fark maalesef bakıyorsunuz ki fark edilmiyor. Peki farkın farkında olmamak nasıl bir sonuç doğuruyor? İş fanatizme varıyor. Ve ciddi bir fanatizm, ciddi bir bağnazlık, tutuculuk. Bir Müslüman grup bakıyorsun ki diğer gruba hayat hakkı tanımıyor. Amansız bir şekilde üstüne üstüne gidebiliyor. Yargısız infazlar gerçekleşebiliyor. Şu an Türkiye ve dünya Müslümanları bu noktada nerede duruyorlar? Bu sınırları ihlal edenler olduğu gibi bu sınırlarda hassasiyeti koruyabilmek için samimi gayretlerle bir şeyler yapma azminde olanlar da var. Hiç kimse şu an Türkiye gerçeğinde ve dünya gerçeğinde kendini merkeze alıp diğer yapıları, diğer hizipleri, diğer grupları yok sayma hakkına sahip değildir. Herkesin kendi çapında cemaat gayreti olabilir. Cemaatleşme noktasında çabaları, arayışları olabilir. Ama şunu itiraf edelim ki, Türkiye'de ve dünyada tüm Müslümanları kuşatabilecek henüz daha kapsayıcı bir ana cemaat, bir üst cemaat çatısı söz konusu değil. Peki ne diyeceğiz? Şu anki vakamızı nasıl isimlendireceğiz? Şu an Türkiye ve dünya Müslümanları olarak ara cemaat sürecinde bulunduğumuzu unutmamalıyız. Peki ara cemaat sürecinde isek, ki ara cemaat demanda birçok cemaatler olabilir. Yeter ki birbirinin hukukunu gözetsinler, birbirlerini rakip görmesinler, enerjilerini birbirine karşı tüketmesinler, biri diğerine ilana harpte bulunmasın. Evet, birbirinin hukukunu gözeterek birlikte ana cemaate uzanabilmenin yollarını aramalıyız. Buna yoğunlaşmalıyız. Bu ızdırapla hareket etmeyiz. Birbirimizi ötelemek değil, önemsemek durumundayız. Her birimiz tek başımıza bir değer olabiliriz. Ya da her yapı kendi çapında bir değerdir, bir boşluğu dolduruyor olabilir. Ama birbirimize değer verdiğim zaman Allah değerimize değer katacaktır. Gücümüze güç katacaktır. küfrün karşısında elimiz güçlenecektir. Cemaat insanları tek tipleştirme tezgahı da değildir. Cemaat insanları diğer yapılara karşı bileme zemini de değildir. Cadde-i Kübra'da kendimiz kalarak, birbirimize tahammül ederek, ana istikameti ıskalamadan birlikte yürüme sanatına, işte biz buna cemaat diyoruz. Cemaati böyle algılıyoruz, böyle tanımlıyoruz ve buna göre meseleyi gündemimize taşıyoruz. Yani her şeyde olduğu gibi itidal lazım, istikamet lazım, efendime söyleyeyim adalet lazım, ahlak lazım. Biz vasat bir ümmetiz. Vasat ümmet, vahdeti önceleyen ümmettir. وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةَ وَسَطًا. Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. لِتَكُنُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُنَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sizi insanlar üzerine şahit kıldık, peygamberi de sizin üzerinize şahit kıldık buyuruyor Allah Azze ve Celle, Bakara Suresi 143. ayette. Yani vasat ümmet olmanın ana özelliği şu oluyor: denge ümmeti, merkez ümmet, model ümmet, yeryüzünde ağırlığı, saygınlığı, çekim gücü olan, arzın muvazenesinden sorumlu olan, toplumsal çalkantılar karşısında inisiyatif kullanabilen, her türlü aşırılıklara karşı mücadele eden, asabiyetleri kontrol altına alan, bir çapı olan, bir gücü olan bir ümmet, bir cemaat karşımıza çıkıyor. İşte bunun için vahdeti öncelemek gerekiyor. Vazifesini bilen bir cemaat gerçeğine muhtaçız. Vahdeti önceleyen bir cemaat gerçeğine ihtiyacımız var. Ve unutmayalım ki bir cemaat ancak onu üreten öze bağlı kaldığı, hakkın emrinde hareketle halka hizmet etme esasından sapmadığı ve şaşmadığı sürece asli yapısı içinde kalabilir. Buradaki hassasiyetlerimize tekrar vurgu yapayım. Onu üreten öze bağlı kaldığı sürece, hakkın emrinde bir çizgiyi sürdürdüğü sürece ve insanlığın ıslahı için bir misyon yüklediği sürece asliyetini korumuş olur. Kendisi olarak kalmaya devam eder. Ancak şöyle bir riskle de karşı karşıyayız. Şayet cemaat yakaladığı gücü ile varoluş amacını, ulvi hedeflerini riske sokacak tarzda ticari ve siyasi kazanımlara transfer ederse ideallerini tüketmiş olur. Varlık nedenini bizzat kendisi iptal etmiş olur. Bu defa müteal zeminini yitiren seküler cemaatlerle karşı karşıya kalırız. Evet, o gaybi olan, Rabbani olan, ilahi olan özelliğini, güzelliğini, derinliğini yitirir. Seküler, liberal, hümaniter, rasyonel cemaat anlayışlarıyla karşı karşıya kalırız. Din gayretiyle müntisiplerini dünyevileşmeye razı eden bir mekanizma ortaya çıkıverir. Ya da sistem içi mücadelede değer merkezli ilkeli duruşunu koruyamadığı zaman kendi varlık nedenine kastetmiş olur. Kıymetli dinleyiciler, özellikle üzerinde durmaya çalıştığımız bu gerçeklik, gerek Türkiye Müslümanları, gerekse dünya Müslümanları, cemaat sınavında ne kadar zorlandıklarına şahit olduktan sonra bunları ifade etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü güçlü bir kulluğun, yeryüzünde Allah'ın sözünün egemenliği ve yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar bir gayenin sürdürülebilmesi için ortak bir ruha, ortak bir iradeye, ortak bir akla, ortak bir ideale ihtiyaç duyulur. Ama bunu ilkeleriyle yapması lazım. Değerlerine, sadakatle, samimiyetle bağlanması lazım. Yoksa dünyevileşme her şeyi öğütüyor, her şeyi yozlaştırıyor ve tüm değerlerini içini boşaltıyor. Modernizmle birlikte bakıyoruz ki tüm değerler, kutsallar izafileştiriliyor, göreceleştiriliyor, sıradanlaştırılıyor. Artık kutsalı olmayan değerleri idiş edilmiş, ilkelere sulandırılmış yapılarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu risk her gün giderek büyüyor. Muhafazakarlaşma ve sekülerleşme. Modern zamanların cemaat algısını en ciddi tehdit eden bir risk olarak önümüzde duruyor. Ancak bu umutlarımızı kırmayacak, özgüvenimizi zedelemeyecek, sadece bir durum tespiti olarak bunun üzerinde duracağız, yolumuza da devam edeceğiz. İşte yolumuza devam edebilmek için, güçlü bir şekilde hedefe yürüyebilmek için işin, gideceğimiz yolun zeminini bileceğiz, kiminle yola çıktığımızı bileceğiz, hedefi net seçip seçemediğimizi de kendimize soracağız. Bir de bu yolda bizi diri, dinamik tutacak temel kazanımlarımızın ne olması gerekir? Hangi kaynaklardan beslenmemiz lazım? Varlığımızı nasıl güçlendireceğiz? Bunu da ciddiye almamız gerekiyor. Tüm zorluklarına ve olumsuzluklarına rağmen kulluğumuzun sürekliliği ve sağlığı açısından cemaat bir vücubiyet arz ediyor. Cemaatsizlik bir risk ve vebal olarak önümüzde duruyor. Öyle ki bir cemaat ortamımızın bulunmasa bile her birimiz kendimizi hükmen bir cemaat adamı kabul etmek durumundayız. Yani düşünün ki birlikte hareket edeceğimiz bir cemaat ortamı yok. Böyle bir zeminimiz yok. Bireyselleşmeye kendimizi açık tutmayacağız. Aciziyet göstermeyeceğiz. Paniklemeyeceğiz. Umutlarımızı asla kaybetmeyeceğiz. Her bir mümin potansiyel olarak bir cemaat potansiyeline sahiptir. Bununla şunu ifade etmek istiyorum. Konunun anlaşılması açısından şunu altını çizmek istiyorum. Öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki kapısını çıracağınız, dertleşeceğiniz, davanızı paylaşacağınız hiçbir Allah'ın kulu yok. Yine kendinizi fert kabul etmeyeceksiniz. Ben bugün olmasa bile yarın var olacak bir cemaatin şimdiden bağlısıyım, şimdiden müntesibiyim, aidiyetimi oraya arz ediyorum. Bilinciyle hayata bakması lazım. Şartlar bizi neyle yüz yüze getirir bunu biz bilemeyiz yani. Çünkü bu potansiyele ve bu bilince biz sahibiz. Kendimizi böyle tanımlarız yani. İnsanın başına her şey gelebilir. Ama biz sürekli ümmete aidiyetimizi, evrensel İslam kardeşliğine aidiyetimizi, cemaata aidiyetimizi, İslam ailesine mensubiyetimizi, bu bilincimizi diri tutacağız ve çevremizdeki insanlara da bunu paylaşacağız. Peki yoksa ne olur? Yoksa modern yaşam tarzı bizi şeytanla bir arada yaşamaya çekiyor, alıştırıyor, zorluyor. İşte cemaat dediğimiz olay, cemaat olarak ifade etmeye çalıştığımız gerçek, şeytanla bir arada yaşamaktan istiaze edip birlikte Allah'a sığınmaktır. Birlikte Allah'a uzanmaktır. Fefirru ilallah. Allah'a koşuşunuz. Allah'a yönelmemiz lazım. Diyebilmeliyiz ki teveccühümüz Allah'a, tevekkülümüz Allah'a, teslimiyetimiz Allah'a ve biz tüm varlığımızla Allah'a birlikte ram olduğumuz zaman işte o zaman Rabbanilerden oluruz. Rabbin razı olduğu kullardan oluruz. Fakat bunu koruyabilmenin, bunu sürdürebilmenin imkanı da baştan beri ifade etmeye çalıştığım gibi cemaat ortamlarıdır. Salihler buluşmasıdır. Salihlerle birlikte yürüyebilmenin çaba ve gayretinden asla kopmamak, asla vazgeçmemektir. Hani Yusuf Aleyhisselam ne buyuruyordu? Teveffeni Müslümen ve elhikni bis salihin. Allah'a şöyle yakarıyordu: Allah'ım, Müslüman olarak canımı al, beni salihlere katıver. Bu duayı yapan kim? وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ Salihlere beni ilhak et diyor. Benzeri bir duayı bakıyoruz Hazreti İbrahim de yapıyor. Rabbi hebli hükmen وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ Rabbim bana hüküm, hikmet ver ve beni salihler arasına katıver buyuruyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da da aynı şeyi görebiliyoruz. Ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Beni rahmetine, salih kulların arasına girdir diyor. Dahil et buyuruyor. Yani kısaca şunu ifade etmemiz gerekir: her aşamada, her ortamda yapmamız gereken, bizim salihlerle birliktelik noktasında ciddi bir gayret ve çaba üzerinde olmamız lazım. Yığın olmaktan kurtulup yüreklerimizi birbirimize yaslayarak yarınlara yürüyebilmeliyiz. Ama önce yalnız başına bu yolun, bu yürüyüşün sonunu getiremeyeceğimizin farkında olmalıyız. Mutlaka yüreklerimizi birbirimize yaslayarak, birbirimize tutunarak, birbirimizden güç alarak bu yolu sürdürebiliriz. Yüce idealleri olanların yalnızlaşmaları asla kabul edilemez, asla savunulamaz ve asla çözüm içeremez. Hani Zekeriya Aleyhisselam ne buyurmuştu? Onun en güzel duası şu değil miydi? Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Enbiya suresi ayet 89. Rabbim beni tek başıma bırakma. Beni fert olarak bırakma. Hazreti Zekeriya işe bu kadar ciddi bir şekilde yaklaşırken, işin önemini bu boyutlarda önümüze korken, bizim ne yapmamızla ilgili artık her şey net olarak anlaşılıyor. Biz de bu cemaat gerçeğini yeniden düşünmemiz lazım, yeniden konuşmamız lazım ve şunun üzerinde kararlı kılmamız lazım. Cemaat canlılık demektir, titizlik demektir, tutarlılık demektir. Cemaat cesaret demektir, toplu cevap demektir, ortak akıl demektir, kolektif çözüm demektir. Koruyucu kalemiz, kollayıcı kanadımız cemaattir. Cemaat bireyi egemen güçlere karşı koruma olayıdır. Birliktelik bireyin kimliğini ve değerini korumak için güç birliğine gitmesidir. Kendi yetersizliğini kardeşlerinin birikimiyle tamamlaması, girişimi demektir. Kendine, halkına ve ümmetine karşı sorumluluğun bilincinde olan herkes bu konuyu ciddiye almak mecburiyetindedir. Çünkü bu dava ertelenemez, bu değerler örselenemez, bu kardeşlik böyle aşınmasına, bu kardeşliğin parçalanmasına bizim göz yummamız ve kardeşliği ötelememiz asla söz konusu olamaz. Zaten İşe olaya şöyle bakmamız lazım: varoluşumuzun amacına, anlamına önce eğilmemiz gerekir bu konuları yerli yerince konuşabilmemiz için. Doğrularımızı, değerlerimizi hayatlaştırmayacaksak, toplumsallaştırmayacaksak biz bu yükü nasıl taşıyabiliriz? Biz çözüldükçe küfrün eli güçleniyor. Rüzgarımız gidiyor, rüyalarımız bitiyor, rotamız kayıyor, ruhumuz daralıyor. Bunun sayısız örnekleriyle karşı karşıyayız. İşte bizim tek bir yolumuz var. Zorlukları birlikte aşacağız. Bunu yapabilecek potansiyele de sahibiz. İmkansız değiliz, aciz değiliz, zavallı değiliz. Güzel günlere dönmek istiyorsak önce Müslümanlar olarak birbirimize döneceğiz. Buna mecbur olduğumuzu bir defa kabul edeceğiz. aynı bedenin azaları olduğumuzu nasıl unuturuz? Nasıl göz ardı edebiliriz? En öldürücü darbeyi psikolojik savaş günlerinde yenilgi travmasına yenik düşmekle aldık. Yaşanan kırılmanın etkileri oldukça uzun sürdü. Liberal rüzgarların cazibesine kapılan nice insan bireyselleşme, evcilleşme sürecinde şimdi nerede duruyorlar? Kimi münzevi bir yaşama kapak attı, kimi reel politik ikbal arayışında, kimi serbest piyasanın kurallarına kapıldı. Hani akıbet muttakilerin değil miydi? Bizim inancımız bunu bize haber vermiyor muydu? Aidiyet, teslimiyet, mesuliyet gibi bizi bir arada tutan temel kavramlar kimileri için onlara kalsa tedavülden kalktı. Zannediliyor ki burada en önemli sıkıntılardan biri de şu: itaat küçültür. Bu anlayıştan hareketle itizal yolunu seçenler oldu. Hep ayrılış, hep niza, hep kavga, hep sorgu ve hep ayrışmaya doğru zihin kaymaları. Disipline gelmeyen kişiler zamanla görüyorsun durdurak bilmez oluyorlar. Cemaat bana ne verdi eleştirileri aidiyete aşındırıyor. Şunu sormuyor, benim katkım nedir sorusundan insanlarımız kaçıyor. Tecrübe konuşuyor. İnsanlar kendi tecrübelerine hareketle kendi yollarını bakıyorsun ki tıkabiliyorlar. İçinden çıktıkları kozayı aşılamaya duruyorlar. Ve kendilerince bu işleri çoktan aştıklarını, artık buralardan avunamayacaklarını, oyalanamayacaklarını

0: demek değil, reddi mirasçılık değil, kendi başına buyruk bir karaktere bürünmek değil. Müstağnilik modern zamanların en ciddi marazı olarak bizleri zorluyor. İmam Malik'in güzel bir sözünü hatırlıyorum. İmam Malik der ki, cemaatta hoşunuza gitmeyen şeyler ayrılıkta hoşunuza giden şeylerden daha hayırlıdır. Cemaatte hoşunuza gitmeyen şeyler ayrılıkta hoşunuza giden şeylerden daha hayırlıdır. Peki imam bu sözünü neyle temellendiriyordu? Neye istinaden böyle düşünüyordu? Çünkü o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu tespitlerinin çok iyi farkındaydı. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Ahmet bin Hanbel'den gelen rivayet. Yine Tirmizi'den gelen diğer bir rivayette Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Bir koruyucu elin korumasında olmak ne büyük bir imkan, bunu hatırlayalım. Rahmet halelerinin bizi çepeçevre kuşatması ne güzel bir ikram. İşte bu nimetin adresi cemaatleşmektir, kardeşleşmektir, ümmetleşmektir. Erdemli bir duruş için, sonsuz rahmete ermek için, ebed yurdunda gülmek için cemaat ruhunu diri tutmak zorundayız. Allah'ın gaybi yardımlarına mazhar olmadan toplumsal dönüşüm hesapları beklenen neticeyi vermeyecektir. O elimizden tutacak ki bu zorlu mücadelede aziz olabilelim, özgür olabilelim, onurlu olabilelim. Tevhidi değerleri sosyal hayata inşa edebilelim. Bunun için cemaat anlayışımızı cami, dergah, vakıf, dernek, parti, grup, mezhep, üstad, abi, lider, ülke ile sınırlamadan, bu kalıplarla dondurmadan daha geniş bir perspektifte, daha üst bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz. Cemaat kimlik ve temel esaslarda çelişkiye düşmeden, zorluklara tahammül eden, kuşatıcı ve yapıcı bir yapıdır. İrili ufaklı tüm yapılanmalar temelde İslam cemaatinin birer parçalarıdır. Farklı eğilimleri içine barındıran, ümmetin tüm renklerini kucaklayabilen bir çizgiye işaret ediyoruz. Bunu konuşmaya çalışıyoruz. Aidiyet bilincini belirleyen şahıs ya da yapı değil, davanın esaslarıdır. İmanın kendisidir. Doğru, donanımlı ve dinamik bir duruş için işte bu kaçınılmazdır. Kalıcı güzel işler bizim için, bizi bekliyor, bize ait olması lazım. Evet, şu çağın vicdanı, umudu, yüz akı olmak varken neden kendimizi önemsemiyoruz ki? Neden kendimizi yalnızlaştırıyoruz ki? Neden birbirimizden uzaklaşıyoruz ki? Neden kendimizi erteliyoruz? Yoksa biz de mi bir kurtarıcı bekliyoruz? Bir kurtarıcı olmak varken, bize düşerken, bu potansiyele sahipken kimden bekleme hakkımız olabilir? Buyurun, nasuh bir tövbeyle Ninovalarımıza dönmeye ne dersiniz? Musaca bir çıkışla Harunlarımızla elimizi güçlendirip Firavunlara sözün gücünü gösterebiliriz. İsaca bir çağrıyla Ensarullah arayışını sürdürebiliriz. Ama önce dağınık saflarımızı toparlamamız gerekiyor. Yılgınlığımızı, karamsarlığımızı, umutsuzluğumuzu yenmemiz gerekiyor. Bizim yüzümüzü Müslümanlara çevirmemiz gerekiyor. Güvenerek, gönülden, benimseyerek ve önemseyerek. O zaman öreceğimiz kardeşlik duvarını hiçbir güç aşamayacaktır. İnşallah bu konuda birbirimizin kıymetini bilenlerden oluruz. Birbirimizi tüketen değil, yeniden birbirimizi tamamlayan bir çizgide buluşuruz. İşte bu duygularla, bu temennilerle sizleri Rabbimin rahmetine emanet ediyorum. İnşallah yeni programlarda tekrar buluşmak ümidiyle. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler,

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel Efendi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol." dedi. Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar."

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Tekrar yeniledik Rıdvan ahdini. Hakim kılmak için bu yüce dini. Dünyayı sömüren zulme haddini bildirmek için yola

Üç asırlık acı.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
17: daha söyleyecek çok sözümüz var.
18: 103.2 Özel FM.

0: Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli Özel FM dinleyenleri. Bugün de Yeni Ufuklar programında sizlerle beraberiz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Evet sevgili dinleyenler, hayat, varlık sahnesindeki görev ve vazifemiz ve varlık sahnesindeki varoluş şeklimiz bir takım sıkıntılar, problemler, eksiklikler, nakselerle de olsa varlığımızı devam ettirmekteyiz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun ki bizler inanan insanlarız. Varoluş gayemizi bilen, yaratılış sebebinin idraki içerisinde olan insanlarız. Bu idrak içerisinde bulunmuş olmak, kulluğunun idraki içerisinde yaşamak ya da yaşamaya gayret etmek belki yeryüzünde var olabilecek en büyük, en yüce nimetlerdendir. Ancak kıymetli dinleyenlerimiz, her ne kadar lisanla, sözle, dil ile varlığımızı, yaratılış gayemizi, dünyada niçin var olduğumuzu biliyor isek de bunları layıkı veçiyle yerine getirme noktasında her şeyimizin tam ve mükemmel olduğunu da söylemek mümkün değildir. Öyle ki hepimiz şu veya bu şekilde birbirinden farklı hataların, yanlışların, günahların, isyan ve nisyanların içerisindeyiz. Ve pek çoğumuz bu hatalarımızın, yanlışlarımızın da farkında dahi değiliz. İşte böylesine problemli bir hayat içerisinde, böylesine kendi içerisinde dahi hem anlama, algılama noktasında hem de yaşama noktasında problemlerle illetli olan biz Müslümanların, biz anne babaların çocuklarına ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru, ne kadar mükemmel bir eğitim verebilecekleri de üzerinde durulmaya değer bir konudur. Sevgili dinleyenler, birer fert, birer insan, birer mümin olarak Rabbimizin bize verdiği görevleri biliyor olsak da, bu görevleri yerine getirmek zorunda olduğumuzun farkında olsak da, belki en az o kadar da önemli olan bir başka görev, bir başka vazife, bu esasları, iman esaslarını, imani değerleri, ibadetleri ve İslam ahlakını çocuklarımıza bizden sonraki nesle aktarma görev ve vazifemizdir. Bizim için belki de varoluş gayemizin idrakinden sonra ikinci en önemli görev ve vazife çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirebilme amaç ve gayesi olmalıdır. İşte bu görevi, bu vazifeyi nasıl ve ne şekilde icra edeceğimizi bilmek ve bu görev bilinciyle hareket edebilmek her müminin üzerinde durması gereken bir konudur. Maalesef üzüntüyle dile getirmek durumundayız ki bizler inanan insanlar olarak gerçekten pek çok problemle, pek çok sıkıntıyla gerek inanç noktasında, gerekse ibadetler noktasında, gerekse ahlaki değerleri gerçekleştirme, yerine getirme noktasında pek çok problemle illetliyiz. Pek çok problemler bizde görülmektedir. Öyle ki inanan inandığını söyleyen, ancak inancının mahiyetini tam olarak bilmeyen ve fark etmeyen insanlar, inandığı Rabbini tam olarak tanımayan ve inandığı Rabbine nasıl inandığının farkında olmayan insanlar olarak, ya da inancımıza birbirinden farklı problemleri katan bizler, çoğu zaman inandığımız davanın gerçek mahiyetini idrak etmekten aciz insanlar olarak, bu zafiyetle muallel olarak çocuklarımıza imani değerleri nasıl ve ne şekilde öğretebiliriz ki? Pek çoğumuz artık imanın yanında salih ameli unutmuş durumdayız. İnanıyorum, iman ediyorum, ben Müslümanım, Allah'a çok şükür cennete de gideceğim ve hemen arkasından bir kelime-i şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve sonrasında işte bak ben Müslümanım ve cennete gideceğim düşüncesini, inancını dile getiriyoruz. Artık amelsiz iman anlayışı bizde hakim olmuş durumda. Ve imanımız, inandığımız bu esaslar bizi hatalardan, yanlışlardan uzak tutmuyor ya da bizi engellemiyor. Diğer taraftan ibadetlerimizde pek çok problem, pek çok eksiklikler söz konusu. Hemen çoğumuz 5 vakit namazı kılarken farklı farklı problemlerle, namazlarımızı kılıyoruz. Çoğu zaman sünnetleri terk ediyoruz. Bazen sabah namazlarını önemsemiyor, sabah namazına kalkamadığımız için ufacık bir üzüntü dahi hissetmiyoruz. Ya da namazlarımızı çok sıkıştığımız zaman önemsemeden ve hiç rahatsızlık duymadan bırakabiliyoruz, terk edebiliyoruz. Oruç ibadeti için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Efendim, bugün hastayım, bugün yorgunum, şu veya bu şekilde gerçekten mazeret teşkil etmeyecek pek çok mazeretin arkasına sığınarak oruçtan ve elimizdeki maddi imkanların verilmesi gereken zekat farz olan kısmını dahi vermekten kaçınmak adına pek çok bahane ve gerekçe üreten bizler, bütün bu yaşam biçimiyle acaba çocuklarımıza ne kadar iyi örnek olabiliriz? Acaba çocuklarımıza manevi değerleri ne kadar sağlıklı öğretebiliriz? Acaba çocuklarımıza ibadetleri, namazı, orucu, zekatı ne kadar öğretebilir, ne kadar sevdirebilir ve onları ibadetlerini yerine getiren bir fert haline getirebiliriz? Ya da ahlaki değerler noktasında tamamen İslami değerlerden uzaklaşmış bir toplum olarak, ki aldanmak, aldatmak, aldatılmak, yalan söylemek, ticaret hayatında artık camide namaz, cami dışında ise bu ticaretin kuralları neyse odur diyerek İslami değer ve kurallarını tamamen göz ardı ederek yapılan faaliyetler, alışverişte aldatmalar, faiz ya da daha pek çok problemlerin içerisine giren ve ahlaki anlamda İslami değerlerle bağdaşmayan ahlak kurallarıyla ahlaklanan bizler, çocuklarımızı hangi ahlaki değerleri öğretebiliriz ki? Hangi ahlaki değerlerle onları yetiştirebiliriz ki? İşte öğretmediğimiz iman esasları, sevdirmediğimiz ibadetler ve alıştırmadığımız ahlaki değerleri bir tarafa bırakarak biz dahi yerine getirmezden çocuklarımızı nasıl ve ne şekilde onlara imani değerleri öğretip ibadetlere alıştırır, ahlaki değerleri tam anlamıyla sevdirebiliriz ki? Sevgili dinleyicilerimiz, her şeyden önce biz anne babalar, biz eğitimci konumda olan insanlar önce kendimizi düzeltmeyi denemeli. Sonrasında bizden sonraki nesiller olarak evlatlarımızı düzeltme çaba ve gayreti içerisinde olmalıyız. Ancak ne yazık ki maalesef ama maalesef içinde yaşadığımız bu toplumda pek çok kimse bu hakikatlerden gerçekten de haberdar değil. Rabbimizin çocuklarının manevi anlamda eğitilmesine dair anne babalara, aile ehline verdiği görev ve vazifeyi unutmuş durumda. Estağfirullah, ey iman edenler, ehlinizi, ailenizi yakıtı taş ve insan olan o ateşin azabından koruyunuz beyanını pek çoğumuz unutmuş durumdayız. Pek çoğumuz bilsek de bu uyarının idraki içerisinde değiliz. Bu uyarının idraki içerisinde olsak da onu yerine getirecek kadar dahi gafletten uzak değiliz. Ve sonrasında işte ben bu çocuğu böyle yetiştirmemiştim. Ben namaz kılıyorum. Ben inanıyorum. Ben ahlaklı bir insanım. Nasıl olur benim çocuğum bu davranışları yerine getirir? Nasıl olur benim çocuğum bu kadar yanlış davranış biçimleri içerisine girebilir? Nasıl olur benim evladım böylesine olumsuz bir grubun içerisinde böylesine yanlış davranışları sergileyebilir diye vaveyla koparıyoruz. Öyle değil mi? Yanlış davanın arkasından giden, yanlış davranış içerisinde bir şekilde hayatı son bulan, kötü davranışlar içerisindeki gençlerin anneleri babaları ya da hırsızlıktan, adam öldürmekten, gasptan tutuklanan gençlerin anne babaları çoğu zaman bizim gibi bizden olan insanlar değil mi acaba? Peki nedir onları bu noktaya getiren? Nedir bu çocukları, bu gençleri İslami değerlerden uzaklaştıran? Bir insanın bir insana yapamayacağı kadar vahşeti birbirine sergileyebilen, hatta annesine, babasına, kardeşine bunu yapabilen, her türlü ahlaksızlığı sıradan bir davranışmış gibi onları sergileyebilen duruma getiren ve onları gözünü kırpmadan her türlü kötülüğü, caniliği yapacak kadar tefessüh eden bir yapı kazandıran acaba nedir? Burada toplum olarak, toplumun bireyleri, fertleri olarak, anneler, babalar, eğitimciler olarak, bu ülkede yaşayan bir insan olarak acaba bizim sorumluluğumuz nedir? Ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek adına neler yapabiliriz? Ya da yapmamız gereken hangi davranışları, hangi görev ve vazifeyi yerine getirmedik? Bunları hiç düşünüyor muyuz acaba? Ancak dile getirilmesi gerektiği zaman ya da söz açıldığı zaman hepimiz...

çalışıyoruz, tahlil ediyoruz. Çocuk dünyaya gelir gelmez çocuğu için düşünülen maddi değerler. Çocuğuma en güzelinden beşik alayım. Aman misafirler gelecek, gelen giden olacak. Çocuğuma şu kıymetli, şu değerli, şu pahalı kıyafetleri alayım. Aman şu spor kıyafeti çok güzelmiş. Kızım bunu da giysin, oğlum bunu da giysin. Ve bu yaşta başlayan çocuğumuzun maddiyatını düşünme kaygısı çocuk büyüdükçe daha da artmakta. Çocuk okul çağına geldiği zaman aman kendimizi zorlayalım. Çocuğumuzu işte efendim istediği bilgisayarı, çocuğumuzun istediği oyuncakları, çocuğumuzun istediği geziyi, şunu bunu her şeyi gerçekleştirelim diyerek anne baba olarak o kadar çok çaba gayret sarf ediyoruz ki hep anneler babalar aman efendim baş çoğaldı evdeki insanlar çoğaldı masraf artıyor biraz daha fazla çalışmamız gerek diyerek babalar yetmedi anneler artık işte çalışmaya başladı çocuğunun maddiyatını maddi ihtiyaçlarını gidermek üzere. Okul çağına geldiğimiz zaman artık çocuklarımızın marka tutkularına esir olduk, köle olduk. Aman oğlumun arkadaşı şu marka kıyafet giyiyormuş, biz de alalım oğlumuza. Aman benim kızım diğerlerinin yanında garip mi kalsın, masum mu kalsın, zavallı benim kızım. O hiç mi gün görmeyecek, ona da alalım şu pahalı markadan diyen anneler ya da babalar. Ve çocuklarının maddiyatıyla o kadar ilgilenen anneler babalar, çocuk üniversite çağına yaklaştığı zaman hangi işi, hangi mesleği, hangi bölümü seçerse daha çok para kazanır, hangisinde daha çok makam, mevki, şöhret kazanır, bunun peşine düşüyor. Hepimiz şunu sormuyor muyuz? Evladın hangi üniversiteye kazandı şurayı? Peki ne olacak orayı bitirince şu mesleğe sahip olacak? Ne kadar para kazanacak? Sonra çocuklarımızı evlendirme çağına geliriz. Aman benim yavrumun hiçbir şeyi eksik olmasın diye küçük yaşta başlayan çeyiz düzmeler, çocuğumuzun evlenme çağına gelince uzun bir liste olarak karşımıza çıkar. LCD ekran televizyonlardan tutalım, en pahalı marka, en modern koltuk takımları, oturma odaları, yatak odaları, efendim aklımıza gelebilecek en lüksünden beyaz eşyalar, aklımıza gelebilecek en pahalı bir takım ev ihtiyaçları. Aman bey, bunlar da eksik olmasın. Aman kızımızın gözü arkada kalmasın. Aman oğlumuzun evi eşyası güzel olsun. Aman gelinimize fazla altın takalım. Aman oğlumuz şunu yapsın, bunu yapsın. Bu şekilde yine maddi değerler üzerine kurulu dünyamız varlığını devam ettirip gidiyor. Bütün bu hengame içerisinde neredeyse ama neredeyse hiçbir anne baba, ben çocuğuma manevi değerleri nasıl öğretebilirim? Ben çocuğuma mal, maddi değerlerin zenginliğini değil de Allah sevgisinin zenginliğini nasıl kazandırabilirim? Benim yavrum, benim evladım 3 yaşına geldi. Allah'ı soruyor, peygamberi soruyor, cenneti cehennemi duymuş onu soruyor. Melek nedir, melekleri merak ediyor soruyor. Bu sorulara nasıl cevap verebilirim diyerek hangi anne baba kaygılandı acaba, çok merak ediyorum. Çocuk manevi değerlerle ilgili, iman esaslarıyla ilgili bir soru sorduğu zaman pek çok anne baba aman evladım sen daha küçüksün, bunları anlayamazsın der ve konuyu kapatır gider. Çocuk bir daha sorar. Anne Allah nedir? Allah neye benzer? Allah'ın için göremiyoruz. Allah ne yapıyor şeklinde soru sorduğu zaman pek çoğumuz çocuğumuzun sorularına cevap vermeden onu soru sormaktan artık uzaklaştırırken bazılarımız bu soruyu sorar sormaz, bu soruyu duyar duymaz çocuğuna şöyle sert bir bakış fırlatır. Ne biçim soru soruyorsun sen öyle? Allah sorulur mu? Allah merak edilir mi? Allah hiçbir şeye benzer mi? Şeklinde çocuğunu yargılar. Ve bu çocuk şanslıysa ancak bu kadarla kalır. Eğer şanssızsa üzerine bir tokat yiyen çocuk artık ne manevi değerleri sorma ihtiyacı hisseder ne de merak eder. Belki de işte o yaşlarda artık Allah sevgisinden, peygamber sevgisinden, melek inancından, ahiret inancından çocuklarımız uzaklaştırılmış olur. Bütün bunların yanında küçük bir kitle, küçük bir kitle. Aman çocuklarımıza manevi değerleri öğretelim, sevdirelim. Çocuklarımıza Allah sevgisini kazandıralım. Bunlar son derece önemli der ve bu bilinçle hareket eder. O kitlede sadece ama sadece çocuklarına inanç esaslarını öğretmenin gerektiğinin farkındadır. Ancak nasıl yapacağını bilmekten acizdir. Çocuk Allah nerededir diye sorduğu zaman ya da Allah nasıldır, Allah neye benziyor dediği zaman o güne kadar nereden, nasıl ve ne şekilde duyduysa bütün kelami bilgilerini
bir çırpıda 3-4 yaşlarındaki, 5 yaşlarındaki çocuğun

çocuğuna döküverir, çocuğa her şeyi anlattığını, çocuğa her şeyi öğrettiğini zanneder. Sonra ezberlettiklerini de sık sık çocuğa sormaktan geri durmaz. Hani evladım ben sana anlatmıştım ya, onları bir tekrar anlat bak, amcaların dinlesin, teyzelerin dinlesin. Hadi yavrum ben sana şunu ezberletmiştim ya, şu amcan şu teyzen de duysun, onları dinlesin. Bu şekilde ya çocuk anlatılmayanlarda, anlatılanlardan ancak anlamadığı hususlardan dolayı bu konulara artık uzaklaşır, merak etmez, ilgi duymaz. Ya da anlayabileceği şekilde de olsa kendisine öğretilen bazı güzel şeylerin anne baba tarafından güya ilgili olmak adına günde defalarca sorulmasından, her yeni karşılaşılan kimseye hadi evladım şu öğrendiğin sureyi bir daha oku da dinlesin amcanlar teyzenler, ya da şu salavat-ı şerifeyi bir daha getir bakalım yavrum nasıl olduğunu dinlesinler gibi yanlış davranış biçimleriyle çocuk artık iyice soğumakta ve uzaklaşmaktadır. İşte bu küçük topluluğun içerisinde de maalesef büyük bir kitle bu şekilde yanlış, sağlıksız temeller üzerine kurulu, çoğu zaman çocuğu manevi değerlerden, İslami değerlerden soğutacak ve uzaklaştıracak esaslar üzerine eğitim verir. Ancak bu küçük kitlenin içerisinde çok küçük bir kitle şunun farkındadır: çocuğuna din eğitimini vermek, çocuğuna iman esaslarını öğretmek, çocuğuna ibadet eğitimi vermek, çocuğuna ahlaki değerleri öğretmek, sevdirmek ve benimsetmek belli temeller, kurallar üzerine yürümelidir ve sağlıklı ellerde yapılmalıdır. Ben bunu nasıl yapacağımı öğrenmeliyim, öğrenmek zorundayım. Nasıl çocuğumun bezini nasıl değiştireceğimi birilerine soruyor ve öğreniyorsam, nasıl çocuğum hapşurduğu zaman ne yapmam gerektiğini bilenlerden soruyor, öğreniyorsam, nasıl çocuğum ufacık bir hastalık geçirdiğinde konunun uzmanı olan ilgili doktora götürüyor ve onu tedavi ettirmeye çalışıyorsam, bir doktora danışıyorsam, bir uzmanın fikrini alışıyorsam, ben çocuklarıma iman esaslarını öğretirken, çocuğumun Allah'la ilgili sorduğu sorulara cevap verirken, çocuğuma küçük yaşlardan itibaren peygamber sevgisini kazandırmak açısından, çocuğuma ahiret inancını kavratmak için, çocuğuma namaza alıştırmak, oruç ibadetini alıştırmak ve diğer ibadetlere aşinalık kazandırmak adına, ahlaki değerleri sevdirmek ve benimsetmek adına da konunun uzmanlarına müracaat etmeli ve bu konuda bilgi sahibi olmalıyım diyen çok ama çok küçük bir kitle var. İşte bu kitle içerisinde, bu küçük kitle içerisinde bunu gerçekleştirme çabasını, gayretini gösteren ve bu amaç uğruna vaktini, mesaisini, zamanını veren anneleri, babaları gerçekten ama gerçekten onları takdirle yad etmek ve hatırlamak gerekir. Zira bu toplumda çok az insanın farkında olduğu gerçeğin peşindeler onlar. Bu toplumda pek çok anne babanın tamamen uzak kaldığı gerçekleri kavramış ve bu gerçeği yerine getirmek için çaba ve gayret sarf eden şanslı insanlardır o kimseler. Ancak şunu da belirtelim ki maalesef, maalesef bu kitlenin içerisinde de çoğu zaman babalar bu görevi annelere devretmiş. Aman bizim hanım çocuğun eğitimiyle ilgilenir, o gitsin, o sorsun, o öğrensin, o gerçekleştirsin, çocuklar anneye emanet düşüncesiyle. Bir anlamda iki koldan sarılması gerektiğimiz çocuklarımızın tek kolu kesiyoruz, atıyoruz, bir tarafa bırakıyor, tek kollu olma şeklinde bir temsille düşünürsek, yalnızca annelere bu zor görevi yüklüyoruz. Bizi duyan, bizi işiten sevgili babalar, şundan emin olmalısınız ki eğer çocuğunuz için biraz da olsa kaygı duyuyorsanız, eğer çocuğunuzun hem bu dünya hayatındaki huzur ve mutluluğu, hem ebedi huzuru, ahiretteki huzur ve mutluluğu sizin açınızdan az da olsa bir değer ifade ediyorsa, çocuğunuzun yarınını, geleceğini, bir sonraki ebedi hayatta hangi yerde, hangi makamda, hangi konumda olacağını düşünüyor ve azıcık da olsa kaygılanıyorsanız, lütfen bu görevi yerine getirmenin
sadece ama sadece annelere olmadığını, her şeyden önce aile reisi olarak bu görevin sizin de rehberinize verildiğini, sizin bu vazifeyle vazifelendirildiğinizi unutmayın. Aksi takdirde çok ama çok önemli, bir o derecede zor olan bu görevi, bu vazifeyi siz değil, eşinize vermekle, eşinizi görevlendirmekle, eşinizi yalnız bırakıyor ve onu bu zor görevle karşı karşıya bırakarak çocuğunuzun hem dünya huzurunu hem ebedi mutluluğunu kendi ellerinizde tehlikeye atıyorsunuz. Evet kıymetli dostlar, çocuklarımızı sağlıklı temeller üzerine kurulmuş bir eğitim anlayışıyla eğitmek, onlara iman esaslarını doğru ve güzel bir şekilde öğretmek, onlara ibadetleri alıştırmak adına nerede nasıl davranacağımızı bilmek ve ahlaki değerlerle onları tezyin etmek anne baba olarak hepimizin görevi. Bu görevi yalnızca anneye ya da yalnızca babaya yüklemek tam anlamıyla bir insafsızlık örneğidir. Sevgili dinleyenler, çocuklarımızın yarın bizim istediğimiz gibi bir birey, bir fert, bir genç, bir yetişkin olabilmesi bugün bizim neler yaptığımıza bağlıdır. Bugün temelleri atılmayan binanın, yani yeni nesillerin, yani evlatlarımızın yarın sağlıksız temeller üzerine sağlam bir bina haline gelmeleri imkan dahilinde değildir. Bu nedenle çocuklarımız dünyaya gelmezden önce nasıl evlilik müessesesini oluşturmak adına çaba gayret sarf ediyor ve gençlik çağından itibaren nasıl bir insanla evlenirsem huzurlu ve mutlu olurum düşüncesiyle etrafımızdaki insanlara danışıyor, onların fikirlerini alıyorsak ya da bu konu üzerine yazılmış, bu konudan bahseden kitaplara adeta saldırıyorsak, aynı kaygıyı, aynı hassasiyeti, aynı ilgiyi çocuklarımıza dini değerleri nasıl öğretiriz? Çocuğuma Allah sevgisini nasıl kazandırabilirim? Çocuğuma ahiret inancını yaşına, psikolojisine ve içinde bulunduğu çağa uygun olarak nasıl anlatabilirim? Kaygısıyla yazılmış çalışmalara, eserlere, seminerlere, konferanslara da en az diğeri kadar ilgi göstermek ve bunun içinde çaba ve gayret sarf etmek zorundayız. Ya da küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza ibadetleri nasıl sevdirebiliriz? Onlara ibadetleri alıştırma noktasında hangi davranış biçimini sergilersek, hangi yaklaşımı ortaya koyarsak ya da hangi sözü söylersek nasıl bir etki yapar? Çocuğumuzu nasıl ve ne şekilde etkiler? Namaz ibadetine çocuğumuzu uzaklaştırır mı, yaklaştırır mı, sevdirir mi? Hangi davranışı sergilersek çocuğumuz oruca daha yakın olur? Hangi davranışlarla, hangi uygulamalarla, hangi örnek yaklaşımlarla biz çocuğumuzu yarın imkanı olduğu zaman zekat veren, paylaşabilen, sahip olduğu nimetleri, imkanları başka insanlarla paylaşma zihniyetinde bir insan olarak yetiştirebiliriz? İşte bu konuda yapılan seminerler, konferanslar, çalışmalar, ortaya konan eserler, her ne bulabiliyorsak, sadece tek bir kaynak değil, birden fazla, ne kadar kaynak bulabiliyorsak, ne kadar eser bulabiliyorsak, mukayeseli, karşılaştırmalı olarak okumak ve onlardan istifade etmek durumundayız. Aksi takdirde çocuklarımızı kendi ellerimizde tehlikeye atmış oluyoruz. Kendi ellerimizde çocuklarımızı tehlikenin kucağına bırakmış oluyoruz. Kendi ellerimizde çocuklarımızın ebedi huzurunu ve mutluluğunu kaybetmelerine imkan tanımış oluyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, çocuklarımız, onların manevi eğitimleri, onlara dini değerleri öğretmek ve sevdirmek. Bu görev her şeyden önce biz anne babalara tevdi edilmiştir. Bizlere verilmiştir ve biz anne babaların öncelikli görevleri arasındadır. Konuyla ilgili Peygamber Efendimizin pek çok beyanı vardır. Ancak şu var ki kıymetli dinleyenler, bazı gerçekleri bilmek ile onları gerçekleştirmek, yerine getirmek ve
Bunu sağlayabilmek için adım atmak, bilinçli bir yaklaşım sergilemek çok farklıdır. Sözde pek çoğumuz, evet çocuklarımıza küçük yaşta din eğitimi vermeliyiz. Bu çok önemli. Bunun için elinden gelen her şeyi yapmalıyız. Anne baba olarak bunu yapılmaz olur mu deriz. Ama uygulama noktasında şöyle bir geriye dönülüp bakılırsa maalesef neredeyse hiçbir şeyin yapılmadığını görürüz. Ya da çok şey bildiğini düşünen anne babalar vardır. Ben çocuğuma nasıl dinini öğreteceğini çok iyi biliyorum. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Ancak söz, açıklama ya da ben yaparım, ben biliyorum şeklindeki düşüncelerin, inanışın, dile getirilen hususların altyapısı yoksa ve sağlıklı bir bilgi temeli söz konusu değilse anne babaların bu söylemleri hakikat nazarında bir değer ifade etmez. İşte bundan dolayıdır ki sevgili dinleyenler, çocuklarımıza özellikle okul öncesi dönemde sağlıklı bir şekilde din eğitimi vermek zorundayız. Efendim, benim çocuğum büyüsün Kur'an kursuna gönderirim, benim çocuğum büyüsün İmam Hatip'e gönderirim, büyüsün ilahiyata gönderirim, büyüsün şöyle yaparım, büyüsün böyle yaparım. Hayır, bize düşen görev, bize düşen vazife çocuklarımızı bu sağlıklı temeller üzerine büyütmektir. Büyüsün de şunu yapayım yerine bugün bunu yapmalıyım, yarın bunun için çok geç olacak düşüncesine sahip olmak ve bunu gerçekleştirmektir. Çok sık dile getirdiğimiz Peygamber Efendimizin o 6 yaşa kadar yapılan eğitimin, öğretilenlerin, verilen mesajların taşa kazımak gibi olduğu gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Ve bunu gerçekleştirebilmek için de elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeliyiz. Bakınız, birbirinden farklı pek çok kurum farklı amaçlarını, gayelerini gerçekleştirebilmek adına efendim 7 yaş çok geç, 7 yaşına kalmayın şeklinde farklı farklı eğitimleri önermektedirler. Halbuki biz anneler, biz babalar evimizde elimizden geldiğince bunu öğretmek ve bu eğitimi çocuklarımıza vermek zorundayız. Ancak program boyunca dile getirdiğimiz husus, çocuğun okul ortamında arkadaş grubu içerisinde bir takım mesajları alması ve eğitimini görmesi de çok daha faydalı sonuçlar vermektedir. Buna bağlı olarak anne babaların gerekli altyapıya sahip olmalarının yanında, özellikle 5-6 yaşına geldiği zaman çocuklarının eğitimi için yardım ve destek almaları, birkaç ailenin bir araya gelerek çocuklarına bazı değerleri öğretmesi, kendileri bunu yapabilecek, gerçekleştirebilecek yetkinlikte değilse yapabilen insanlar vasıtasıyla çocuklarına güzel şeyleri öğretme çaba ve gayreti içerisinde olmaları son derece önemlidir. İşte çok şükür hakikaten Türkiye'de, ülkemizde, İstanbul'da artık çocuklarımıza, kendi çocuklarımıza, evlatlarımıza bazı değerleri öğretebilmek adına pek çok imkana sahip olabiliyoruz. Ancak bazen sıkıldığımız, takıldığımız, ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz durumlarda ya da çocuğumuzu anaokuluna göndereceğiz, hangi kurumu tercih edelim, hangisi sağlıklıdır, hangisinde daha doğru bilgiler öğretiriz, hangisinde çocuğumuz daha çok ahlaki değerlerini güzel ve faydalı şekilde öğrenir gibi pek çok sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bu gibi durumlarda bilen insanlara danışmak, onların fikrini almak, hangi esaslar üzerine hareket etmemiz gerektiğini bilmek de son derece önemlidir. Ancak şu var ki, durum her ne olursa olsun, her nerede bulunuyorsak bulunalım, çocuklarımızın okul öncesi dönemi, özellikle 3-4 yaşlarında değerlendiremediysek bile çocuklarımızı, 5-6 yaşlarını çok sağlıklı temeller üzerine bina etmeliyiz. Onların o altın çağı dediğimiz o zaman dilimi içerisinde iman esaslarını seven, benimseyen bir yapıya getirebilmek ve imani değerleri sevdirmek ve benimsetmek, ibadetleri alıştırmak, ibadetlerin nüvesini, temelini çocuklarımıza verebilmek ve o İslam ahlakının güzel örneklerini çocuğumuza kavratmak, sevdirmek ve benimsetmek çok önemlidir. Bu konuda yakın çevrede bulunan insanların birbirine yardımcı olması da bir görev, bir vazifedir. Birbirine destek olunması gerekir. Evet kıymetli dinleyenler, her zaman hayatta farklılık oluşturabilmek için bir başlangıç noktasına ihtiyaç vardır. Ancak bu başlangıç noktası bazen zamanlama olarak çok geç kalınmış olur ve pek çok şey elden gitmiş olur. Bu noktada anneler, babalar olarak çocuklarımıza doğruları öğretmenin, imani değerleri sevdirmenin, ibadetleri alıştırmanın ve İslam ahlakını çocuklarımıza öğretmenin zamanı, çocuklarımızın okul öncesi dönemleri
yani onların altın çağları olan ilk 6 yaşlardır. Eğer çocuğumuz başarılı olsun istiyorsak, eğer çocuğumuz zihinsel anlamda gelişmiş bir zekaya sahip olsun istiyorsak ve bunu gerçekleştirmek için neler yapabileceğimizi bilmiyorsak, farkında olmadan çocuğumuzu heba etmiş olabiliriz. Çocuğumuzun gelişimini pek çok alanda engellemiş olabiliriz. İnanın, bilinçli bir anne, bilinçli bir baba çocuğunun sosyal hayatta ve pek çok alanda başarılı olmasını sağlayacak bu uygulamaları, aktiviteleri gerçekleştirerek çocuğuna pek çok şey katabilir. Yeter ki anneler, babalar birazcık ilgili olsun, neler yapabilirimi düşünsünler. Eğer bu bilinçle, bu kaygıyla hareket edilirse, inanın çocuklarımız hem manevi anlamda huzurlu ve mutlu olacaklar, hem de sosyal hayatta gerçekten başarılı olacaklardır. Rabbim salih niyetle hareket eden, çocuklarına iyileri doğruları öğretmek göstermek isteyen anne babaların yar ve yardımcısı olsun. İnşallah evlatlarımız, yavrularımız hem bu dünya huzurunu hem de ahiret huzurunu kazanan ve sağlıklı bilgilerle, sağlıklı temeller üzerine yetişen evlatlardan olur. Evet kıymetli dostlar, bugün Yeni Ufuklar programında böyle bir konu üzerinde mülahazada bulunmak yerine hasbihal tarzında, bir hasbihal yaparak bazı duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmak istedik. Evet kıymetli dinleyenler, Yeni Ufuklar programında bu haftada bize ayrılan süre bu kadar. Rabbim nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta yine sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, hak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir. Son
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığı açlığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kırmızı biber 49.99, kabak 39.99, kıvırcık 29.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya. Her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Allahu ya Allah. Özel FM.

Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları," dedi, "ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir," dediler.

Allah'a itaate davet edildiğinde bunu kabul etmediği gibi, üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah böyle zalimleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak.
1: هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
0: O Resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak diniyle göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar.
1: Ya

Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.
0: وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Memnun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Müminlere bunları müjdele.

0: Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz diye cevap vermişlerdi. Neticede İsrail oğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik, kainatın gerçek hükümdarı, Kuddüs, çok yüce, her noksandan münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih ve tenzih eder.

0: Ümmiler arasından kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce belli ve kesin bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Bu peygamber henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da gönderilmiştir. O gerçekten azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bu Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
1: مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ

Tevrat'ın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne feci! Allah, böylesi zalim güruhu hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

0: الْمُبِينِ
1: De ki, ey kendilerine Yahudi diyenler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de bir an önce ona kavuşun.

Ama onlar bizzat yaptıkları zulümler sebebiyle asla ölümü temenni etmezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

De ki, sizin kaçtığınız o ölüm var ya, o mutlaka sizi karşılayacaktır. Sonra da görünmeyen ve görünen ne varsa hepsini bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da sizin yaptıklarınızı tek tek bildirecek ve ondan ötürü karşılığını verecektir.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz.

0: Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Münafıklar sana geldiklerinde, biz senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah da senin kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber Allah, onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimi olmadıklarına şahitlik eder.

Onlar yeminlerini kalkan olarak kullanıp insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir.

Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler. Sonra inkara gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar.

Onları gördüğünde kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider. Onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar adeta koltuklarına dayanan, içi boş, ruhsuz kütüklere benzerler. İçleri boş, korkak olduklarından çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının. Allah belalarını versin onların. Nasıl da hakikatten vazgeçiriliyorlar?

Onlara, gelin, Resulullah'ın huzuruna varın, sizin için dua etsin, Allah'tan size af dilesin denildiğinde, açıktan bir şey söyleyemediklerinden, kibirlerinden ötürü başlarını sağa sola büker, içten içe homurdanırlar. Ve onların kibirli bir şekilde yan çizdiklerini görürsün.

Ha mağfiret diledin, ha dilemedin. Onlara göre birdir. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

0: Onlar, Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar diyen bedbahtlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar.
1: Ya

Hem derler ki, Medine'ye bir dönelim. Göreceksiniz, aziz olan, zelil olanı oradan dışarı atacaktır. Heyhat, izzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar.

0: Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, "Ya Rabbi, az mühlet ver bana, bak nasıl hayırlar yapacağım, tam takva ehlinden olacağım." diyecek olsa da, Allah, vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Tegabun Suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun, büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet O'nundur. Bütün hamdler ve övgüler O'na mahsustur. O her şeye kadirdir.

0: Sizin hepinizi yaratan O'dur. Öyleyken artık kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptığınız her şeyi görür.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
0: Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı, hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır.

O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir.

Daha önceki inkarcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır.

Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar, bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş, dediler. Onların nübüvvetlerini inkar edip sırt çevirdiler. Allah da müstağni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.

Kafirler öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır.

0: O halde Allah'a, Resulüne ve ona indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

0: Dini inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası.
1: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ
0: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız, o da size öyle muamele eder.

Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir.

Onun için gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır.

0: Eğer Allah'a ödünç verirseniz, O sizin için O'nun kârını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakârdır. Cezalandırmada acele etmez.
1: Âlimul gaybi ve şehâdetil azîzul hakîm.
0: Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Adını surenin ilk bölümüne konu teşkil eden talak, boşama hükmünden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya

0: الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Eşlerinizi boşayacağınız vakit, onların iddetlerini dikkate alarak boşayın ve iddeti dikkatle sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten, özellikle eşlerinizin hukukuna zarar vermekten sakının. Onlar, zina gibi açık bir hayasızlık irtikab etmedikçe, siz onları evlerinizden çıkarmayın. Kendileri de çıkıp gitmesinler. İşte Allah'ın hudutları. Kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse, hakikaten kendine zulmetmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın Allah bundan sonra yeni bir durum meydana getirir.

Bekleme sürelerinin, 3 adet süresinin sonuna yaklaştıkları zaman, onları ya güzelce evinizde alıkoyun, evliliği devam ettirin, yahut güzellikle ayrılın ve bu boşanmaya sizden 2 adil kimseyi şahit tutun ve şahitliği de Allah için dürüst yapın. İşte sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere verilen talimat, yapılan tavsiye budur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene Allah kafidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir.

Kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri 3 aydır. Henüz adet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa, Allah onun içinde bir kolaylık verir.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği bir emirdir. Kim Allah'ı sayıp ona karşı gelmekten korunursa, Allah onun günahlarını örter. Onun mükafatını arttırır, ecrini bol bol verir.

0: أُخْرَى
1: Boşadığınız eşlerinizi, imkanlarınız nispetinde, oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde, iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturtun. Onlar üzerinde çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Sonra boşadığınız eşlerle ilginiz kesilince, sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse ücretlerini verin. Aranızda ücret işini meşru çerçevede, örfe uygun olarak güzellikle görüşüp sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerseniz, bu takdirde baba ücret vererek bir başka emziren kadın bulacaktır.

İmkanı geniş olan, imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise, Allah'ın kendisine verdiği imkan ölçüsünde nafaka versin. Allah, herkesi sadece ona verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar. Allah, sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder.

0: Rablerinin emrinden ve onun resullerinin talimatlarından taşkınlık ederek azan nice ülkelerin halkları var ki, biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve eşi benzeri görülmemiş şekilde cezalandırdık.
1: فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا.
0: Böylece kötü işlerinin sorumluluğunu tattılar. İşlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

Allah onlar için ahirette de pek çetin bir azap hazırladı. Artık siz ey akıl sahipleri, ey iman etmiş kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. İleride de hep sakının ki böyle bir azaptan korunasınız. İşte Allah size gerçekleri hatırlatan bir kitap indirdi, bir elçi gönderdi. Allah'ın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere okuyor ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onları hem de devamlı kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder.

0: ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah'ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz. Tahrim Suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri nefsine adeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu tarizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır.

0: Allah, gerektiğinde yeminlerinizi çözmek için kefaret yolunu göstermiştir. Allah sizin yardımcınızdır, sahibinizdir. O her şeyi mükemmelen bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاِذْ

Hani bir ara peygamber, eşlerinden birine sır olarak bir söz söylemişti. Fakat o, bunu peygamberin diğer hanımlarından birine haber verince, Allah da bu durumu elçisine bildirdi. O da eşine söylediğinin bir kısmını bildirip, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber, o eşine bu durumu anlatınca, o hayret ederek, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber de, "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi," diye cevap verdi.

Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri, eğer kalplerinizin matlub olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Yok eğer hislerinize mağlup olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır.

Eğer o sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Allah'a teslimiyet gösteren, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, kendisini ibadete vermiş, oruca düşkün, dul veya bakireler olarak başka eşler nasip edebilir.

Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.

Ey kâfirler! Siz ise bugün boşuna mazeret ileri sürmeyin. Siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz.

Ey iman edenler! Samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar: Ey Kerim Rabbimiz! Nurumuzu daha da arttır. Tamamına erdir. Kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin.

Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası!

Allah kâfirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü, "Haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin," denilir.

İman edenlere ise Allah Firavun'un eşini misal getirir. O vakit o hatun şöyle niyaz etmişti: "Ya Rabbi, sen kendi nezdinde cennette benim için bir konak yaptır. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Beni bu zalimler güruhundan halas eyle."

0: Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
14: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinize su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Onlar kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde mümin kardeşlerini kendi nefisleri üzerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Haşr suresi 9. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İsar'dır. İsar kendisinin ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini kendisine tercih etmektir. Bir başka deyişle bir Müslümanın başka bir Müslümana fayda sağlamada ve zararı onda savmada onu kendisine tercih etmesi, ona öncülük vermesidir. Müslümanların en önemli özelliklerinden birisi olan İsar, Müslümanların birbirlerini sevmesine ve saymasına, birbirlerine güvenmesine ve dayanmasına ve birbirlerinin dert ve sıkıntılarının gidermesine sebep olan çok özel bir vasıf ve etkendir. İsar şuuru oluşmuş toplumlar kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de isteyen ve kendisi için istemediğini Müslüman kardeşi için de istemeyen Müslümanlara sahip toplumlardır. Onlar komşusu açken kendisi tok yatan kimselerden değillerdir. Bu Müslümanlar mümin kardeşlerini hiçbir konuda seyretmeyen, hayırlı ve mutlu günlerinde de, acılı ve şerli günlerinde de yanında olup, maddi ve manevi her türlü dertleriyle dertlenen seçkin şahsiyetlerdir. İsar şuuruna ulaşmış Müslümanlar, İsar amelini gerçekleştirirken kar ve zarar hesabı yapmazlar. Maddi ve manevi kayıpların, menfaat ve çıkarların hesabını yapmazlar. Çünkü onlar İsar amelini gerçekleştirirlerken karşılığını bu geçici dünyada değil, ahirette beklerler. İsar ameli içinde ihlas, takva, şuur ve fedakarlık bulunduran ve kardeşliğin en üst seviyesini ispat eden çok özel bir salih ameldir. Bu amel her aklın kavrayıp anlayamayacağı bir amel olduğu gibi hesap ve kitapları alt üst eden mükemmel bir ameldir. Bu ameli ancak Allah'ın kendilerine firaset verdiği kulları idrak edip anlayabilir. Ancak gönlünü dünyaya kaptırmayan ve kendini dünya malına esir etmeyen müttaki ve cömert kimseler anlayıp kavrayabilir. Şu halde hesap ve kitapları hep dünya üzerine olanların bu ameli anlamaları mümkün değildir. Sadece kendilerini düşünmeleri, cimri davranmaları, yardıma muhtaç olanlara seyirci olmaları ve kendilerinin dünya malına düşkün olmaları onların İsar amelini idrak etmelerine engel olan sebeplerden bazılarıdır. Muhterem Müslümanlar,
İslam tarihi muhteşem ishar örnekleriyle doludur. Onlardan birkaç örnek vererek onların bu saygıya değer hatıralarını anmış olalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, bana açlık ve meşakkat isabet etti. Açlıktan takatsız kaldım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu doyurmak için hanımlarına haber gönderdi. Hanımları, "Bizim yanımızda sudan başka bir şey yok," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kimselere hitaben, "Şu aç insanı kim yemeğine ortak eder yahut onu kim evine konuk eder?" dedi. Ensardan biri, "Ben konuklarım," dedi ve o kimseyi alıp evine götürdü. Ve hanımına, "Haydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuğuna ikram et," dedi. Hanımı, "Yanımızda çocukların azığından başka bir şey yok," dedi. Adam karısına o yemeği hazırlamasını, getirmesini ve ışığı yakıp çocuklarını uyutmasını söyledi. Kadın da yemeği hazırlayıp getirdi, ışığı yaktı, çocuklarını da uyuttu. Yemeğe başlamadan önce kadın kalkarak kandili düzeltir gibi yapıp kandili söndürüverdi. Bu süretle karı koca misafirin yemeği yemesi için kendilerini konuğa yemek yiyor gibi göstermeye başladılar. İkisi de geceyi aç geçirerek sabahladılar. Sabah olunca ev sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce şöyle buyurdu. "Bu gece Allah güldü yahut karı koca sizin güzel hareketinize hayret etti ve şu ayeti kerimeyi indirdi. Kendilerinde bir açlık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir." Haşr suresi 9. ayetini okudu. Bu ayetin iniş sebebi olarak şu iki olay da nakledilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adama bir koyun başı hediye edildi. O adam dedi ki, "Falan adam ve ailesi buna benden daha çok muhtaçtır." Ve onu o adama gönderdi. Bu minval üzere koyunun başı ihtiyaçlı 7 ev arasında dolaştı durdu ve sonra o ilk adama geri döndü. Bunun üzerine bu ayet indi. Bir başka rivayette Cafer bin Burkan'ın Yezid bin Esam'dan rivayet ettiği şu nakildir. Ensar şöyle demişti. "Ya Resulallah, arazimizi muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et." O da, "Hayır, ama arazinizi taksim etmekten ziyade arazinizi onlar arasında paylaşmaktan ziyade siz arazinizle ilgilenin ama meyve zamanı geldiğinde de meyveleri aranızda muhacirlerle taksim edin," dedi. "Arazi sizin arazinizdir ama onlara da ikramda bulunun." Onlar da, "Biz razı olduk," dediler ve bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bu ayeti indirdi. Muhterem Müslümanlar, işte ashabın durumu böyleydi. Ensar ve muhacir, ishar anlayışına sahip örnek şahsiyetlerdir. Ensar, bütün imkanlarını muhacir kardeşlerinin hizmetine sunarken, muhacirler de bunu fırsat bilip yan gelip yatmak ve bu imkanları kullanmak niyetinde ve çabasında değillerdi. Değerli Müslümanlar, selefimiz
kardeşlik bağlarını sıkı tutmak ve İslam davasını kendilerinden sonraki kardeşlerine ulaştırmak için böyle birçok ishar örnekleri sergilemişlerdir. Özellikle savaşlarda başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için kendilerini gelen oklara, mızraklara, kılıçlara ve taşlara karşı siper edip kendi nefislerini feda etmişlerdi. Yine onlar kendileri bir yudum suya muhtaçken ellerindeki ya da kendilerine ikram edilen suları diğer mümin kardeşlerine ikram etmek suretiyle şehadete ulaşmışlardır. Onların birçok böyle şerefli davranışlarını buradan anlatmaya ne zamanımız yeter, ne de bizim kabiliyetimiz ve edebiyatımız buna yeter kardeşlerim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizlere de ishar şuuru nasip eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallahi'l-islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Müslümanların namaz konusunda büyük günahları, açıkları, noksanları. Zamanımız Müslümanlarının namaz konusunda vahim noksanları ve açıkları şunlardır. 1. Müslümanların %90'ı veya 85'i günlük vakit namazlarını terk etmiş, yitirmişlerdir. Bu çok büyük bir günah ve eksikliktir. Namaz yitirilince Müslüman toplum binası ayakta duramaz. 2. Namaz kılan %10 veya 15 azınlığın büyük kısmı namazların farzlarını cemaatle eda etmemektedir. Şeriat 20 küsur özür dışında cemaate katılmamaya izin vermemektedir. Farz namazlarını münferiden kılmak büyük bir bidattır. 3. Namaz kılan Müslümanların çoğunluğu bu ibadeti başı açık olarak eda etmektedir. Namaz kılarken başın takke, sarık, imame veya başka bir serpuşla örtülü olması bu ibadetin edep ve sünnetlerindendir. Bunları terk etmek edebe aykırıdır. 4. Halkın bir kısmı fıkhın temizlik, taharetle ilgili inceliklerini bilmiyor. Mesela küçük su döktükten sonra istibraya dikkat etmiyor. Tuvalete gidip hiç beklemeden abdest almak caiz değildir. Çünkü taharete aykırıdır. 5. Ayakta tebevvül edenlerde de vahim bir bilgisizlik ve cahillik vardır. Bu esnada iç çamaşırının, pantolon paçalarının idrarla kirlenme ihtimali vardır. Hadis-i şerifte sidik konusunda temizliğe dikkat etmeyenlerin kabir azabı çekecekleri bildirilmiştir. Hele bir imam ayakta tebevvül ediyorsa onun arkasında cemaat olunmaz. İnşallah böyleleri hiç yoktur. 6. Namazın sahih olması için kıldıranın ve kılanın itikadında imanına gölge düşürecek vahim bir bidat ve dalalet olmaması gerekir. Kur'an mahluktur diyenin ardında namaz kılınmaz. 7. Müslüman halka yeterli miktarda akaid, fıkıh, ilmihal okutulmuyor, bu yüzden de bazıları tadili erkana riayet etmiyor. Tavuğun yerden yem toplaması gibi secde ediyor. Bazıları secdeye inerken pantolonunun ütüsü bozulmasın diye iki eliyle birden ameli kesir yapıyor. Pantolonun ütüsünü koruyayım derken namaz bozuluyor. 5 vakit namaz imandan sonra İslam'ın ikinci temel şartıdır. Namaz konusunda tehavün göstermek, yani bu temel ibadeti hafife almak çok vahim bir günahtır. Hazreti Ömer el-Faruk Hazretleri ufuklara gönderdiği mektuplarda önce namazı sorarmış. Resulullah Efendimiz salat ve selam olsun ona farz namazları kendisi imam olarak daima cemaatle eda etmişlerdir. Hulefai Raşidin de böyle yapmıştır. İslam'ın ilk çağlarında valiler şehrin büyük camiinde imamlık yapmışlar, cumayı bizzat kıldırmışlardır. Ezanı, namazı hafife alan Müslüman bir toplum iflah olmaz, necat bulmaz. Hazreti Ömer Müslümanların emiri olmasaydım müezzinlik yapardım buyurarak müezzinliğin şerefini, kadrini, kıymetini ifade buyurmuşlardır. Bir İslam toplumunda hayat günde 5 kez namazla durdurulmalıdır. İslam devletinde, İslam toplumunda namaz mecburidir. Şer'i özrü olmayanlar için farz namazların cemaatle kılınması da mecburidir. Kaç sene geçti tam hatırımda değil, Sudan'ın başkenti Hartum'a gitmiştim. Çarşılarda, pazarlarda, dükkanların önlerinde büyük hasırlar vardı. Ezan okununca bunlar yere seriliyor, esnaf, ustalar, işçiler, halk, oradan geçenler cemaatle namaz kılıyordu. Namazı ikinci plana atan İslamcılar çok yanlış bir yoldadır. Yeni yapılan cemaatsiz camiler manen haraptır. Cemaatin ölçüsü cuma namazı değil sabah namazıdır. 100 kere tekrarladım, 101. defa yazayım. İmamlar parayla namaz kıldırma memurları değildir. İmamların icazetli, alim ve fakih olmaları gerekir. Tabakat-ı fukuhanın en düşük rütbesi olan ashab-ı fetva olmaları icap eder. Resulullah Efendimiz'e hem şeriat hem de ahlak yönünden iki icazetle bağlı olmaları gerekir. Ziyalı geçinen bazı Müslümanların tashih-i itikat, namazın dosdoğru kılınması, cemaat, İslam ahlakı, İslam medreselerinin açılıp vasıflı ve icazetli ulema ve fukaha yetiştirilmesi, tekkelerin açılması, İslam ahlakı, ümmet birliği, raşit bir halifeye biat ve itaat gibi önemli hayati konuları bırakıp, on milyonlarca Müslümanı siyaset dedikoduları, zevzeklikler, gevezeliklerle meşgul etmesi ne kadar üzücü bir durumdur. Namaz dinin direğidir. Direk yıkılırsa bina da yıkılır. Bina yıkılınca namaz kılan %10 veya 15 azınlık da enkaz altında kalır. Halka namaz kıldırmak emr-i maruf farzının başta gelen maddelerindendir. Namazı büyük ölçüde yitiren ve şehvetlerine uyan bir İslam toplumunun geleceğinin parlak ve aydınlık olduğunu söyleyenlere şaşılır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Güzel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
20: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: çok harim. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İnsan haklarının evde başlaması gerekir. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Dostunuzun alnındaki sineği kovalamak için balta kullanmayın. İyimser, yaranın üstünde kabuk, kötümser de kabuğun altında yara görür.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

Akra ile Zeberkan, Hazreti Ebubekir'e geldiler. Bahreyn haracını bize ver, buna karşı kavmimizden artık bir tek kişinin bile irtidat etmeyeceğini tekeffül ederiz dediler. Hazreti Ebubekir de buna razı oldu, ahitname yazdı. Aralarında sefirlik vazifesini Talha bin Ubeydullah yapıyordu. Bu ahitnamede birkaç kişiyi de şahit gösterdiler ki onlardan birisi de Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'e şahitlik etmesi için haber getirildiğinde bu teklifi reddederek "Bu pek hayırlı bir iş değildir." dedi. Ahitnameyi de yırtıp attı. Talha Hazreti Ömer'in bu hareketine öfkelenerek halifeye geldi ve "Sen mi halifesin yoksa Ömer mi?" diye sordu. Hazreti Ebubekir de "Halife Ömer'dir. Fakat ad benim." dedi.

Hazreti Ömer'in Ali'nin kızını istemesi ve bu hususta istişare etmesi. Hazreti Ömer Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'ü istedi. Ali de "Ben kızlarımı Cafer'in oğullarına bıraktım," dedi. Ömer, "Onu bana nikahla ya Ali. Hiçbir kişi yoktur ki benim onun güzel arkadaşlığına hazırlandığım gibi hazırlanmış olsun," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Peki, verdim," dedi. Sonra Hazreti Ömer mescide geldi. O sırada Ali, Osman, Zübeyir, Talha ve Abdurrahman bin Avf, Hazreti Peygamber'in kabriyle minber arasında oturuyorlardı. Adeti olduğu üzere Ömer bir mesele olduğunda onlara danışırdı. Hazreti Ömer orada oturanlara, "Beni tebrik edin," dedi. Onlar da, "Sana mübarek olsun. Fakat sen kiminle evlendin?" dediler. Hazreti Ömer, "Ali bin Ebi Talib'in kızıyla," dedikten sonra Hazreti Peygamber, "Benim yakınlık ve arkadaşlığım dışında kıyamet günü bütün arkadaşlık ve akrabalık bağları kesilir," buyurmuştur. "Ben ona arkadaşlık ettim. İstiyorum ki onunla benim aramda bir akrabalık bağı da bulunsun," dedi.

Hazreti Ömer'le Hazreti Osman bir mesele çıktığı zaman İbn Abbas'ı davet ederlerdi. O da Bedir ashabıyla beraber danışmanlık yapardı. İbn Abbas vefat edinceye kadar Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın dönemlerinde fetva vermiştir. Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'la mühim olan bir mesele baş gösterdiğinde istişare ederdi ve ona şu müşkili hallet bakalım derdi. Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor. İbn Abbas'tan daha anlayışlı, daha hazır cevap, akıl yönünden daha mükemmel, ilim yönünden daha fazla, helm yönünden daha genişini görmedim. Ben Hazreti Ömer'i gördüm. Onu çözülmesi zor olan meseleler için huzuruna davet eder ve ona bana müşkil bir mesele geldi der ve İbn Abbas'ın dediğinden dışarı çıkmazdı. O ne derse öyle yapardı. Halbuki onun etrafında muhacir ve ensardan Bedir'e katılanlar vardı. Hazreti Ömer zor bir mesele baş gösterdiğinde gençleri çağırır, onlarla istişare eder, onların akıllarının keskinliğini kontrol ederdi. Hazreti Ömer herkese danışırdı. Hatta kadınlarla da istişare ederdi. Çoğu kez de kadınların görüşünü uygun bulur ve onunla hükmederdi. Hazreti Ömer Medine'den çıktı. Sırar denilen bir suyun üzerinde ordugahını kurdu. Fakat halk Hazreti Ömer'in ne yapacağını bilmiyordu. İran'a doğru mu gidecek yoksa kalacak mıdır? Halk Hazreti Ömer'den bir şey sormak istediğinde Hazreti Osman'ı veya Abdurrahman bin Af'ı gönderirdi. Hazreti Osman'a Hazreti Ömer'in halife olduğu devrede redif deniliyordu. Redif Arapça'da idarecinin arkasında olan kişi demektir. Araplar reislerinden sonra riyaset makamına geçmesini ümit ettikleri kişiye redif derlerdi. Eğer Hazreti Osman'la Abdurrahman bin Avf Hazreti Ömer'den bir şey elde edemezlerse üçüncü kişi olarak Hazreti Abbas'ı gönderirlerdi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'den kulağına hangi haber gelmiştir, ne yapmak istiyorsun diye sordu. Hazreti Ömer halkı namaza davet etti. Halk toplandı. Onlara İran'da meydana gelen hadiseyi haber verdi. Sonra halkın bu konudaki fikirlerini öğrenmek için onları dikkatle dinledi. Genel olarak halk git ve bizi de beraberinde götür dedi. Böylece Hazreti Ömer onların reyine girmiş oldu. Onları aniden terk etmek de istemiyordu. Ancak güzel bir şekilde onların reylerinden çıkış yolunu arıyordu. Onlara hazırlanınız. Savaş tedbirlerinizi alınız. Ben kesinlikle gideceğim. Ancak bundan daha pratik bir görüş ortaya çıkarsa o zaman mesele değişebilir dedi. Sonra rey sahiplerine haber gönderdi. Hazreti Peygamber'in ileri gelen sahabilerinin hepsi yanına geldiler. Arap önderleri hep birlikte orada buluştular. Hazreti Ömer onlara bana fikrinizi söyleyiniz. Ben gitmek istiyorum dedi. Onlar istişare ettiler ve Hazreti Ömer'in bizzat savaşa gitmemesine karar verdiler. Hazreti Ömer'e ordunun başına ashabtan birini tayin et ve onu arkadan takviye ederek destekle. Eğer fetih müyesser olursa zaten senin de sahabilerin de istedikleri budur. Yok eğer fetih müyesser olmazsa o zaman onun yerine başka birini tayin eder ve yeni bir ordu kurarsın. Senin bizzat ordunun başında bulunmaman düşmanın umudunu daha çok kırar. Allah Teala bize vaat ettiği yardımı hiçbir zaman esirgemez dediler. Hazreti Ömer halkı bir kez daha namaza davet etti. Askerler gelip toplandı. Hazreti Ömer Medine'de yerine vekil bıraktığı Ali ile keşif kolu kumandanlığına tayin ettiği Talha'ya haber salarak onları çağırdı. Ordunun sağ ve sol kanatlarına Zübeyr'le Abdurrahman bin Af'ı kumandan tayin ettikten sonra kalktı ve şu hutbeyi okudu. Ey insanlar! Allah İslam üzerinde Müslümanları toplamıştır. Kalplerinin arasına ünsiyet koymuştur. İslam'da
hepsini kardeş yapmıştır. Müslümanlar aralarındaki meselelerde bir vücut gibidirler. Vücudun bir parçasına isabet edenden diğer parçaları da etkilenir. Müslümanlar bütün işlerini kendi aralarında istişareyle yapmalıdırlar. Müslümanların oyuyla yönetimi üzerine alan kimseye bütün Müslümanların itaat etmeleri gerekir. Yönetimi üzerine alan da Müslümanlardan görüş sahibi olanların görüşlerine uymalıdır. Ey insanlar! Ben de sizlerden biriyim. Sizinle beraber gitmek için hazırlanmıştım. Fakat içinizdeki görüş sahiplerinin tavsiyesi üzerine sizinle beraber gitmekten vazgeçerek Medine'de kalmayı ve ordunun başına bir başkasının kumandan tayin etmeyi daha uygun buldum.''

Amr bin Madikelp cahiliye döneminde meşhurdu. İslam'a yetişti. Hazreti Peygamber'e gelip iman etti. Hazreti Ömer halifeyken onu Kadisiye'de bulunan başkumandan Sa'd bin Ebi Vakkas'a gönderdi. Amr bu savaşta büyük yararlılıklar gösterdi. Hazreti Ömer onu Sa'd'a gönderirken sana her biri 1000 kişiye bedel olan Amr bin Madikerp'le Tuleyha bin Hüveylid'i gönderiyorum. Savaş konusunda onlara danış fakat kumandan yapma diye bir mektup yazmıştı.

Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Cüheyne kabilesi geldi ve peygambere "Sen aramıza geldin. Bize ahit ve söz ver de kavmimizle beraber sana gelelim" dediler. Böylece Hazreti Peygamber onlara ahit verdi ve onlar da Müslüman oldular. Hazreti Peygamber Recep ayında Cüheyne kabilesinin yanında bulunan Beni Kinane soyundan bir kabileye baskın yapmak için bizi yola çıkardı. 100 kişiden azdık. Biz de gidip onlara baskın yaptık. Fakat oba halkı kalabalık olduklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldık ve Cüheyne kabilesine sığındık. Cüheyne kabilesi bize "Niçin haram olan bir ayda savaşıyorsunuz?" dediler. Biz de onlara "Biz haram olan ayda bizi haram beldelerden çıkaranlarla savaşıyoruz" dedik. Bunun üzerine bazılarımız diğerine "Peki şimdi görüşünüz nedir?" diye sordu. Bazıları da "Resulullah'a gidelim, ona haber verelim" dedi. Bazıları ise "Hayır, biz burada duralım" dediler. Ben ve birkaç kişi de "Kureyş kervanının yolunu keselim" dedik. O zaman kim ne ele geçirirse onun olurdu. Sonra biz kervanın bulunduğu tarafa doğru ilerledik. Arkadaşlarımız da Medine'ye dönüp durumu Hazreti Peygamber'e anlattılar. Hazreti Peygamber bu durumumuza öfkelendi. Öyle ki yüzü kıpkırmızı kesildi ve "Benim yanımdan hepiniz birlik olarak gittiniz. Şimdi parçalanarak bana döndünüz. Sizden öncekileri parçalanmak helak etmiştir. Yemin ederim ben sizin üzerinize bir kişiyi kumandan tayin edeceğim ki o sizden daha hayırlı, açlığa ve susuzluğa daha sabırlıdır" dedi. Böylece bize emir olarak Abdullah bin Cahş el-Esedi'yi tayin etti. Abdullah, İslam'da tayin edilen ilk emirdir.

Müslümanlar bir seferde 3 kişi olduklarında içlerinden birisini emir tayin etsinler. Hazreti Peygamber böyle yapmıştır.

Hazreti Peygamber bir birlik gönderdi. Hepsinin silah ve malzemeleri yerindeydi. Hazreti Peygamber önce onlara Kur'an okutturdu. Hepsi de bildiği kadar okudu. Sıra en genç olana gelince Hazreti Peygamber, "Ey filan, sen ne kadar biliyorsun?" diye sordu. Genç de, "Ben şu kadar Kur'an'la bir de Bakara suresini biliyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen Bakara suresini biliyor musun?" diye sordu. O da, "Evet," dedi. Hazreti Peygamber, "O halde git, sen onların emirisin," dedi. Onların eşrafından bir kişi, "Allah'a yemin ederim, Bakara suresini ezberlemekten beni engelleyen şey, onun hakkını yerine getiremeyeceğimden korkmamdır," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kur'an'ı öğreniniz, onu okuyunuz. Çünkü Kur'an öğrenip okuyan kimse, içi misk dolu bir kırbaya benzer. Kur'an'ı ezberleyip, onu hafızasında tuttuğu halde yatan bir kimse, miskle doldurulup ağzı bağlanan bir kırbaya benzer," buyurdu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: www.radioyunju.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bedevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Dengelemede yeni olan şey etkinlik faktörünün henüz ortaya çıkmamış olmasıdır. Yahudiler Araplara karşı savaşmıştır fakat henüz Müslümanlara karşı savaşmamışlardır. Müslümanlara karşı savaştıklarında Yahudilerin gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağı kuşkusuzdur. Yahudilerin son girişimleri müttefiklerinden biri olan Ebi Lübabe İbn Abdülmünzir yoluyla Muhammed Aleyhisselam'ın kendileri hakkındaki hükmünü öğrenmekti. Resulullah Aleyhisselam Ebi Lübabe'ye Yahudilerin yanına gitmesi için izin verdi. Yahudiler Ebi Lübabe'ye danışarak Muhammed'in kendileri hakkındaki hükmünün ne olduğunu sordular. O da bu hükmün ölüm olduğunu belirtti. Bu karar üzerine Yahudilerin üç ayrı davranışını görüyoruz. Yahudilerden bazıları geceleyin Müslümanların yanlarına kaçarak Müslüman oldular ve bu suretle mallarını ve canlarını muhafaza ettiler. Aynı zamanda içlerinden iyilik gözeten şerefli bir insan çıkıp Yahudilerin Resulullah Aleyhisselam'la olan anlaşmalarını bozmaları üzerine Muhammed'e kesinlikle kalleşlik yapamam diyerek Yahudileri terk etti ve Resulullah Aleyhisselam'ın bekçisi olan Muhammed İbni Mesleme'ye uğradı. İbn Mesleme, "Allah'ım sen beni böyle cömert kişilerin sırlarını öğrenmekten mahrum etme" diyerek onu gülümseyerek karşıladı. Daha sonra bu kişi o bölgeyi terk etti. Hiç kimse bu kişinin nereye yöneldiğini bilmiyordu. Resulullah Aleyhisselam o kişi hakkında "Allah bu adamı vefakarlığı yüzünden kurtarmıştır" buyurmuştur. Yahudilerden geri kalanların son teslim oluşları ise şöyledir. Yahudiler sabah olunca Resulullah'ın hükmü altına girdiler. Bunun üzerine Evsliler hemen atılarak "Ey Allah'ın elçisi, bunlar Hazrec'e karşı bizim dostlarımızdılar. Dün kardeşlerimizin dostlarına nasıl davrandığın malumdur" dediler. Dipnot. Burada Abdullah İbni Ubey'in Kaynuka oğulları için merhamet talep etmesi ve bu talebinin Resulullah Aleyhisselam tarafından kabul edilmesine işaret etmişlerdir. Evsillerin bu sözlerinden sonra Resulullah Aleyhisselam onlara, "Ey Evs halkı, onlar hakkında sizin aranızdan bir kişinin hüküm vermesine razı olur musunuz?" diye sordu. "Razı oluruz" dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, "Onlar hakkında hüküm verecek olan kişi Sa'd İbni Muaz'dır" dedi. Resulullah Aleyhisselam, Sa'd radıyallahu anhi Kureyza oğulları hakkında hüküm vermek için hakem tayin ettikten sonra Evsliler Sa'd radıyallahu anhin yanına gelerek deriden bir yastığa dayamak suretiyle kendisini bir merkebe bindirerek Resulullah aleyhisselama yöneldiler. Dipnot. Bu sırada Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh Hendek gazvesinde aldığı bir yaradan dolayı Medine mescidinde bir çadırda Gufar oğullarından birinin karısı olan Refide kadın tarafından tedavi edilmekteydi. Sa'd radıyallahu anh yapılı ve yakışıklı bir adamdı. Evsliler kendisine, "Ey Eba Amr, dostların hakkında iyi hüküm ver ve onlara iyilikte bulun. Resulullah aleyhisselam seni onlara iyilik yapman için hakem tayin etti" diyorlardı. Bu şekildeki konuşmalarını arttırdıklarında Sa'd radıyallahu anh onlara, "Sa'd için Allah yolunda kınayanların kınamasından çekinmemesinin vakti geldi" dedi. Bunun üzerine Sa'd'ın kavminden bazıları yanından ayrılarak Abdüleşhel oğullarının yurduna gittiler ve Kureyza oğullarına Sa'd henüz kendilerine ulaşmadan ondan duymuş oldukları sözü ilettiler. Sa'd radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde Resulullah Aleyhisselam Ensar'a, "Hadi efendinize ayağa kalkınız, istikbal edip indiriniz" dedi. Bunun üzerine ayağa kalktılar ve Sa'd'a, "Ey Eba Amr, Resulullah Aleyhisselam dostların hakkında hüküm vermen için seni tayin etti" dediler. Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh, onlar hakkında hüküm verdiğim zaman size Allah'ın ahdi ve misakına uymak düşer. Bunu yapacak mısınız diye sordu. Hep birden evet dediler. Bunun üzerine Sa'd, bütün burada bulunanlara ve Resulullah'ın yanında olanlara söylüyoruz dedi. Sa'd'ın bu sözü Resulullah Aleyhisselam'ı yüceltmek içindi. Resulullah Aleyhisselam evet diyerek Sa'd'ın sözüne devam etmesine işaret etti. Sa'd sözüne devam ederek, benim onlar hakkındaki hükmüm şudur. Bunların harbeden erkekleri öldürülmeli, malları bölüşülmeli, kadın ve çocukları da esir edilmelidir dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Sa'd'a, ey Sa'd, yedi kat göklerden gelen Allah'ın hükmüyle hükmettin buyurdu. İbn-i İshak diyor ki, sonra Yahudiler indirildiler. Resulullah Aleyhisselam onları Medine'de Neccar oğullarından Bintül Haris adında bir kadının evine hapsetti. Resulullah Aleyhisselam bugün de Medine'nin çarşısı olan Medine çarşısına çıktı ve burada hendekler kazdırttı. Sonra Yahudiler buraya birer birer getirilerek boyunları vuruldu. Aralarında Huyey İbni Ahtab ve Kâb İbni Esed gibi Yahudi liderler de vardı. Sayıları 6 veya 700 civarındaydı. Bazıları ise boynu vurulan Yahudilerin 8 veya 900 civarında olduklarını söylemekteydi. Yahudiler birer birer boyunları vurulmak üzere Resulullah Aleyhisselam'a götürülürken Kâb İbni Esed'e, ey Kâb, bize ne yapacak dersin diye sordular. Kâb, hiçbir yerde akıllı olmayacak mısınız? Sizleri çağıran kişinin çağırmaya devam ettiğini ve içinizden gidenlerin geri dönmediklerini görmüyor musunuz? Allah'ın adına yemin ederim ki bu ölümden başka bir şey değildir dedi. Yahudilerin bu şekilde teker teker boyunlarının vurulmasına devam edildi. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a Allah düşmanı Huyey İbni Ahtab getirildi. Üzerinde astarlı bir elbise vardı. Bunun üzerinden bir palan vurulmuş ve ellerini kullanarak ondan kurtulmaması için her tarafından sıkıca bağlanmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın önüne getirildiğinde ona bakarak, Allah'ın adına yemin ederim ki sana düşman olduğundan dolayı nefsimi hiçbir zaman yermedim. Fakat kim Allah'a karşı gelirse yardımsız bırakılır dedi. Sonra orada bulunan insanlara dönerek, ey insanlar, Allah'ın emrinde bir beis yoktur. Bu Allah'ın İsrail oğullarına yazmış olduğu yazı, kader ve kıyasıya savaştır dedi. Sonra oturdu ve boynu vuruldu. İbn-i İshak diyor ki, sonra Resulullah Aleyhisselam Kureyza oğullarının mallarını, kadınlarını ve çocuklarını Müslümanların arasında pay etti. O günkü ganimetin iki kısmının savaş atlarına, iki kısmının da savaşçılara ayrıldığını ve beşte birinin ise çıkarıldığını bilmekteyim. Her süvariye 3 pay düşmekteydi. Bunun 2 payı atı için, 1 payı da kendisi içindi. Atı olmayan piyadelere ise 1 pay düşmekteydi. Kureyza oğulları günündeki süvari sayısı 36'ydı. Bunlara düşen ilk ganimet 2 kısımdı ve ganimetin 1/5'i çıkarılmıştı. Bu ganimet o sene ve ondan önceki seneler için verilmişti. Sonra Resulullah Aleyhisselam Abdüleşhel oğullarının kardeşi Sa'd İbni Zeyd el-Ensari'yi Kureyza oğullarının çocuklarıyla Necid'e gönderdi. Bunlar verilerek karşılığında silah ve savaş atları satın alındı. Yahudiler, liderleri Kâb İbni Esed'in bütün görüşlerini reddederek Resulullah Aleyhisselam'ın hükmü altına girdiler. Akıbetlerinin kendisiyle ahdi bozmuş oldukları kişinin elinden olmasına karar verdiler. İçlerinde ufak da olsa Resulullah Aleyhisselam'ın kendilerini affedeceğine dair bir ümitleri vardı. Veya Abdullah İbni Ubey'in müttefiklerinden olan Kaynuka oğullarına yaptığı gibi Evsin'de kendilerini himaye edeceklerini umuyorlardı. Yahudiler, eski müttefikleri olan Evs'e cahiliye duygularının hakim olacağını ve en azından hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Evsliler, Abdullah İbni Ubey'in yaptığı gibi koruma haklarını talep ettiler. Evs'in de Hazrec'in de değerleri birdi fakat yönetimin itticahıyla yönetilenlerin itticahı değişikti. Resulullah Aleyhisselam böyle zor bir durum karşısında nasıl davranabilirdi? Yahudilerin tümünü öldürmek suretiyle meseleyi kökünden halledebilirdi. Fakat Evs'ten olan askerlerinin duygularına darbe vurmak istemiyordu. Onun için şu çözüm yolunu seçti ve "Ey Evs halkı, onlar hakkında sizin aranızdan bir kişinin hüküm vermesine razı olur musunuz?" diye sordu. "Evet, razı oluruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, "Onlar hakkında hüküm verecek olan kişi Sa'd İbni Muaz'dır," dedi. Bu şekilde iki gruba da eşit davranılmış oldu. Kaynuka oğulları hakkında Hazreç liderlerinden ve Kaynuka oğullarının dostlarından olan Abdullah İbni Ubey hüküm vermişti. Kureyza oğulları hakkında da Evs'in lideri Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh hüküm verecekti. Hikmetle hareket eden bir yönetici kadro daima gençlerinin duygularına darbe vurmaktan çekinir ve onların kanaatlerini temsil etmeye gayret eder. Hatta isteklerini yerine getirmeye çalışır. Yöneticilerin istekleri, yönetilenlerin istekleriyle çatıştığı zaman yöneticiler bu çatışma ortamını hafifletecek rahat bir çözüme muhtaçtırlar. Yönetici kadronun askerleri onlardır ve onlar vasıtasıyla savaşırlar. Kuvvet ve başarılarının sırrı onlarda gizlidir. Onlara ne kadar değer ve itibar verirlerse saflarını o kadar pekiştirirler. Hatta Resulullah Aleyhisselam bu savaşta İslam safında bulunan her ferdin istek ve arzusunu gözetmiştir. Yahudilerden bir adam Resulullah Aleyhisselam'ın sözcüsü olan Sabit İbni Kays'a bir iyilik yapmıştı. Sabit, Resulullah Aleyhisselam'dan bu adamın ölümden korunmasını istedi. Resulullah Aleyhisselam bunu kabul etti. Fakat bu adam affedilip malının, ailesinin ve çocuklarının kendisine verilmesinden sonra Sabit'e, "Ey Sabit, sana yapmış olduğum iyiliğe karşılık beni öldürülen milletime kavuşturmanı istiyorum. Allah'a yemin ederim ki bunların ölümünden sonra yaşamanın hiçbir hayrı yoktur," diyerek ölümü tercih etti. Resulullah Aleyhisselam Müslümanlardan bir kadının da değerini gözeterek onun, "Ey Allah'ın peygamberi, anam ve babam sana feda olsun. Rufa'yı bana hibe et. Çünkü o namaz kılıp deve eti yiyeceğini iddia etti," diyerek Rufa İbni Samuel'i istediğinde onu o kadına hibe etti. Ve bu Müslüman kadının sayesinde Rufa'nın hayatı kurtuldu. Dahi bir yönetici kadro, askerlerinden bazılarının görüşlerine ters düşse dahi, askerlerinin kendi görüşlerinin takdir ve ihtiramla karşılandığından mutmain olmalarını sağlayacak vesilelerden yoksun kalmaz. Yönetici kadro bunu gerçekleştirirken planını bozmaz fakat askerlerinin isteklerini de aşmaz. Aksine görüşlerinin ehemmiyeti ve uygunluğu hakkındaki kanaat ve duygularını muhafaza etmeye çalışır. Tabanın itaat etmek zorunda olduğu doğrudur. Fakat aynı zamanda tabanla yönetim arasındaki alakanın sadece dinleyip itaat etmek olmadığı da doğrudur. Aksine bu alakanın temeli sevgi, güven ve fedakarlıktır. Bunun içindir ki Resulullah Aleyhisselam hadisinde bu ümmetin emirlerinin en hayırlılarını sevgi yoluyla belirtmiştir. İnananların en hayırlısı sizin kendilerini sevdiğiniz ve kendilerinin de sizi sevdiği, kendilerine duacı olduğunuz ve kendilerinin de sizlere duacı olduğu kişilerdir. İnananlarınızın en şerlileri de kendilerine buğz ettiğiniz ve kendilerinin de sizlere lanet ettiği kimselerdir, buyurmuştur. İslami hareketin yönetici kadrosunun bu manayı idrak edip onun çerçevesinde çalışmaya ne kadar da ihtiyacı var. Bundan sonra hüküm Sa'd İbni Muaz'ındı. Resulullah Aleyhisselam Müslüman cemaatin liderlerini gözetiyor ve onlara büyük önem veriyordu. Sa'd, Refide'nin çadırında yaralı olarak yatmaktaydı. Resulullah Aleyhisselam Sa'd'ın görüşünü almadan kendi kararını uygulayabilirdi. Fakat büyük komutanın bu ümmetin liderlerine gösterdiği cömertlik çok yüceydi. Sa'd gelmeden onun eski dostları hakkında hüküm vermemişti. Hatta herkesi bu lideri yüceltmeye yöneltmiş ve "Efendiniz için ayağa kalkın" demişti. Onlar da ayağa kalkmışlardı ve Sa'd'ın sırası gelmişti. Resulullah aleyhisselam Sa'd'ın kararı konusunda mutmaindi, yapacağı seçimden emindi. Onun Allah ve Resulullah sevgisinin derecesini biliyordu. Bu sevgi onu cahiliye bağnazlığından ve nefse uymaktan alıkoymak için yeterliydi. Bunun için halkının bütün ısrarlarına rağmen o, "Sa'd için Allah yolunda kınayanların kınamasından çekinmemenin vakti geldi" dedi. Hatta Sa'd'ın Kureyza oğulları Yahudileriyle bir hesabı da vardı. Yahudiler onu küfür ve kötü sözlerle karşılamışlardı. O da Resulullah aleyhisselamla yaptıkları anlaşmayı hatırlatınca kendisiyle alay etmişlerdi. Yahudilerden birinin kalleşçe attığı ok kendisine isabet ettiğinde Rabbine uzun uzun, "Kureyza oğullarından aldığım yara iyileşmeden benim canımı alma" diye niyaz etmişti. İşte onlar hakkında verilecek hüküm şimdi ona kalmıştı. Önce kendi halkından, sonra da muhacirlerden hükmüne uyacaklarına dair söz aldı ve kalleşlikleri, ihanetleri dolayısıyla Yahudilerin öldürülmesi hükmünü verdi. Savaşın niteliklerini, geniş perspektifli hedeflerini en iyi anlayan kişiler, savaş ortamında yaşayan yöneticilerdir. Bundan dolayı Sa'd radıyallahu anh'in görüşünün tamamen Resulullah aleyhisselamın görüşüne uygun olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisi de duruma gizli olan yönleriyle vakıftılar. Evs'e gelince onlar sadece şereflerini ve şeref yönünden Hazreç'le denk olduklarını idrak ediyorlardı. Bütün Evs'in bu şekilde olduğunu değil, bu şekilde düşünenlerin Evs'in içinde en kuvvetli akım olduğunu söylüyoruz. Fakat neticede tam olarak tavırlarını belirleyen kişi Efendileri Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'ti. Bu durum bizleri şu sözü söylemeye itiyor. Yüksek kademede bulunan yönetici kadronun askerlerine inebilmesi için bir yol teşkil eden orta kademedeki yöneticilere tam olarak güven vermeleri ve bunu onların üzerinde uygulamaları gerekir. Yüksek kademedeki yönetici kadro orta kademedeki yöneticileri ikna edemezse askerlerinin kalplerine ulaşamaz ve netice olarak iki grup arasındaki uçurum gittikçe büyür ve saflar parça parça dağılmaya, orta kademe yöneticileri etrafında odaklaşmaya başlar. Böylece yönetici kadro ve planlarının karşısında tehlikeli bir engel teşkil eder. Yahudilere gelince, işte onlar ölüme götürülürken ölüme gittiklerini bilmiyorlar ve liderleri Ka'b İbni Esed'e ne olacaklarını soruyorlar. O da cevap olarak onlara, "Hiçbir zaman akıllı olmayacak mısınız? Sizleri çağıran kişinin çağırmaya devam ettiğini ve içinizden gidenlerin geri dönmediklerini görmüyor musunuz? Allah'ın adına yemin ederim ki bu ölümden başka bir şey değildir" dedi. Keskin görüşüyle bu korkunç akıbeti anlamıştı. Onlara ısrarla nasihat etmiş fakat nasihatinin mahiyetini dinletememişti. Şimdi ise aradan bir gün geçmiş, kuşluk vakti gelmişti. İşte erkekleri kesiliyor, malları ve kadınları pay ediliyordu. Sonra Kur'an-ı Kerim'in "Size bir peygamber nefsinizin hoşlanmadığı bir şey getirdikçe büyüklük taslayarak bir kısmını yalanlayıp bir kısmını öldürür müsünüz? Bakara 87" şeklinde özelliklerini belirttiği, bütün Yahudi nesillerinin mayasını sembolize eden ihanet ve kalleşlik lideri Huyey İbni Ahtab geliyor. Huyey İbni Ahtab nasibinin ne olacağını işin başından beri biliyordu. Allah'a ve onun elçisine karşı savaşıyordu. Aynı zamanda Muhammed Aleyhisselam'ın hak üzere olduğunu da biliyordu. Fakat cahiliye inadından bir türlü vazgeçemiyordu. Ebu Cehil, Abdümenaf oğullarının kendisine üstünlük sağlamamaları için imanı reddetmişti. Huyey de İsmail oğullarının kendisini geçmemeleri için imanı reddediyordu. Onlar cariye Hacer'in çocuklarıydı. İşte bu kara kinden, kör tuzaktan Allah'a ve onun elçisine karşı savaşmaktan hiçbir zaman kurtulamadı. Allah'ın adına yemin ederim ki sana düşman olmaktan nefsimi hiçbir zaman kınamadım diyordu. Kininin dininden daha büyük olduğunu biliyordu. Allah'a ve onun elçisine karşı savaştığını biliyordu. Fakat kim Allah'a karşı gelirse o kişiden yardım kesilir ve rezil olur. Şunlar Ebu Cehil'in sözleridir. Bana haber verin, zafer kimindir diyor. Cevap olarak, Allah'ındır ve onun elçisinindir. Allah seni küçük düşürüp hüsrana uğratmıştır deniliyor. O da, ben öldürmekte olduğunuz en büyük bir başkan değil miyim diyor. O milletinin başkanıdır, reisidir. Öldürülmekte olan Mekke meydanlarının efendisidir. Gözleriyle rezil olduğunu gördüğü halde kinini unutmuyordu. Firavun bile ondan daha hayırlıdır. Çünkü boğulacağını anladığında İsrailoğullarının inanmış olduğuna ben de inandım diyebilmiştir. İşte günümüzde de bu Yahudi mayası yeniden ufukları kaplıyor ve binlerce hadisenin arasında şu hadiseyle oldukça beliriyor. 1967 yılı Haziran Harbi'nde Şam'da münafıklardan biri kalkarak Emevi Camii'nin minberinden bir hutbe okuyor. Bu hutbe radyodan yayınlanıyor. Münafık hoca Resulullah Aleyhisselam'ın hadisini şu sözleriyle tahrif ediyor. Araplarla Yahudiler arasında kanlı bir harp olmadıkça ve Araplar Yahudileri öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Bu savaşta taşlar ve ağaçlar dile gelip, ey Arap, ey Allah'ın kulu, arkanda bir Yahudi gizlidir, gel ve onu öldür diyeceklerdir. Sadece Ferkad ismindeki ağaç dile gelmeyecektir ki bu ağaç Yahudi ağaçlarındandır. Ertesi günde aynı konuyu İsrail Radyosu ele alıyor, münafık hocanın tahrif ettiği hadisi düzelterek asıl rivayeti ona hatırlatıyor. Müslümanlarla Yahudiler arasında kanlı bir harp olmadıkça ve Müslümanlar Yahudileri öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Hatta Yahudiler taş ve ağaçların arkasına saklansa, taş ve ağaçlar dile gelerek, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, şu arkandaki Yahudidir, gel onu da öldür diyeceklerdir. Sadece Ferkat ismindeki ağaç dile gelmeyecektir ki bu ağaç Yahudi ağaçlarındandır. Bu hadisin bizi ilgilendiren tarafı Yahudilerin veya en azından yönetici kadrolarının kötü akıbetlerini bilmeleridir. Müslümanların zafere ulaşacağını bilmeleridir. Fakat aynı zamanda onlar İslam'dan ve inançtan soyutlanmış Araplara karşı savaştıklarından emindirler. Ve böyle bir durumda güçlerini sarf ederek iyi planlar yaptıklarında galip geleceklerini bilmektedirler. Çünkü onlar Müslümanlarla savaştıklarında hezimete uğrayacaklardır. Buna rağmen savaşarak liderleri Huyey'in dediği gibi Allah'ın emrinde bir beis yoktur. Bu Allah'ın İsrailoğullarına yazmış olduğu yazı, kader ve kıyasıya bir savaştır diyeceklerdir. Fakat şu anda Allah-u Teala'nın onlar hakkında kendi dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmayacaklardır. Ve güçleri yeterse dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşa devam ederler dediği gibi Yahudiler savaşa devam etmekte ve gerçek savaşın henüz vuku bulmadığını da bilmektedirler. Yahudiler savaşta şiddetle mukabele gördükleri zaman bunun arkasında gerçek Müslümanlar vardır. Bunlar şahsi kahramanlık örnekleridir. Ve işte bugün Arapların hepsinin Yahudilere barış ilan ettiklerini ve Yahudilerden sulh talep ettiklerini görüyoruz. İnşallah Allah'ın mümin kullarına zafer vaat ettiği mübarek Filistin topraklarındaki Yahudilerin sonu da Kureyza oğulları Yahudilerinin sonu gibi olur. Kureyza oğullarının silahları ve malları da ganimet olarak alınmıştı. Makrizi İmtaül Esma adlı kitabında diyor ki, kalelerinde bulunan silah, eşya ve elbiselerin tümü toplandı. Tam 1500 kılıç, 300 zırh, 1000 mızrak, 1500 kalkan bırakmışlardı. Bunun yanında büyük eşyalar, çok miktarda kapkacak ve bol miktarda içki bulunmuştu. İçkiler dökülmüştü. Ayrıca birkaç tane yük devesi ve çok sayıda davar bulunmuş, bunların hepsi bir araya toplanmıştır. Resulullah aleyhisselam bununla yetinmemiş ve Kureyza oğullarının çocukları karşılığında Necid'den silah ve savaş atları satın almıştır. Bu savaş Müslümanlara çok büyük bir güç sağlamış ve Yahudilere karşı ezici bir üstünlük elde edilmiştir. Müslümanlarla beraber 6 sene süren tedirgin bir yaşantıdan sonra Medine'deki Yahudi varlığı sona erdirilmiştir. İşte Huyey İbni Ahtab'dan sonra Nadir oğullarının lideri olan Hayber'de kalıp Kureyza oğullarının kılıçtan geçirilmesi haberini sabırla karşılayan Selam İbni Mikşam şöyle demiştir: "Bütün bunlar Huyey İbni Ahtab'ın işidir. Onun yüzündendir. Hicaz'da artık Yahudilik kalmamıştır. Fakat Yahudiler hakkında verilen bu adil hüküm nefsi bir gazap veya insanlığa ihanet mahiyetinde değildi. Resulullah aleyhisselam duruma kin ve intikam duygularının hakim olmamasına özellikle önem göstermiştir. Nebbaş İbni Kays'ı öldürmesi için çekip getiren kişi ona vurarak burnunu kanatmıştı. Resulullah aleyhisselam bu kişiye "Niçin bunu yaptın? Kılıç yeterli değil miydi?" diye çıkıştı. Sonra "Onlardan olan esirlere iyi davranın. Kendilerini dinlendirip su verin. Güneşin ve silahın sıcağına maruz bırakmayın," dedi. O günde sıcak bir gündü. Müslümanlar esirleri dinlendirip onlara su verdiler ve yemek yedirdiler. Hava serinlediğinde Resulullah aleyhisselam onlardan arta kalanlara ölüm hükmünü uyguladı. Bu davranış insanın insanlığa hürmet eden peygamberin yüceliğindendir. Söz konusu kişi Allah'ın hakkında ölüm hükmü vermiş olduğu bir Yahudi de olsa bu davranış değişmemiştir. Günümüzde ise Müslüman diye isimlendirilenlerin hapishanelerinin zindanlarında yapılan işkence çeşitleri açlık, ihanet ve baskının dehşetinden yeni doğmuş çocukların bile saçları ağarmaktadır. Bu insanın hürmetine ihanettir, onu toprağa bulaştırmaktır. Canavarların bile yapamayacakları bir şekilde insanlara yudum yudum azabı tattırmaktır. Seyyid Kutub'un radıyallahu anh dediği gibi, canavarlar insanın bazı parçalarını yerler. Fakat bunlar işkenceden zevk almaktadırlar. İslam'a gelince insana insan olması itibariyle hürmet etmekte ve hak ettiği zaman gazap, kin ve intikam duyguları karışmaksızın onu cezalandırmakta ve insana çoğu zaman hak ettiğinden iyisini vermektedir. Dönemecin sonunda karşımıza çıkan Evsin, Resulullah aleyhisselamın kendisine "Yedi kat göklerden gelen Allah'ın hükmüyle hükmettin" dediği, Efendileri Sa'd radıyallahu anh'in kararına karşı takındıkları uyumlu tavır ve uygulamada girdikleri yarıştır. Sa'd radıyallahu anh kararını verdikten sonra Evs'in ikinci efendisi Usayd İbni Hudayr radıyallahu anh gelip "Ey Allah'ın elçisi, Yahudileri Evs evlerinden hiçbir ev bırakmaksızın hepsine dağıttım" dedi. Bu şekilde Yahudiler Ensar'ın evlerine dağıtıldıktan sonra öldürüldüler. Sa'd radıyallahu anh de bu kararın doğru ve hayırlı bir karar olduğunu belirterek "Evs'ten hiçbir kimse hayırlı olan bir karara karşı hoşnutsuzluk göstermemiştir. Kim bu kararı hoş karşılamazsa Allah'ı razı etmemiş olur" dedi. Böylece Medine'de Yahudilik sona erdi ve Kaynuka, Nadir ve Kureyza Yahudilerinden her grup yaptıkları amellere göre cezalandırıldılar. Bu hükmün bize vermiş olduğu şey, hareketleri kısıtlayıcı etkenler olmaksızın yönetici kadronun düşmana karşı davranışında savaşın şartları, Müslümanların imkanları ve düşmanın cürmünü göz önüne almak suretiyle tam bir hürriyete sahip olmasıdır. Ta ki Allah-u Teala Müslümanlara düşmanlarına karşı açık bir zafer nasip etsin. Onlar Müslüman olana kadar savaşmaya çağrılacaksınız.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 73 08.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
18: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
19: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
20: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
21: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
17: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15.
19: 15.
18: Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Furkan suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 32. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 32. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 32. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Kafirler, Mekke müşrikleri dediler ki, nolaydı bu Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a bir çırpıda inseydi, bir bütün olarak inseydi biz de inansaydık. Gökten bir kitap halinde gözümüzün önünde inseydi, gözlerimizle görseydik, elimizle dokunsa, duyularımızla algılasaydık, böylece biz de bu kitaba iman etseydik. Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail isimli bir melek peyderpey ayetler getiriyormuş. Görmüyoruz ki biz böyle bir şeye nasıl inanalım? Keşke bu kitap peygambere bir çırpıda bir kitap halinde gökten inseydi de biz de inansaydık. Bu kitap peyderpey indikçe, ayet ayet, sure sure indikçe biz anlayamıyoruz. Muhasebe edemiyoruz, muhakeme edemiyoruz. Keşke bir çırpıda bir kitap halinde inseydi de baştan sona bir okusaydık, onu eleyip eleği assaydık, bir daha onunla ilişki içine girmeseydik. Böyle peyderpey geldikçe bu kitap sürekli bizden ilgi bekliyor. Sürekli bizden alaka bekliyor. İman ve teslimiyet bekliyor. Bu ne ya? Hep Kur'an, hep Kur'an. Kur'an'ın dışında başka bir şey konuşmayacak mıyız? Bu Kur'an bizim gündemimizi tümüyle işgal etti. Biraz da işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, saptan, samandan söz etmek istiyoruz. Sürekli indikçe bu Kur'an bizim gündemimizi tümüyle işgal etti. Eğer bir çırpıda inseydi, bir kere okusaydık, işini bitirip bir kenara assaydık demeye çalışıyorlar. Bakın, dünkü Mekke müşriklerinin bu kitaba takınmak istedikleri tavrın aynısını maalesef bugün Müslümanlar takınıyorlar. Günümüze yönelik söylemeye çalışayım. Müslüman diyor ki, elhamdülillah, kızımızı kursa gönderdik, oğlumuzu kursa gönderdik. Oğlumuz, kızımız Kur'an'ı öğrendi, hatmetti. En güzel elbiseler içinde bir merasim yaptık. Kızımızın, oğlumuzun hatim merasimini videolara kaydettik. Artık oğlumuz, kızımız Kur'an'ı bir yere astılar. Zaman zaman babaannelerinin ruhuna, anneannelerinin ruhuna okuyacaklar. Bunun dışında başka bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Eğer kızımızın, oğlumuzun hatim indiği Kur'an'ı bir de çehiz sandığına koyduk mu, artık bizim görevimiz bitti. Bakın, bugün Müslümanlar da Kur'an'la alakalı toptancılıktan yana bir tavır alıyorlar. Ramazan'da bir kere baştan sona okuyalım, artık bir daha elimize almayalım. Eğer bir problem çıkarsa Mesela vade farkı caiz mi değil mi diye bir problemle karşı karşıya gelirsek gider sorarız hatırını Kur'an'ın. Veya işte organ nakli caiz mi değil mi bir problem çıkarsa gider okuruz. Onun dışında sürekli Kur'an'ı elimize almak istemiyoruz diyor bugünkü Müslümanlar. Mesela bakın, Kur'an'ı eline almak için anasının ölmesini bekleyen nice Müslümanlar bilirim ben. Anam ölse de keşke Kur'an'ı elime bir alsam. Anası ölmeden Kur'an'ı eline almak istemiyor zavallı. Babam ölse de bir hatim insem. Ya da şu bizim mahalleden bir cenaze çıksa da o eve Kur'an okumaya gitsek diye bekleyen hocalar. Ya ne bekliyorsunuz? İlla o eve Kur'an okumaya gitmeniz için, Kur'an duyurmaya gitmeniz için o evden bir cenazenin çıkması gerekmez ki. Aynen Mekke müşriklerinin Kur'an'a takındıkları tavrın aynısını takınmaya çalışıyor günümüz Müslümanları. Diyorlar ki Ramazan'da bir kere hatim indik, tamam bir daha artık 11 ay Kur'an'ın yakın semtine uğramayız. Peki Allah aşkına ben bir soru sorayım. Bir yılda yiyeceğiniz yemeği bir günde yeseniz, bir yıl bir daha yemek yemeseniz yaşayabilir misiniz? Ya da 3 ayda içeceğiniz suyu bir çırpıda içseniz, 3 ay bir daha suyun yakın semtine uğramasanız yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız. Ramazan'da bir kere hatim inseniz, 11 ay bir daha Kur'an'ın yaprağını bile aşmasanız, peki bu öncekilerden daha tehlikeli değil mi? Çünkü öncekilerde en fazla ölürsünüz, cennete gidersiniz ama Kur'an'dan ayrı kaldığınız zaman cehenneme gidersiniz. Hangisi daha büyük tehlikeli? İkincisi daha büyük tehlikeli, Allah korusun. Bakın, Mekke müşrikleri diyorlar ki, nolaydı bu Kur'an bir defada inseydi, bir bütün halinde, böyle bölük parça değil de bir bütün halinde inseydi, bir kere baştan sona okusaydık, defterini dürüp bir kenara assaydık diyorlar. Bakın, onların bu tekliflerine karşılık Rabbimiz da şöyle buyuruyor. Kezalike linusebbite bihi fuadeke. İşte böyle ey peygamberim, biz bu Kur'an'ı bir çırpıda bir kitap halinde indirmedik. 23 yılda peyderpey ayet ayet sure sure indirdik. Bunun sebebi de linusebbite bihi fuadeke, senin kalbini bu ayetlerle sağlamlaştıralım diye, kalbini pekiştirelim diye, bu ayetleri kalbine güzel bir biçimde kazıyalım, yerleştirelim diye ve de senin kalbine moral verelim, güç kuvvet verelim, destek verelim diye biz bu Kur'an'ı bir çırpıda değil de parça parça indiriyoruz. Sure sure, ayet ayet indiriyoruz ey peygamberim. Bakın, Peygamber Efendimizin kalbi bir insan oluşu hasebiyle her bir olaydan sarsılıyordu. Sıcağı sıcağına o olayın üstüne Rabbimiz ayetler indiriyor. Böylece hem peygamberimize desteğini indiriyor, hem peygamberimize moral kazandırıyor, hem peygamberimizin kalbine güç kuvvet veriyor, hem de bu ayetleri sağlam bir biçimde Peygamber Aleyhisselam'ın kalbine yerleştiriyordu Rabbimiz böylece. Öyleyse ey Müslümanlar, eğer Allah'ın sizin kalbinizi de sağlamlaştırmasını istiyorsanız, hak batıl mücadelesinde Allah'ın size de strateji belirlemesini istiyorsanız, iman küfür kavgası içinde Allah'ın size de cesaret vermesini, sizin kalplerinizi de doyuma ulaştırmasını, itminana kavuşturmasını istiyorsanız, böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, bir kere Ramazan'da okuyup Kur'an'ları bir kenara asmayın. Kur'an sürekli bizden ilgi bekliyor, Kur'an sürekli bizden alaka bekliyor. Günlük bir 3-5 ayet, 5-10 ayet okumak zorundayız. Kur'an'la ilişkimizi, alakamızı kesmemek zorundayız. İşte bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. İşte biz bu Kur'an'ı ağır ağır sana okuyoruz ey peygamberim. Ağır ağır senin gündemine indirgiyoruz ey peygamberim. Sen de bu kitabı ağır ağır oku. Belleğine, hafızana yerleştire yerleştire oku ve çevrendeki Allah kullarına da ağır ağır bu kitabın ayetlerini gündeme getir. Bakın, bir problem oluyordu. O problem üzerine Rabbimiz taze taze, sıcağı sıcağına ayetler gönderiyor. sevgili peygamberimize yol gösteriyordu. Müşrikler bir problem çıkarıyorlar, kafirler bir itirazda bulunuyorlar ve Rabbimiz onların itirazlarına cevap vermek maksadıyla ayetler indiriyordu. Peki bunu bugün nasıl anlayacağız? Dün her bir olayın akabinde sarsılan peygamberimizin kalbini yatıştırmak üzere, müşriklerin problemlerine cevap vermek üzere peyderpey ayetler geliyordu. Ama bugün Kur'an bizim elimizde bir bütün halinde. Nas'tan Fatiha'ya kadar Kur'an şu anda bir bütün halinde. Bugün nasıl olacak? Kafirler de bugün soru soruyorlar. Kafirler de bugün yeni yeni iftiraları gündeme getiriyorlar. Ama bugün taze taze bize ayetler gelmiyor, sureler gelmiyor. Bugün biz ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Az evvel ifade ettiğim gibi günlük bir 10-15 ayeti gündemimize alacağız. Bir 5-10 hadisi gündemimize alacağız. İyice belleğimize yerleştireceğiz. Sonra kendi öğrendiğimiz, kendimizin dirilişine sebep olmuş o ayeti toplumun gündemine indirgeyeceğiz. Böylece toplumun gündemini, şu Müslümanların gündemini Kur'an'la oluşturma kavgası içine gireceğiz. Herkes Kur'an'ı düşünecek, Kur'an'ı konuşacak. Herkes Kur'an'ı öğrenmeye yönelecek. Böylece gündem savaşında önde olacağız. Ama maalesef üzülerek ifade edeyim ki şu anda biz gündemi başkalarına kaptırdık. Gündemi başkaları belirliyor. Mesela şeytan vahiyleri belirliyor ve sabahleyin Müslümanlar akşam o televizyonda seyrettiği dizinin kahramanlarının eylemlerini birbirlerine aktarıyorlar. Akşam seyrettin mi filan filana şöyle dedi, filan filanı şöyle kandırdı, filan filanla şöyle bir ilişki içine girdi diye o gündemi konuşuyorlar. Maalesef biz kendi gündemimizi toplumun hayatına indirgeyemedik. Gündem savaşında gerçekten çok geri kaldık. Birileri bizden daha erken davranıp gündemi onlar belirliyorlar. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ İşte Kur'an'ın peyderpey gelişinin bir ikinci hikmeti de bakın şurada açığa çıkıyor. Ey peygamberim, şu Mekke müşrikleri sana hiçbir misal getirmezler ki, hiçbir mesel getirmezler ki, hiçbir konuda bir hüküm ortaya koymazlar ki, biz ondan çok daha güzelini sana indirmiş olmayalım. Bir itirazda bulunuyorlar, hemen sıcağı sıcağına Allah cevap gönderiyor. Bir tuzak hazırlıyorlar Peygamber Efendimiz'e ve beraberindeki bir avuç Müslümana. Rabbimiz hemen onların tuzaklarını bozmak üzere sıcağı sıcağına taze taze ayetler indiriyor. Bir sistem ortaya koyuyorlar, Allah onların ortaya koyduğu sistemden çok daha güzel bir sistemi sevgili Peygamberimizin ve Müslümanların imdadına yetiştiriveriyor. Ve ahsene tefsira, onların o ortaya attıkları şeyin yorumunun, tefsirinin en güzelini biz sana ulaştırmış olmayalım ey peygamberim. Ellezine yuhşaruna ala vucuhihim ila cehenneme. Şu karşındaki kafirler, şu karşındaki müşrikler yüzü koyun yüzüstü sürünerek cehenneme haş olacaklar, cehenneme dolacaklar. Ya Rabbi sen bizi koru. Bir insanın kendi iradesiyle sürünmesi farklı. Bir insan ayağa kalkabiliyor, normal yürüyebiliyor ama bir sebepten dolayı sürünmeyi kendisi tercih etmişse, mesela kurşun yağıyor, yağmur gibi, o kurşunlara hedef olmamak için bir insan sürünebilir. Sürünür ama kurtuluşa doğru gittiği için bu adam iyi bir konumdadır. Ama cehenneme giden kafirler ve müşrikler ayağa kalkamıyorlar, yürüyemiyorlar. Kendi iradeleriyle, kendi istekleriyle sürünmüyorlar. El mahkum sürünüyorlar, ayağa kalkamadıkları için mecburen sürünüyorlar. Sürüne, sürüne ateşe doğru gidiyorlar. Bakın Allah diyor ki, اُولَٰئِكَ شَرُّمْ مَكَانًا Konum itibariyle, makam itibariyle bu kafirler, bu zalimler çok kötüdür. Ve adallu sebila, yol bakımından da çok sapıktırlar. Allah korusun. Gidenler kötü, gidilen yer kötü, gidilmeyecek bir cehennem. Gidiş usulü kötü, yüzüstü, yüzün koyun sürüne sürüne yüzleri gözleri kan çanağına dönmüş bir vaziyette onlar cehenneme doğru gidecekler. Ya Rabbi bizi böyle bir konuma düşmekten koru. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Bakın işte yine taze taze Peygamber Efendimiz'e moral kazandırmak üzere gelmiş bir ayetle karşı karşıyayız. Bakın Allah buyurdu ki şüphesiz ki biz Musa'ya kitap verdik. Musa Aleyhisselam'a verilen kitap Tevrat'tır. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Bir de kardeşi Harun'u ona yardımcı vezir yaptık. Bakın bu konu önceki surelerde detaylı bir biçimde anlatıldı. Ben kısa bir özet yapayım. Özetin sonunda da Rabbimizin bu iki ayetini niçin indirdiğini inşallah söyleyeyim. Önceki surelerde geçti. Hatırlayacaksınız Musa Aleyhisselam Mısır'da bir adam öldürdü. Bir Kıpti'yi öldürdü. Firavun'un kendisini cezalandıracağı korkusuyla bir mümin kişinin de uyarısıyla Musa Aleyhisselam bir gece Mısır'ı terk etti. Yol Medyen yolu, uzun bir çöl yolculuğundan sonra Musa Aleyhisselam Medyen'e ulaştı. Şuayb Aleyhisselam'la karşı karşıya geldi. Dedi ki ben Firavun'dan gizleniyorum, saklanacak bir yer arıyorum. Bir adam öldürüp Mısır'dan kaçtım dedi. Şuayb Aleyhisselam dedi ki ben seni korurum korkma. Eğer 10 yıl benim koyunlarıma çobanlık yaparsan hem seni korurum hem de şu kızlarımdan birisini seninle evlendiririm dedi. Musa Aleyhisselam kabul etti. 10 yıl Şuayb peygamberin koyunlarına çobanlık yaptı. 10 yılın sonunda Safura annemiz de evlendi. Şuayb Aleyhisselam'ın kızı Safura annemiz de evlendi. Ve memleketine Mısır'a dönerken çölde Sina çölünde soğuğu çok şiddetli bir kış gecesinde yolunu kaybetti. Tur'un eteklerinde, dağın eteklerinde bir ateş gördü. Ailesine dedi ki siz burada bekleyin, ben şu ateşin olduğu yere gideyim. O ateş bana çok sevimli geldi. Belki orada bize yol gösterecek bir mihmendar bulurum ya da oradan bir köz, bir kor getiririm de siz de ısınırsınız dedi. Dağa yürüdü. Tam ateşin yandığı yere vardığında bir baktı ki yemyeşil bir ağaçtan geliyordu ateş. Korktu Musa Aleyhisselam, ürktü. Geri dönüp kaçmak istedi. Allah orada ona seslendi. Dedi ki ey Musa korkma, ben Allah'ım. Ben senin Rabbinim. Ben seni elçi seçtim dedi. Detaya girmiyorum. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben çok yalnızım. Kardeşim Harun'u da bana vezir yapsan, yardımcı yapsan dedi. Rabbimiz buyurdu ki evet ey Musa istediğin yerine getirildi. Kardeşin Harun sana vezir yapıldı, yardımcı yapıldı dedi. Harun Aleyhisselam çok güzel bir kardeş. Musa Aleyhisselam'ın bütün kavgasında yanı başında, onun desteğinde. Firavun'la tüm kavgasında yanı başında. Öyleyse biz de kardeşlerimize karlı, güzel kardeşler olalım. Müslüman kardeşlerimizin Allah'a kulluğunda onların yanı başında olalım. Müslüman kardeşlerimizin tağutlarla kavgasında onların desteğinde olalım. Müslüman kardeşlerimizin peygamber yolunda olma, Allah yolunda olma konusunda onlara destek olalım. Onları Allah ve peygamber yolunda tutan karlı, samimi, faydalı kardeşler olalım. Sonra bakın Rabbimiz her ikisine de şöyle buyurdu. Fakul nezheba ila al-qaumi allazina kazzabu bi ayatina. Dedi ki ey Musa ey Harun ikiniz birlikte benim ayetlerimi yalan sayan şu Firavun kavmine gidin, onları İslam'a davet edin. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam gittiler Firavun'a. Firavun'u önce İslam'a davet ettiler. Ey Firavun Müslüman ol ve kurtul dediler. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz dediler. Firavun Müslüman olmayı kabul etmeyince ikinci olarak dediler ki madem Müslüman olmayı kabul etmedin ey Firavun, hiç olmazsa şu yıllardır köleleştirdiğin, kanlarını emdiğin, ırzlarını, namuslarını kullandığın, şahsiyetlerini kemirdiğin, sırtlarına bindiğin, şu köleleştirdiğin İsrailoğullarını ver, onları götürelim dediler. Firavun bunu da kabul etmedi ve kitabımızda detaylı bir biçimde anlatılır. Uzun yıllar Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'la Firavun'un kavgası sürdü gitti. Hatta Rabbimiz Firavun'u adam etmek için ayetler gönderdi, mucizeler gönderdi. Mesela tufan gönderdi, yetmedi. Arkasından çekirgeler gönderdi, yetmedi. Arkasından tahıl biti gönderdi, yetmedi. Arkasından kurbağa yardırdı Rabbimiz, yetmedi. Arkasından kan gönderdi, o da Firavun ve toplumunu adam etmeye yetmedi. En sonunda Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a emretti. Dedi ki ey Musa, bu gece sana inanan İsrailoğullarını, şu Müslümanları, şu köleleştirilmiş insanları al ve Mısır'ı terk et. Musa Aleyhisselam o gece Müslümanları aldı, Mısır'ı terk etti. Ertesi gün kölelerinin kaçtığını duyan Firavun deliye döndü. Yahu dedi, ben şimdi kimin sırtına bineceğim? Vergi diye kimin cebine el atacağım? Kim beni alkışlayacak? Benim en kötü ülkemin en kötü işlerinde, en kötü şartlarda kimi çalıştıracağım? Bu köleler gitti, ben ne yaparım şimdi dedi. Deliye döndü, bir ordu hazırladı. Müslümanların arkasından yetişti. Olayı bildiniz. Musa Aleyhisselam asasını denize vurdu Allah'ın emriyle. Deniz yarıldı. Kupkuru yollar oluştu. Musa Aleyhisselam beraberindeki Müslümanlarla, İsrailoğullarıyla birlikte karşıya geçti. Firavun ve toplumu orada denizde boğuldu. Bakın Allah diyor ki fedemmernahum tedmira, biz o alçakları yerle bir ediverdik. Peki ne dedi bu ayet peygamberimize? Bakın bu ayetlerin hangi ortamda geldiğini bilmiyoruz ki. Belki de peygamberimizi çok üzmüşler, bir kenara büzüşmüş. Hatice annemiz onun gözlerinin yaşını silmekle meşgul. Peygamberimizin gözleri dolu dolu, kalbi duracak gibi olmayacak. Ben bu işi başaramayacağım. Galiba ben bu dini insanlara anlatamayacağım. Bu insanlar adam olmayacak diye üzüntüsünden neredeyse kalbi duracak bir vaziyette. Bakın taze taze gelen bu ayetler Peygamber Efendimiz'e şunları söylüyordu. Ne oluyor ey peygamberim? Senin karşındaki şu kafirler de sanki güçlü bir şey mi? Bak ben tarihte Firavun ve ordusunu, yeryüzünün en süper gücünü nasıl denizde boğdum? Bir avuç gariban köleyi nasıl onlara karşı galip getirdim? Senin düşmanlarını da yerle bir etme gücüm var ey peygamberim. Ne oluyor sana? Kalk da görevine devam. Bakın birden bir moralle dolan peygamberimizi Rabbimiz yeniden kavgaya gönderiyor, yeniden görev başına gönderiyordu. İşte ayetlerin sıcağı sıcağına gelmesi. Bakın iki ayetiyle peygamberimiz bu işi, iki ayetiyle Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'ın kalbinde bu işi gerçekleştiriverdi. Peki bize ne dedi bu ayetler? Müslümanlar, bakın bu iki ayet bize şunları söyledi. Savaşı yöneten Allah'tır. Savaşın şartlarını hazırlayan Allah'tır. Savaşın sonucunu belirleyen Allah'tır. Savaşın galibini ve mağlubunu belirleyen Allah'tır. Öyleyse hak batıl savaşlarının, iman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. Nedir? Müslümanlar galip, hak taraftarları galip, kafirler ve batıl taraftarları kesin mağlup. Daha savaş başlamadan savaşın sonucu bellidir. Peki bugün niye böyle olmuyor? Bugün niye hak batıl karşısında mağlup oluyor? Ha, bu işin bir yasası var. Müslümanlar o yasayı deldikleri için o yasa şu anda işlemiyor. Ben yasayı ağır ağır söyleyeyim. Bakın bir tek Müslüman farz edin, karşısında tüm dünya. Bir tek Müslüman, karşısında tüm dünya silahlanmış, o Müslümanın üstüne yürümüş. Eğer o Müslüman, benim safımda Allah var, benim desteğimde Allah var, benim arkamda Allah var, ben şu anda Allah safındayım, karşımdaki kafirlerin tüm dünya bile olsa beni yenebilmesi için önce Allah'ı yenmeleri gerekiyor. Allah da yenilmeyeceğine göre ben kesin galibim diye eğer şu göksünü düşmandan çevirmezse, sırtını düşmana dönmezse, yani kaçmayı aklının ucundan bile geçirmezse, kesinlikle bilesiniz ki o Müslüman tek başına galiptir. Karşısında tüm dünya olsa bile onlar mağluptur. Ama Müslümanlar Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapılırlarsa ya da kimin safında olduğunun bilincinde olmazlarsa, Allah'a karşı güvenleri, tevekkülleri sarsılır. Ya karşımda güçlü bir düşman var, benim onları yenmem, benim onlarla baş etmem mümkün değildir diye bir korkuya kapılır. göksünü düşmandan döner kaçmaya başlarsa Allah desteğini çekiverir. Allah'ın desteğinin olmadığı bir savaşta iki kabak tokuştuğu zaman fiziksel olarak hangisi güçlüyse diğerini yener ya, işte şu andaki savaşlarda da Allah desteği yoktur. Böylece kimin tankı fazla, kimin topu fazla, kimin planı projesi kuvvetliyse o ona galip geliyor. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlattı. Ve kavme Nuh'in lemma kezebur rusule, yine Nuh kavmini de biz helak ettik. Onlar bizim elçilerimizi yalanlayınca. Çoğul kullanmış Rabbimiz elçilerimizi yalanladıkları zaman. Halbuki Nuh kavmine sadece Nuh peygamber elçi olarak görevlendirildi. Ha, bundan şunu anlıyoruz. Bir peygamberi yalanlamak demek bütün peygamberleri yalanlamak demektir. Bir peygamberi inkar demek bütün peygamberleri inkar demektir. Çünkü bütün peygamberler kardeştir. Bir zincirin halkalarını teşkil etmektedir. İşte bakın Rabbimiz buyuruyorlar ki Nuh kavmi de elçilerimizi yalanladı. Agraknahum, biz de onları bir tufanla boğuverdik, gark ediverdik. Ve ceannahum linnâsi ayeten, Nuh kavmini de kıyamete kadar bütün insanlara bir ibret, bir ders, bir ayet yapıverdik. Nasıl bir ayet yaptı Rabbimiz? Bakın Nuh kavmi 950 yıllık bir medeniyet. 950 yıllık bir medeniyeti Allah yok ediyordu. 950 yaşındaki insanlar Nuh Aleyhisselam'a şunu söylüyorlardı. Çekil kenara, dört baldırı çıplakla bizim karşımıza çıkamazsın ey Nuh. Biz 950 yıl yaşamışız, bundan sonra bize ölüm gelmez diyorlardı. Ama 950 yaşındaki insanları Allah bir anda yok etti. Sanki bütün insanlığa bunu bir ayet kıldı, bir delil kıldı. İşte Konyalılara bir ayet, işte dünyalılara bir ayet. Diyor ki bakın Allah, ey kullarım ne oluyor size? 950 yıllık ömürlerine güvenen o insanları yok ettim. Siz 50-60 yıllık ömürlerinize güvenip bana karşı düşmanca bir tavır mı alıyorsunuz? Siz onların ömürlerinin onda birine bile malik değilken 50-60 yıllık ömürlerinize bel bağlayıp güvenip benimle ve elçilerimle savaşa mı tutuşmak istiyorsunuz? Ne oluyor size diye Rabbimiz bakın kıyamete kadar bütün insanlığa Nuh kavmini bir ayet kılmış, bir delil kılmış. وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا. Bu onların dünyadaki azapları, bir de öbür tarafta Allah onlara elim bir azap hazırlamış, dayanılmaz bir azap hazırlamış. وَعَادًا وَثَمُودًا. Bir de Ad kavmini, Semud kavmini de biz yok ettik. Ad kavmi Yemen ile Mekke arasında Ahkaf denen bölgede yaşamış bir toplum. Ad kavmi. Cenneti dünyaya taşıma kavgası veren, dünyada cenneti arama cinnetine kapılmış, dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Köşkleri, kaşaneleri, planları, projeleri, sarayları sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yeryüzüne kazık çakma sevdalısı bir toplum. Ad kavmi, Allah onlara sarsar denen bir rüzgar gönderdi. 7 gün 8 gece o rüzgar onların üstüne esiverdi. Hızı saatte bilmem kaç bin kilometreye varan bir rüzgar ve taş taş üstünde bırakmadı. Her şeyi büküp büküp devirdi ve işte Ad kavmi yok edildi. Ahkaf denen bölge Yemen ile Mekke arasında bir bölge. O bölgeye insan giremiyor yıllardır. Sanki azap hala kaynıyormuş. Üstüne atılan kum, kumsal bir arazi, şehirlerin üstüne Allah kum yağmuru yağdırmış. Belki 100 metre şehir kumların altında kalıvermiş. Şehre zaten ulaşma imkanı yok da İngilizler 1970'te helikopterle o bölgeye gitmişler. Bir kova salmışlar. Biraz kum alsak da incelesek bu kumun özelliği ne ki? Üzerine atılan bir şey yutuveriyor diye yukarıdan kova sarkıtmışlar. Demir bir kova, demir zincirlerle, zincir de eriyivermiş, kova da eriyivermiş. O bölge kumlar tarafından aşağıya doğru çekilivermiş. İngilizler oradan kum almaya muvaffak olamamışlar. Azabın indiği bir yer, Ad kavminin yok edildiği bölge. Ve Semud'e, bir de Semud kavmi, Semud kavmi Salih Aleyhisselam'ın toplumu. Biliyorsunuz Allah onlara mucize bir deve gönderdi. Toplum deveyi öldürdüler. Allah onları da bir sayhayla yok etti. Bir titreşimle yok etti. 35-40 metre boyunda insanlarmış. Semud kavmi. 40 metre boyunda insanlarmış. Kur'an'ın bir ayeti kerimesi onları şöyle anlatır. Lem yuhlak misluha fil bilat. Beldelerde, şehirlerde, ülkelerde onlar gibisi bir daha yaratılmadı. 40 metre boyunda insanlar, içini kurt yemiş hurma ağaçları gibi, çürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devrili verdiler. Allah Semud kavmini de yok etti. Ve ashaber ressi, bir de kuyu ashabını Allah yok etti. Kur'an-ı Kerim'de sadece isminden söz edilen bir toplum, kuyu ashabı. Kim bunlar? Nerede yaşamışlar? Kendilerine hangi elçi gönderilmiş? Nasıl bir sergüzeşti hayatları olmuş? Bilmiyoruz. Allah bu konuda bilgi vermemiş. Peygamber aleyhisselamın sünnetinde de bu konuda hiçbir bilgi göremiyoruz. Ancak Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan müfessirlerimizin bir sözünü nakledeyim. Allahu alem, Cenab-ı Hak ashab-ı resse, kuyu ashabına bir elçi göndermiş. Onlar Allah'ın elçisini bir kuyuya atmışlar, üstünü taşla doldurup onu şehit etmişler. Dolayısıyla onlara ashab-ı res denmiş, kuyu ashabı denmiş. Allah onları da yerle bir etmiş. Ve kurunen beyne zalike kesira, bu toplumların arasında daha nice nesilleri, daha nice karınları biz yok ettik diyor Rabbimiz. Ve kullen azarabna lehul emsal, ey peygamberim, onların her birerinin örneğini, misalini biz sana anlattık ey Müslümanlar. İşte Rabbimiz geçmişlerin sergüzeşli hayatını bizim gözümüzün önüne serdi. Ey peygamberim, biz onların örneklerini sana anlattık ey Müslümanlar, size anlattık. Ya da bu ayetin bir ikinci manası, ve kullen zarabna lehul emsal, biz o yok ettiğimiz toplumlara her bir örneği, her bir misali anlattık. Her bir ayetimizle onları uyardık ama onlar adam olma yoluna girmediler. Bunca misalimiz, bunca örneğimiz, bunca ayetimiz onların dirilişine yetmedi de onlar bizim helakımızın mahkumu oldular. Ve kullen tebberna tetbira, biz onların tümünü kırıp geçirdik. Ve lekad etev alel karyetilleti umtırat mataras sev'i, bir de ey peygamberim, şu Mekkeliler muhakkak ki bela yağmuru yağdırdığımız, azap yağmuru yağdırdığımız şu toplumu da gördüler, görüyorlar. Kim onlar? Allah'ın bela yağmuru, azap yağmuru yağdırdığı Lut kavmi. Mekkeliler, Hicaz'da oturanlar, ticaret maksadıyla Suriye taraflarına, Şam taraflarına, Filistin taraflarına giderlerken Lut gölünü görüyorlar. Görüyorlardı. İşte biz de görüyoruz şu anda, o taraflara ziyaret ettiğimiz zaman Lut Gölü'nü görüyoruz. Lut Gölü'nün nasıl oluştuğunu da Kur'an'dan biliyoruz. Nasıl oluştu? Kısa bir özet yapayım. Şu anda Lut Gölü'nün bulunduğu coğrafyada iki büyük şehir vardı. Sodom ve Gomorre diye. Lut Aleyhisselam o iki büyük şehre elçi olarak görevlendirildi. O toplumun bir özelliği vardı. Homoseksüellik. Yani erkekler kadınlardan hoşlanmıyorlar. Cinsel arzularını tatmin için erkeklere gidiyorlar. Bilmiyoruz, Allah bilir. Belki kadınlar da kadınlara gidiyordu. Lut aleyhisselam toplumu uyardı. Dedi ki yapmayın, etmeyin. Hayvanlar dünyasında bile görülmedik bir ahlaksızlığı meşrulaştırmayın, vazgeçin. Üstünüze azap yağacak, gazap yağacak diye. Ama toplum Lut peygamberi dinlemedi. Melekler geldi. O iki büyük şehri yerinden söktüler, gökyüzüne çıkardılar. Ne kadar çıkardılar bilmiyoruz. Ters çevirip yere vuruverdiler. O bölge çöküverdi. Deniz seviyesinden 400 metre daha aşağıya çöküverdi. Sonra Allah o şehrin üstüne, çöken o şehrin üstüne azap yağmuru, taş yağmuru gönderdi. Bela yağmuru gönderdi. Şehrin üstü tamamen taşlarla örtüldü. Sonra çöken o bölgede bir krater, göl oluştu. İşte şu anda Lut Gölü, o gölün altında 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor. Ne ses veren var, ne devinen var, ne bir hareket eden var. Bakın Allah diyor ki ey Mekkeliler, siz ticaret maksadıyla o bölgelere gittiğiniz zaman görüyorsunuz, oralara uğruyorsunuz. Efelem yekunu yaravneha, görmüyor musunuz oraları? Ama belkanu la yercuna nushura, hayır hayır diyor. Onlar görüyorlar, onlar biliyorlar, onlar Allah'ın gücünü, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın helak yasasını pekala biliyorlar da, lakin ey peygamberim, onlar dirilişe inanmıyorlar. Onlar hesaba kitaba inanmıyorlar. Yani bakın, ahiret endişesi taşımayanlar, öldükten sonra hesap endişesi taşımayanlar, bu tür Allah'ın ayetlerinin yanı başından geçerlermiş de, yüz çevirirler, üzerinde düşünmezler, ibret almazlarmış. Niye? Çünkü düşündükleri zaman ahiret gündeme gelecek, hesap kitap gündeme gelecek, yiyecekleri naneleri yiyemez hale gelecekler, iştahları kaçacak hainlerin. Onun için bu tür olayların üzerinde durmazlar onlar diyor Rabbimiz. Kaldı ki önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Eğer Kur'an'ı tanımadan o bölgelere gitmişse bir insan, zaten o bölgeler ona fazla bir şey söylemeyecektir. Öyle değil mi? Kur'an'dan Lut kavmini tanımayan bir insan, Lut gölünün nasıl oluştuğunu Kur'an'dan öğrenmeyen bir insan, Lut gölünün çevresinde yaşamayı bırakın, gölün içinde yatıp kalksa bile Lut gölü ona fazla bir şey söylemeyecektir. Çünkü olayı Kur'an'dan öğrenmemişse yeryüzünde gezip dolaşmasın diyordu sahabe-i kiram efendilerimizden birisi. وَاِذَا رَأَوْكَ, şu Mekke müşrikleri seni gördükleri zaman ey peygamberim, اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَ, seni ancak alaya alırlar, seni maskaraya alırlar ve şöyle derler, اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا, bu mu Allah'ın elçi seçip gönderdiği? Allah bula bula bunu mu bulmuş elçi seçmek üzere? Yani bu şehirde, şu Mekke'de ekonomik ve siyasal güçlüler dururken, filan filan filan kişiler dururken, yani Allah peygamberlik için bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Bunu mu elçi seçmiş Allah diye gösteriyorlar peygamberimizi ve alay ediyorlar. Bakın, alay ettikleri kişi bir zamanlar Muhammedül Emin dedikleri, en kıymetli mücevherlerini götürüp evine teslim ettikleri bir peygamber. Alay ediyorlar. Ama hemen arkasından zaten müşrik mantığı, mantıksızlığı, ne yaptıklarını bildikleri yok ki. Bakın hemen arkasından bir sözle de Peygamber Efendimizin hayatlarındaki etkinliğini, büyüklüğünü şöylece itiraf ediyorlar. Bakın diyorlar ki, inkâde, neredeyse, leyudilluna an âlihetina levle en sabarna aleyha, neredeyse eğer putlarımıza sabretmeseydik, eğer putlarımıza azı dişimizle tutunmasaydık, eğer yolumuza sebat etmeseydik, şu dinimizde kararlı olmasaydık, az biraz gevşek davransaydık, neredeyse bu Muhammed Aleyhisselam bizi putlarımızdan koparacaktı, bizi sistemimizden koparacaktı, bizi dinimizden edecekti, bizi yolumuzdan ayıracaktı. Bakın, az evvel küçümsedikleri peygamberin kendi üzerlerindeki etkisinin, tesirinin büyüklüğünü bu sözleriyle itiraf ediyorlar. Neredeyse diyorlar, eğer neredeyse, eğer ilahlarımıza sabretmeseydik, putlarımıza azı dişimizle tutunmasaydık, sabırlı olmasaydık, neredeyse bu Muhammed Aleyhisselam bizi putlarımızdan koparmıştı, bizi yolumuzdan koparıp gitmişti. Bakın, putlarına sabırlı davranışlarıyla övünüyorlar hainler. Gerçekten, ama bu doğru. Bakın, bir kişi putuna sağlam sarılmışsa peygamber bile olsa ona bir şey yapamaz. İşte Ebu Cehil gelmiş bir gün Peygamber Efendimizin karşısına, ey Muhammed, vallahi ben dedemi şu putun önünde eğilirken gördüm. Ne yaparsan yap beni dedemin yolundan ayıramazsın, koparamazsın demiş. Putuna sağlam tutunmuş, azı dişiyle tutunmuş putuna ve gerçekten Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'e hiçbir şey yapamadı. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Eğer bizler de Rabbimize, Rabbimizin kitabına azı dişimizle tutunursak, eğer bizler de sevgili peygamberimize ve onun sünnetine sağlam bir biçimde tutunur, eğer bizler de Rabbimizin yoluna sabredersek, Allah'ın her tür yeminiyle söyleyebilirim ki, kafirler ve müşrikler top atsalar bize de hiçbir şey yapamazlar. Ama tarihte ecdadımız biraz cıvık sarılmış kitaba, biraz cıvık inanmış Allah'a da hukukumuzu bozmuşlar, eğitimimizi bozmuşlar, kılık kıyafetimizle oynamışlar, tarihimizle oynamışlar, takvimimizi değiştirmişler, yazımızı değiştirmişler, sosyal ve siyasal yapılanmamızla oynamışlar, değiştirmedik bir şeyimizi bırakmamışlar. Niye? Biz cıvık inanmışız da ondan. Kitabımıza cıvık sarılmışız da ondan. Peygamberimize cıvık sarılmışız da ondan. Eğer biz de ilahımıza sabretseydik, eğer biz de dinimize sağlam bir biçimde sarılsaydık, gece gündüz ben bu kitaptan ayrılmamalıyım. Değilse kafirler benim imanımı alır götürür. Ben imanımı bu kitapla kurtarmalıyım. Ben imanımı, ben tevhidimi peygamberimin sünnetiyle kurtarmalıyım diye azı dişimizle biz de sarılırsak kitaba ve sünnete, kesinlikle söyleyeyim ki tüm dünya üstümüze gelse bile zerre kadar bize bir şey yapamayacaklar. İşte bu ayetinde aynı zamanda Rabbimiz bize bunu anlattı. Bakın, birileri aman laiklik elden gidiyor, aman cumhuriyet mitinglerini filan yapalım, bu Müslümanlar eğer biz dinimize, biz yolumuza sağlam sarılırsak hiçbir şey yapamaz diye birileri yine bugün de kendi batıl yollarına, kendi putlarına sağlam bir biçimde sarılmaya çalışıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Müslümanlardan kimileri diyorlar ki aman falan falan falan hocaları dinlemeyin. Sürekli Kur'an sünnet diyen, hayatın tümünü Kur'an ve sünnetle düzenleyelim diyen, peygamber misyonuna sahip çıkan, insanlara Kur'an ve sünneti duyuran falan falan falan hocaları dinlemeyin. Niye? Eğer onları dinlerseniz bu devirde hayatın tümünü Kur'an'la düzenlemek mümkün değil. Eğer onları dinlerseniz işinizi kaybedersiniz, dükkanınızı kaybedersiniz, ticaretiniz kesada uğrar, keyiflerinizi, zevklerinizi kaybedersiniz, her şeyinizi kapatmak zorunda kalırsınız, sakın onları dinlemeyin diyenler de aynı mantıkla mı söylüyorlar? Allah korusun. İstedikleri kadar tedbir alsınlar, Allah'ın izniyle bu Allah kelamı onların kulaklarına kadar gidiyor, kalplerine kadar gidiyor. İstedikleri kadar tedbir alsınlar, güneşin balçıkla sıvanması mümkün değil, hakikatin önüne set çekmek mümkün değil. Allah'ın izniyle, Allah'ın bu ayetleri, Allah'ın yardımıyla o tür insanların kulaklarına da gidecektir. Eraeyte, gördün mü ey peygamberim, kimi? Menittehaze ilahehu hevahu. Kendi hevasını, kendi havasını putlaştıran, hevasını, havasını Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne geçiren kimseyi gördün mü? Bence demeyi putlaştıran, bence böyle olmalı, bence ne demek bence ya? Allahça nasılsa öyledir. Ne demek sence bence? Bir kişi eğer bencesini Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetinin önüne geçirmişse o kişi Allah'ın istediği biçimde Müslüman değildir. Bakın, bir Müslüman şöyle diyen kişidir. Ben Müslüman oldum, ben teslim oldum. Ben Rabbıma güvendim. O benim sahibim, o benim Rabbim, o benim malikim olduğuna göre beni yaratan, elimi, ayağımı, gözümü, kulağımı, havamı, güneşimi, suyumu, oksijenimi, her şeyimi var eden o olduğuna göre, beni benden daha iyi bilen, beni benden daha iyi tanıyan, benim hayrımı, şerrimi, benim menfaatimi, zararımı benden

Sabahleyin kaçta kalkacağımı ben de bilirim. Soframda neleri bulunduracağımı, içki mi, dışkı mı, fışkı mı, neyi bulunduracağımı ben de bilirim. Nasıl bir kıyafetten yana olacağımı, nasıl bir eğitimden, nasıl bir hukuktan yana olacağımı, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımı, hanımımla nasıl bir ilişki kuracağımı, çocuklarıma nasıl bir eğitim ulaştıracağımı, nereden kazanıp nerede harcayacağımı, nasıl bir hayattan yana olacağımı pekala ben de bilirim. Benim kitaba da, benim peygambere de ihtiyacım yoktur diyen, doğuşta boynundan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim etmeyip kendi elinde tutan, kendi hayatına kendisi program yapmaya çalışan kişi, işte hevasını putlaştıran kişidir, bencesini putlaştıran kişidir, kendi bilgisini Allah bilgisine tercih eden kişidir, kendi değer yargılarını Allah'ın değer yargılarının önüne geçiren kişidir, kendisi gibi acizlerinin yasalarını Allah'ın yasalarına tercih eden kişidir. İşte onu gördün mü ey peygamberim dedikten sonra bakın Rabbimiz buyurur ki Efe ente tekunu aleyhi vekila. Ey peygamberim, sen kendini onun üzerine vekil mi sandın? Sen onun sorumluluğunu kendi üzerine mi aldın? Vazgeç ey peygamberim, değmez bu hainlere, değmez bu alçaklara, üzme tatlı canını. Cehenneme kadar yolları var bu hainlerin. Bilmez mi onlar Allah'ı? Bilmez mi onlar Allah'ın gücünü, kudretini? Bilmez mi onlar kendi cıvıklığını, basitliğini, acizliğini, küçüklüğünü? Kendilerini ve kendileri gibi aciz varlıkları putlaştıran, onların yasalarını Allah yasalarına tercih eden bu hainleri bırakıver peygamberim, cehenneme kadar yolları var. Çünkü etahsebu, sen öyle mi zannedersin ey peygamberim? Enne ekserahum yesmeun ev yaqilun. Onları laf anlar, söz dinler, akıllarını kullanır mı zannediyorsun sen ey peygamberim? Mümkün mü? Onların çoğu ne söz anlar, ne laf dinler, ne de akıllarını kullanır. İnhum illa kel en'ami belhum azallu sebila. Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belhum azallu sebila. Hatta hayvanlardan yolca daha sapıktır onlar. Bakın Allah diyor ki böyleleri hayvanlar gibidir, yolca hayvandan daha sapıktır. Çünkü hayvan, yaratılış icabı hayvandır zaten. Aklı yoktur onun, iradesi yoktur, bilgisi yoktur. Hayvan hayvanca hareket etmek zorundadır. Ama aklı olduğu halde, bilgisi, iradesi olduğu halde, Allah kendisine bir hayat programı, bir din, bir kitap, bir elçi gönderdiği halde hayvan gibi davrananlar hayvan gibi olamaz. Hayvandan çok daha aşağı bir seviyeye düşmüştür. Çünkü bakın hayvan çobanın ne dediğini bilmeden sadece sesine meylederek çobanın önünde gider. Çobanın sürdüğü yere gider. Kesimhaneye mi götürülüyor? Sulamaya mı, otlağa mı götürülüyor? Hiç düşünmez hayvan. Çobanın önünde, çobanın işte bağırıp çağırmasıyla gider. Bu kafirler de cehenneme mi gidiyorlar? Cennete mi gidiyorlar? Kendilerini bir ateşe mi mahkum ediyorlar? Yoksa güzel bir cennete mi gidiyorlar? Hiç düşünmezler. Yani Allah ve peygamber karşısında bunlar da sürü kesilmiş varlıklardır. Kitap ve sünnet karşısında bunlar sürü kesilmiş varlıklardır. Sürü. Biz kim? Kur'an'ı anlamak kim? Biz kim? Peygamberin sünnetini anlamak. Biz sürüyüz. Biz nasıl anlayalım Kur'an'ı? Biz nasıl anlayalım peygamberin hadislerini? Onları ancak büyük zatlar anlar. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii efendilerimiz anlar. Biz sahabe miyiz ki Kur'an'ı anlayalım? Biz İmam-ı Azam mıyız ki Kur'an'ı anlayalım? Bakın, böyleleri Kur'an karşısında sürü kesilmiş kimselerdir. Peygamber aleyhisselamın hadisleri sünnet karşısında sürü kesilmiş kimselerdir bunlar. Hatta hayvandan daha aşağı mahluklardır bunlar. Bir mukayese yapayım. Allah aşkına söyleyin. Yeryüzünde binlerce hayvanın yiyeceğini bir yere depolayıp, binlerce hayvanın yiyeceğini bir yere bloke edip, binlerce hayvanın göz göre göre açlıktan ölmesini sağlayan, buna göz yuman bir hayvan türü hatırlar mısınız? Mümkün değil. En vahşi hayvan aslan kaplan bile avını avlar yer geçer gider. Binlerce hayvanın yiyeceğini bir yere depo edip binlerce hayvanın ölümüne göz yummuş bir hayvan gösteremezsiniz. Ama bakın ki şu anda kafirler binlerce

0: binlerce insanın yeraltı, yerüstü kaynaklarını iç edip onları aç bırakıp onların rızkını bir yere depolayıp binlerce insanın açlıktan ölmesine göz yummuş nice kafirler var yeryüzünde. İşte Afrikalı bir yığın insan açlıktan ölmektedir. Yeter ki biz şişelim, yeter ki biz semirelim, yeter ki biz yaşayalım. Binlerce insan ölmüş, milyonlarca insan ölmüş. Bize ne diyen kafirler mi daha merhametli, yoksa şu hayvanlar mı? Bunlar hayvandan daha aşağı mahluklardır. Hayvandan daha zalim mahluklardır. İşte bakın, zaten Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bir mukayesede bulundu. Dedi ki: "Belhum avallu sebila." Hayır hayır, onlar hayvandan daha aşağı varlıklardır. Hayvandan daha zalim, hayvandan daha sapık varlıklardır. Bundan sonra Rabbimiz sosyal hayatımızdan, sosyal çevremizden rububiyet ve uluhiyetine deliller sunacak. Ben büyüğüm diyecek. Bakın, etrafınızdaki hadiselerin cereyanı bana bağlı. Sizin etrafınızdaki olayları yaratan benim. Sizi bu dünyada mutlu eden, huzurlu bir hayat yaşatan benim diye sosyal çevremizden birkaç ayetinden söz edecek Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor: "Elem tera." Bakmaz mısın ey peygamberim? Görmez misin ey Müslüman? İla rabbike, Rabbına bir baksana. Keyfe medde zille, gölgeyi nasıl da uzatıyor Rabbin, bir baksana ey peygamberim. Velev şa'e, eğer Allah dileseydi, lecealehu sakinen, o gölgeyi sakin kılardı. O gölgeyi kısamasına, uzamasına izin vermezdi. Ve cealne şemse aleyhi delila, güneşi de biz o gölgeye delil yaptık. Thumma qabadnahu ileyna qabzan yesira, sonra kolay bir biçimde o gölgeyi kendimize çekip alıverdik. Bakın, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bizim mutlak surette muhtaç olduğumuz bir nimetinden söz ediyor. Gölge nimeti. Gölge bir nimettir. Gölge bir ayettir. Gölgeye egemen olan Allah'tır. Bakın, sabahleyin çıktınız evinizden, yürümeye başladınız. Gölgeniz ne kadar uzadı, siz ne kadar büyüdünüz değil mi? Ama öğleye doğru gittikçe kısaldı, gittikçe kısaldı. Siz ne kadar küçüldünüz değil mi? E meğer zaten küçükmüşsünüz. Bunu anlayın diyor Allah. Yani bakın, bu ayetiyle bize şunu söylüyor: ey kullarım, sizi büyüten benim, sizi küçülten de benim. Eğer bana benim istediğim şekilde kullar olursanız ben sizi büyütürüm, büyüttükçe büyütürüm. Eğer bana düşmanca bir tavır alır, bana benim istediğim şekilde kullar olmazsanız ben sizi küçültürüm, küçülttükçe küçültürüm. Evet, gölgeye egemen olan Allah'tır. Gölge bir Allah ayeti, gölge bir Allah nimeti. Gölgeyi kısaltıp uzatan Allah'tır. Gölgenize bile sözünüz geçmiyor ey insanlar. Yani neyinize güvenip de Allah'a kulluğa yönelmiyorsunuz? Allah'a isyan içinde bir hayat yaşıyorsunuz. Gölgenizi bile yaratan Allah'tır. Gölge deyip geçmeyin. Şu iklimde, bizim coğrafyada belki gölgenin kıymetini anlamakta zorlanırız ama bir sıcak iklime gidin, bir tropikal iklime gidin. Orada güneşin yakıcı harareti altında bir ağaç gölgesinin, bir duvar gölgesinin, bir bulut gölgesinin, bir çadır gölgesinin, bir ev gölgesinin nasıl değerli olduğunu orada anlarsınız. Bakın, sevgili peygamberimiz bir hadislerinde bu konuyu şöyle anlatıyordu: yeryüzünde bir insan Allah'ın hiçbir nimetinden istifade etmese, soğuk su ve gölge nimetinden istifade etmiştir, o kişi mutlak bu ikisinden hesaba çekilecektir. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde Allah'ın soğuk su nimetinden, gölge nimetinden istifade etmeyen bir tek insan yoktur. Öyleyse gölge bir nimettir. Bakın Allah diyor ki, biz onu uzatıyoruz, kısaltıyoruz. Sonra dedi ki: "Ve cealne şemse aleyhi delila." Biz güneşi ona bir delil kıldık. Güneşi gölgeye bir delil kıldık. Bunu nasıl anlayacağız? Peki bir soru sorayım. Gölge nedir? Acaba gölge Gölgesi olduğu eşyanın aslı mıdır, yansıması mıdır, yoksa güneş midir, yoksa güneşin ışınları mıdır, yoksa güneşten gelen ışınların eşyaya çarpması neticesi oluşan bir vaka mıdır? Ben bunun detayına girmek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Gölge bir Allah ayeti, gölgeye egemen olan Allah'tır. Gölge Allah'ı dinler. Bakın ayetin sonunda diyor ki, ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَس۪يرًا. Sonra o gölge uzadı, kısaldı. En sonunda kendimize çekip alıverdik. Tabii Allah'tan gelen Allah'a dönecek. Allah'ın yarattığı sonunda Allah'a dönecek. İşte gölge önce uzundu, sonra gittikçe kısaldı. Tam öğle vakti sıfırlandı. Ya da güneş battıktan sonra gölge bitti. Allah diyor ki biz onu kolayca kendimize çekip alıverdik. وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا Bakın bizim hayatımızın vazgeçilmez gereksinimlerinden birkaç tanesini daha zikredecek Rabbimiz. O Allah ki geceyi sizin için örtü kıldı. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا Geceyi Allah sizin üzerinize bir örtü kıldı. Gündüzün ışınlarından bedenlerimiz yoruluyor. Alfa, beta, gama ışınları geliyor güneşten. Bedenlerimiz yoruluyor. Allah yorulan bedenlerimizi, yorulan ruhumuzu dinlendirmek, atomları üzerimizden atmamız için geceyi simsiyah bir örtü gibi üzerimize örtü vermiş. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا Uykuyu da sizin için dinlence kıldık. Uyku deyip geçmeyin. Bakın, insanların onsuz olmaz ihtiyaçlarını sıralamışlar. Acaba bunlardan hangisi birinci sırayı alır, hangisi en önemlidir diye sıralamışlar. Mesela demişler ki yemek, iki su yani içmek, üç cinsellik, o da bir ihtiyaçtır, dört uyku sıralamışlar. 100 dayanıklı insan üzerinde deney yapmışlar. Cinsellik mi? Tamam bir ihtiyaçtır ama bir süre insanlar ondan ayrı kalabilmişler, dayanabilmişler. Peki yemek mi? Tamam. Fiziksel bir ihtiyaçtır ama bir süre insanlar yemeden yaşayabilmişler. Peki su mu? Bir süre yaşayabilmişler susuz ama uykusuz hiç mi hiç yaşayamamışlar. Uyku bizim onsuz olmaz ihtiyaç maddelerimizden birincisini almış. Uyku deyip geçmeyin ya. Uyuyorsunuz. Bedeniniz dinleniyor, ruhunuz dinleniyor, gündüz yorulan bedeniniz dinleniyor, akşam evinize çekiliyorsunuz, hanımlarınızla birlikte oluyorsunuz, Allah'ın nikah nimetinden istifade ediyorsunuz, beyinleriniz dinlenmiş, organizmanız dinlenmiş, vücutunuzda gündüz oluşan güneşin ışınlarıyla oluşan atomları atmışsınız, ertesi güne dinlenmiş, zinde bir bedenle, zinde bir zihinle kalkmışsınız. O da bir nimet, bakın Allah ondan söz ediyor. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا Gündüzü de yayılma zamanı, hareket zamanı, devinim zamanı, hayat zamanı, rızık kazanma zamanı kıldı. İşte gündüz ayrı bir ayet, uyku ayrı bir ayet, gölge ayrı bir ayet, rüzgar ayrı bir ayet, yağmur ayrı bir ayet, ay, güneş, yıldız ayrı bir ayet. İşte çevremizde Allah'ın binlerce ayeti, o ayetlerin fihristi olan Kur'an ayet. Bütün bu ayetlerle iç içe bir hayat yaşayıp Rabbimizin rızasını kazanalım. Allah yardımcımız olsun. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com.
3: Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, işin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatu ahlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ahlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için... Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکچه.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim Ahmet Varol Hocam'la Dünya Döndükçe programına bu haftada inşallah yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Muhtelif coğrafyalardaki muhtelif gelişmeleri Ahmet Hocam sizler için değerlendirecek, yorumlayacak. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
6: Allah razı olsun. Dilerseniz şöyle hızlı bir giriş yapalım. Efendim bu haftanın ilk konusu aslında ben hatırlıyorum, yanılıyor bilmiyorum da sanki böyle birkaç ay evvel falan önce bir değinmiştik bu şu anki konu başlığına. Bu İngiltere'nin Batı Şeria'daki yerleşim merkeziyle ilgili bir kararı var. Nedir o? Bu kanunsuz hatta teröristçe yerleşmelere yapılan bölgelerdeki, yani İsrail'in Batı Şeria'da her hafta değiniyoruz işte böyle yerleşimcilerin ya da böyle kanunsuz yerleşim alanları açtıklarını, yerleşim birimleri açtıkları şeylerden bahsediyoruz. İngiltere'nin bununla alakalı bir kararı var. Daha evvel biz bunu şey için söyledik. Bazı ülkeler şöyle bir karar almıştı. Bu karar buna benzer bir karar mıdır yoksa bunun daha ötesinde bir karar mıdır bilmiyorum. Dediler ki bura menşeli İsrail'in biz ürünlerini almayacağız. Bir ambargo. Hatırlıyorum siz o zaman dediniz ki ya dedim adam ben bu ürünü Batı Şeria'da ürettim diyecek hali yok. İsrail'de ürettim, Hayfa'da ürettim, bilmem nerede ürettim desen nasıl ispat edeceksin falan gibilerinden bir konuşma hatırlıyorum. Bu İngiltere'nin kararı da buna benzer ya da bunun ilerisinde bir karar mıdır hocam? Nasıl yorumlarsınız bu kararı? Yani biraz böyle insaflaşma şeklinde mi algılayalım yoksa bunların oyunlarından, palavralarından biri olarak mı görmeliyiz hocam?
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi daha önce konuştuğumuz konu Avrupa Birliği'nin politikasıyla alakalıydı. Avrupa Birliği yani teşkilat olarak zaten bu Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerini resmen tanımıyor. Resmen tanımadığı için buralarda üretilen ürünleri de kabul etmiyor. Yani satın almıyor. Böyle bir kararı var Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği içerisindeki ülkeleri karar bağlıyor. Yani Avrupa Birliği kararı olduğu için, ortak karar olduğu için Avrupa Birliği içerisindeki ülkeleri. Ama tabii Siyonistler işte bazen bu ürünleri işte başka damgalar vurarak da satabiliyorlar. Bazen adamlar o bölgelerdeki ürünlerin damgasını vurarak da satmak istiyor. Neden? Çünkü o bölgelerdeki ürünlerin damgasını vurduğunda orada üretilmiş gibi gösterdiğinde orası tanınmış gibi oluyor. Ondan dolayı yani Siyonist işgal rejimi bunu önemsiyor. Yoksa işi kitabına uydurmak Siyonist işgal rejimi açısından çok da zor değil. Ama İngiltere normalde daha önce Avrupa Birliği'nin kararındaki yasak kapsamında yer almıyordu. Yerleşim merkezleriyle ilgili net bir tutumu yoktu. Yani normalde İngiltere de bu yerleşim merkezlerini tanımıyor. Ama gene de bu konuda yani oradan gelecek ürünlerin satın alınması konusunda bir politikası yoktu. Fakat geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir karar aldı. Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerini tanımadığına dair ve buradan gelecek ürünleri kabul etmeyeceğine, satın almayacağına dair ve aynı zamanda buradaki Yahudi yerleşim merkezlerinde iskan edilen ve Filistinlere saldıran yerleşimcilerin terörist olduğuna dair. Yani bunları terörist olarak tanımladı. Yani bu önemli bir gelişme. Neden önemli bir gelişme? En başta yani buradaki Yahudi yerleşim merkezlerinin kanunsuz olduğunun önemli bir Avrupa ülkesi tarafından. Dünya genelinde uluslararası politikada yoksa bizim açımızdan İngiltere'nin samimiyeti ayrıca tartışılması gereken bir konu. Onu gene konuşacağız inşallah. Fakat uluslararası çapta bir anlam ifade ediyor. Buradaki Yahudi yerleşim merkezlerinin tanınmaması ve bunların işgal olarak kabul edilmesi ve buradaki ürünlerin reddedilmesi. Hani Siyonistler bu ürünleri başka bir yoldan ihraç etseler bile oradaki yerleşim merkezlerinin resmen kabul edilmemesi ve işgal olarak tanımlanması Siyonistler açısından politik bir baskı anlamına geliyor. Ekonomik baskı tarafı ihracat. İhracatta da işte bazı ürünlerde ürünün özelliğinden tanınması imkanı var. Üzerindeki damgadan değil de orada üretilmiş olacak. Çünkü orada üretilmiş ürünler bazıları kendini belli ediyor. Buradan da ayrıştırılması imkanı var. Orası olayın ekonomik baskı boyutunu oluşturuyor. Bir de siyasi baskı ciheti var. O da buradaki Yahudi yerleşimcilerin, yani özellikle Filistinlilere saldırılarda bulunduğunun itiraf edilmesi ve bunun da bir terör olarak tanımlanması ve o yerleşimcilerin de terörist olarak tanımlanması. Bu açıdan olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ama bunu İngiltere kendi siyasi iradesiyle mi gerçekleştirdi, yoksa toplumdan gelen bir takım siyasi baskılar sebebiyle? Biz ikincisinin daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İngiltere toplumunda her ne kadar mevcut siyasi partilerin politikalarından dolayı bir yanıltma söz konusu olsa da bugün artık geçmişe nispetle daha duyarlı bir kesim var. Ve bu duyarlılık oranı da gittikçe artıyor denebilir. Ve bundan dolayı Siyonist işgal rejimine karşı daha net bir tavır sergilenmesi talepleri var. İşte bu taleplerden dolayı İngiltere'deki mevcut hükümet böyle bir adım atma ihtiyacı duymuştur. Ama şimdi böyle bir adım atılması nasıl bir sonuç getirdi? Onun üzerinde de ayrıca duralım. Şimdi işin ilginç tarafı, burada Siyonistleri diyelim ki Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezleri cihetinden sıkıştırıyorsunuz. Ama Siyonistler de buna karşı işte İngiltere'ye mukabele şeklinde böyle yeni uygulamalar kararı aldı. Yani İngiltere'nin kendisine karşı yaptığı bu baskıya da sanki kendisi İngiltere'ye baskı yapıyormuş gibi bir takım kararlar aldı. Ama bu kararlar ne anlama geliyor? İngiltere'ye baskı anlamına mı? Hayır. Yine Filistinlere baskı. Nasıl? Çünkü İngiltere'nin yardım tırlarını sokmayacağız diyor. İngiltere'nin yardım tırlarını sokmazsan bu ne anlama gelir? İngiltere'ye bir zarar vermek mi? Yoksa Gazze'deki Filistinlilere zarar vermek mi? Sonra şeyde Batı Şeria bölgesinde uluslararası bir yardım kurulu var. Bu kuruldan İngiltere'yi çıkaracağız. İngiltere'yi çıkarsa ne olacak? Gene bunun zararı Filistinlilere olacak. Yani hep bütün burada kararlar dikkat edilirse İngiltere'ye mukabele tarzındaki kararlar Filistinlilere zarar verecek nitelikte. Ve işte işin kötü tarafı da bu zaten. Yani Siyonistler bu tür adımlar karşısında gene Filistinlilere yükleniyor. Gene Filistinlilere saldırıyor, gene Filistinlileri sıkıştırıyor. Neden? Çünkü burada onu ilgilendiren konu bu tür adımlardan Filistin halkının istifade etmesinin engellenmesi. Yani İngiltere'yi cezalandırmak değil.
6: Evet.
7: İngiltere'yi zaten cezalandırma imkanı da yok. Asıl burada Filistin halkını cezalandırıyor. Neden? Çünkü İngiltere böyle olumlu bir adım atarsa Siyonist işgal aleyhine, Filistinlilerin lehine herhangi bir olumlu adım atarsa bundan Filistin halkı yararlanacak. Onun için işte Filistin halkının bundan yararlanmasını engelleyecek nitelikte bir mukabelede bulunuyor. Karşıt tavır sergiliyor. Bu da aslında uluslararası platformda Siyonistlerin lehine bir durum ortaya çıkarıyor. Bu durumda uluslararası mekanizmanın Siyonistlere başka yönlerden baskı yapma yollarına gitmesi lazım. Yani sen burada Filistinlileri sıkıştırıyorsun. Mesela Gazze'de bir anlaşma olmuş. Bu anlaşmadan dolayı gene Gazze halkını sıkıştırıyorsun. O zaman uluslararası mekanizmada Siyonistleri sıkıştırmak gerekiyor. Bunun daha üstünde bir baskı yapmak. Mesela Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki bazı faaliyetlerine engel getirilse, daha önce bazı spor faaliyetlerinden Siyonistlerin çıkarılması yönünde talepler oldu ama Avrupa bu konuda hiçbir şey yapmadı. Yine Eurovision yarışmalarında çeşitli Avrupa Birliği'nden çeşitli talepler oldu ama bir şey yapmadı. Yani bu Siyonistlere baskı da sonuç itibariyle etkisiz kalıyor. Üstelik yani bu baskının zararını da gene Filistin halkı çekiyor. Siyonistler çekmiyor. Siyonistler o kadar etkilenmiyor. Olayın bu tarafını görmek gerekiyor. Ama buna rağmen, yani böyle olmasına rağmen gene de en azından Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerinin kanunsuz olduğu, buradaki yerleşimin işgal olduğu ve bu yerleşimcilerin terörist olduğu gerçeğinin itiraf edilmesi her bakımdan olumlu gelişmedir. Fakat sonuçları itibariyle değerlendirmek gerekiyor. İşte bu tür sonuçlar vermemesi için Siyonistlerin sadece kuyruğuna basmak yetmiyor. Yani bir taraftan kuyruğuna basıyorsun, iyi bir şey. Ama kuyruğuna basmak yetmiyor. Öbür tarafta ağzı açık. Ağzı açık olunca ne yapıyor? Gene ısırmaya, saldırmaya, sağa sola sataşmaya devam ediyor. Pençeleri serbest. Yani pençeleriyle yine Filistinlileri didikliyor ve onların üzerine saldırıyor. Yani sen sadece kuyruğuna basmış oluyorsun. Kuyruğunu kontrol altına alıyorsun. Asıl yapılması gereken ağzına bir ağızlık takmak ve pençelerini kontrol altına almak. Şu anda yani bir bakıma İngiltere, Avrupa bunu kuyruğuna basmakla iyi bir şey yapıyor ama öbür taraftan ağzı açık olması, pençelerinin hareket halinde olması ve o konuda hiçbir şey yapılmaması Siyonistler açısından Filistinlilere daha çok zarar verme imkanlarının doğmasına sebep oluyor. Bu durumda da işte Avrupa, İngiltere bir bakıma kendilerini mazeret bulmuş oluyorlar. Yani ne yapalım, biz gerekeni yaptık ama daha fazlasını yapma imkanımız yok diye bir mazeret ileri sürebiliyor bazen. Daha fazlasını yapma imkanınız var aslında, yok değil. Yani daha fazlasını da yapabilirsiniz. Yani en azından Filistin topraklarındaki bu yerleşim merkezlerini kaldırıncaya kadar baskıyı artırabilirsiniz. Yani bir adım ötesine geçtiğinizde Siyonistler ister istemez bu Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını durduracaktır. Bir adım daha ileri giderseniz o kanunsuz yerleşim merkezlerini en azından ortadan kaldıracaktır. Bir adım daha ileri giderseniz o zaman yani iki devletli çözüm falan hikayelerine geri dönecektir. Yani şu anda onu tamamen rafa kaldırdı bütün bu formülleri. Yani işte Avrupa burada sadece kuyruğunun ucuna bastı Siyonistlerin. Ama öbür taraftan gene Siyonistler ağzıyla ve pençeleriyle Filistinlilere saldırmaya devam ediyor.
6: Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allah

0: Özel FM.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim, öbür taraftan yine Gazze. Gazze bizim, tabii artık bunu söylemeye de gerek yok ama olmazsa olmazımız. Gazze bizim kırmızı çizgimiz değil, kırmızı duvarımız. Gazze'de malum önceden de öyleydi ama bu işgalinden sonra yazlar bir sıkıntı, kışlar bambaşka bir sıkıntı oluyor. Yazın malum biraz da oranın iklimi itibariyle her ne kadar deniz kenarında olmuş olsa da zaten nemden kaynaklanan bir sıkıntı olur. Bizim burayla kıyaslanmayacak bir sıcak da yaşıyorlar insanlar orada. Artı gıda ve su yoksunluğunu zaten işin içine katmıyoruz bile. O bambaşka bir şey. O çadırlar sıcaktan korumuyor. Sıcaktan korumadığı gibi soğuktan da korumuyor pek çoğu. Yani böyle korunaklı çadırlar değil. Bildiğiniz, bizim bildiğimiz öyle kamp çadırı gibi çadırlar pek çoğu. Hatta çadır bile değil. Brandadan ya da naylondan falan oluşturulmuş böyle geçici yerler hala pek çok yerde var. Dolayısıyla şimdi havalar yavaş yavaş soğumaya başladı tabii. Burada da göreceğiz, orada da geçen yıl gerçekten pek çok insan, çocuk, bebek olarak öldü haberlerini de aldık. Orada hocam şu anda Siyonist teröristlerin zaten o baskıları, saldırıları, katliamların yanı sıra oradaki yaşam şeklin hocam şu anda nedir hocam? Yani kışta geliyor. Yazı zaten dediğimiz gibi yaşadık. Ne bekliyor orada Gazze'liler hocam?
2: Şimdi tabii Siyonistlerin bir yandan saldırıları devam ediyor. Mesela daha dün Perşembe sabahı Siyonist işgalciler Gazze şehrine yakın bir yerde bir aileyi toplanıp imha etti. 4 kişi, yani anne baba ve 2 çocuk. 3 çocuklar da, biri 8 yaşında, biri 12 yaşında. Bunları hepsini birden öldürdüler, yani bir aileyi toplan yok ettiler. Böyle saldırılar gündelik olarak devam ediyor. Üstelik deniz tarafından da saldırıyorlar. Havadan dronlarla, karadan tank ve top ateşleriyle, sarı hattın içinde kalan tanklar var. Onlar pek sarı hattı geçmese de zaten Gazze küçük bir alan, yani yarıdan fazla

kuruluşlarını vesaire en çok üzerinde durduğu konu şu. Gazze nüfusunun büyük bir kısmı dar bir alana sıkıştırılmış durumda. Neredeyse %90'dan fazlası yerinden edilmişler bölgesi olarak nitelendirilen kamplara. Bir mülteci kampları var. Yani mülteci kamplarının anlamı farklı. Nedir? Yani bundan önce 1948 savaşında Filistin'den çıkarılmış olan insanların yerleştirildiği yerler vardı. Buralar mülteci kampı deniyor. Yani mesela Cibaliya mülteci kampı var. Burayı işte Gazze'de. Burayı mülteci kampı var. Han Yunus mülteci kampı var. Bunlar işte önceden inşa edilmiş ama şimdi oralar da yıkıldı. Yani o mülteci kamplar da yıkıldı. Şimdi son dönemde kurulan kamplara mülteci kampları denmiyor. Yerinden edilmişler kamplara. Yani yerinden edilmiş demek ne demek? Yani asıl ikamet ettiği yerden tamamen çıkarılmış, bir yerlere sürgün edilmiş Gazze'nin içerisinde ve oraya çadır kamplar kurulmuş. Normalde Şarm-ı Şeyh anlaşmasına göre buralara çadır kamp değil, konteyner kurulması gerekiyordu. Mobil evler kurulması gerekiyordu. Ve bu mobil evler korunaklı olacaktı. Hem alttan çamura karşı, üstten de yağmura, doluya, kara karşı korunaklı olacak ve soğuk karşısında da daha ümitli bir koruması olacaktı. Ama Siyonistler şu ana kadar o konteynerların hiçbirini sokmadılar. Sadece birkaç tane sağlık kurumu tarafından kullanılabilen konteynerleri olayların, o anlaşmanın ilk başlangıç döneminde sokmuşlardı. Sonra onları da durdurdular. Hiçbir şekilde konteyner sokulmuyor içeriye. Şimdi konteyner sokulmayınca ne oluyor? Çadırlar. O çadırlar da kalitesiz. Bazıları dışarıdan sokulan çadırlar ama çok öyle korunaklı çadırlar değil. Çoğunu da içerideki malzemelerle yapıyorlar. Kendileri yapıyor insanlar. Fakat ne oluyor? Bir kere alttan korunaklı değil. Yani normal toprağın üzerine kazıkları çakıyorsunuz ve çadırların halatlarını bunlara bağlıyorsunuz, bu kazıklara. Ve eğer ki komple bütün bir çadır değilse çeşitli parçaları, İşte tekstil veya naylon malzemelerini bir araya getirip bunları birbirine bağlıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Diyelim ki yağmur yağdı. O bölge olduğu gibi çamur oluyor. Ve o çamur çadırların içerisine de gidiyor. Ve insanlar çamurun içerisinde yürümek zorunda kalıyorlar. Her taraf çamur. Yani bu şekilde şu an 1 milyon 900 bin insan bu şekilde işte o yerinden edilmişler kampları diye isimlendirilen yerlerde yaşıyor. 1 milyon 900 bin insan yani. Ki Gazze nüfusunun %90'ına tekabül ediyor. Yani Gazze nüfusunun %90'ı bu şekilde yaşıyor. Bazıları sanat içinde kalan evlerde yaşıyorlar ama Siyonistler de peş peşe bu evleri imha ediyor. Onları da dışarıda işte o çadırlarda yaşamaya mahkum ediyor. Yani o yıkılmayan birkaç tane ev var. Onlar orada ve kurum var mesela. Kurum binaları var. Ki geçtiğimiz günlerde Gazze ortalarında bir kurum binasını yıktılar. Yani bu sarı hattın dışında kalan kurum binasını dışarıdan saldırıyla yıktılar. Ve o kurum binasında da kaç tane aile yaşıyordu. Hepsi dışarı çıktı. Yani o %10'u da tamamen o çadırlara mahkum etmeye çalışıyor. Ama şimdi kış yaklaşıyor. Yağmur yağacak. Ve yağmur yağdı mı her taraf çamur olacak. Sonra en fazla 2 ay sonra Kasım başlamasıyla birlikte soğuklar etkisini göstermeye başlayacak. Orada soğuk bayağı etkili oluyor. Neden? Çünkü deniz kıyısı, rüzgarlı. Ve işte bu soğukta alttan çamura karşı korunaksız, üstten de yağmura, kara karşı korunaksız olan bu çadırlarda, bu yerleşim kamplarında yaşamaya mecbur kalıyorlar insanlar. Ve şu an işte dediğim gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yan kuruluşları var. Onların hazırladığı raporlar var ve bu raporlar şu anki ikamet yerlerinin hiçbir şekilde sağlıklı olmadığı ve çok tehlikeli bir durum söz konusu olduğu ve bir an önce buralara güvenli yerleşim araçlarının sokulması için devreye girilmesi gerektiği vurgulandı. Ama yapılan bir şey yok. Çünkü kış yaklaşıyor. Önünüzde en fazla 2 ay. 2 ay sonra soğuklar başlayacak, yağmurlar başlayacak, her taraf çamur olacak. Ve işin bir başka riski de şu, yani burada soğuklar başladı mı ne oluyor? İnsanlar hasta oluyor. Hasta oldukları zaman orada birbirleriyle çok yakın irtibat halinde oldukları için, çünkü çok dar bir alana sıkıştırılmış kalabalık bir topluluk var. Yani 1 milyon 900 bin insanı

0: bu kamplara sıkıştı mısın? Ve sürekli birbirleriyle irtibat halindeler ve böyle korunaklı bir ortam yok. Birisi hasta oldu mu bulaşıcı hastalık öbürüne geçiyor ve bütün kamp ahalisine bulaşıyor bu hastalık. Yani sağlık yönünden de bir risk oluşturuyor bu şekilde, çünkü kalabalık bir şekilde yoğun bir ortamda yaşıyor insanlar. Birisi hasta oldu mu herkes hasta oluyor. Böyle bir şey var ve sağlık hizmetleri de engelleniyor, çünkü içeriye ilaç sokmuyorlar, tıbbi malzeme sokmuyorlar. Yani gerçekten utanç verici bir durum bütün insanlık açısından. Uluslararası mekanizma. Yani şu an dünya kendini ne diye tanıtıyor? Uygar. Uygar bir çağda yaşıyoruz, değil mi? Yani Batı emperyalizminin başını çekenler veyahut da onların temsilcilerine, onların bizim içimizdeki temsilcilerine sorarsan, yani şu an bütün dünya uygar. Bir de tarihe gidin, hiç böyle bir rezalet, böyle bir vahşet görülmüş müdür yani? Uygarlık yüksek yüksek apartmanlar dikmekte midir, yoksa insan olmakta mıdır? Yani eğer insani değerlere saygı açısından bakarsan olaylara, bundan 10 bin yıl önce yaşamış topluluklar çok çok daha uygardı. Yani makineleşmeye bakarsanız her dönemin makinesi kendi ihtiyacına göre. Ama insanlık açısından bakarsan şu an kesinlikle dünyaya uygarlık hükmetmiyor. Yani bu hikaye, işte Gazze'deki o sergilenen vahşet, dünyanın şu anda gerçek yüzünü karşımıza koyuyor. Bu vahşeti kim gerçekleştiriyor? Uluslararası Siyonizm. Peki bu uluslararası Siyonizm öyle kendi başına bunu yapabilir mi? Mümkün değil. Yani uluslararası Siyonizmi düşünün, bir ayakkabı firması bu vahşeti icra eden askeri reklam malzemesi yapıyor. Bütün dünyada ürününü satan bir firma. Peki bizim yani bu tür ticari kuruluşların ürünlerini alırken biraz vicdanımıza sormuyor muyuz ya? Bu firmaların paraları oradaki vahşete harcanıyor diye. Yani bu boykotu da önemsemek lazım. Çünkü bu Siyonist vahşet şu an dünyaya hükmeden anlayışın bir ürünüdür yani.
1: Ya, tabii tüm dünya insanları bunun karşısında birinci derecede sorumludurlar. Bu zulmün, bu vahşetin karşısında Müslüman olduğunu söyleyen ülkeler, en azından dünyada öyle bilen ülkelerin yöneticileri de hasreten kat kat daha fazla sorumludurlar. Çünkü hani orada ekranların karşısında garantör olmak sanki böyle ellerinde güç varmış, kudret varmış gibi o pozlarda ekranda görüntü verip de arkasından asgari bir müdahaleyi dahi yapmaktan aciz olan ülkelerin yöneticileri kınamaktan öte bir şey yapamıyorlarsa valla onlar da Siyonistlerle beraber hesap gününü beklesinler. Diyelim geçelim bir başka konuya, oradan biraz Körfez'e doğru geçelim. Malum Körfez'de yine sular ısındı. Amerika birkaç gövde gösterisi yaptı. İran da tabii bunun altında kalmadı. İran da mukabelede bulundu. Yani burada Amerika'nın bir anlamda hem askeri hem siyasi hem ekonomik olarak fazla bir şey yapamayacağının aslında bir anlamda İran deklare etmeye çalışıyor dünyaya. Sanki bunu kısmen de kabul ettirmiş gibi. Amerika da işte bunun seçime kadar da bu suların burada durulmayacağını, malum Kasım'da Amerika'da seçimler var. Nedir hocam? Körfez'deki bu gelişmeler Amerika'nın mı, İran'ın mı daha çok lehine işliyor? Nasıl yorumluyorsunuz siz?
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Trump ilginç bir açıklama yaptı. Bu açıklama için bir mesaj veyahut da bir haber niteliği taşıyordu. Bir duyuru, yani bir duyuru niteliği taşıyordu. Dedi ki İran'a seçimlere kadar mühlet vereceğiz. Seçimlerden sonra İran mecburen teslim olacak. Hiçbir şey yapamayacak. Bizim bütün şartlarımızı kabul etmek zorunda kalacak. Aslında bu ne anlama geliyordu? Yani İran'la anlaşmayı seçimlere kadar erteledik anlamına geliyordu. Çünkü bugün sen şartlarını olduğu gibi kabul ettiremiyorsun da seçimlerden sonra mı kabul ettireceksin? Bunu yapabilsen seçimlerden önce yaparsın. Sana prim kazandıracak, oy kazandıracak bir eylem, bir faaliyet olarak görüyorsun. Demek ki seçimlere kadar başarabileceğini tahmin etmiyorsun. Ondan dolayı biz bu işi seçimlere kadar erteledik. Yani bu sallantıda kalacak. Neden? Çünkü şu anda anlaşsa birçok şeyi İran'ın istekleri doğrultusunda yapmak zorunda kalacak. Şu anda Amerikan isteklerine uygun, onun her yönünden dayattığı şartlara uygun bir anlaşma sağlanmasının artık mümkün olmadığını görüyor. Ondan dolayı yani seçimlere kadar anlaşmayacağız demek istiyor. Neden? Çünkü Böyle bir anlaşma Trump yönetimine ciddi bir itibar kaybettirecek. İşte bu itibar kaybını seçim sonrasına ertelemiş gibi görünüyor gördüğümüz kadarıyla. İşte ondan dolayı seçimlerle kadar mühlet veriyoruz ama seçimlerden sonra İran bizim dediğimiz yere gelecek, gelmek zorunda kalacak diye öyle de bir hava estiriyor. Bu boşuna bir şeydir. Yani Amerika İran'a baskı politikasından sonuç alamadığını bir bakıma ilan etmiş oldu bu açıklamayla. Yani İran'a askeri baskı yaptı, siyasi baskı yaptı, ekonomik baskı yaptı. Bunlardan istediği sonuçları elde edemedi. Şimdilik işte İran'ı sıkıştırmaya devam edip öbür taraftan dilim yapmaya çalışıyor. Yani seçim ortamında. Seçimlerden sonra muhtemelen anlaşabilirler. Çünkü Trump'ın açıklaması böyle bir mesajı da içeriyor. Yani muhtemelen seçimlerden sonra artık biz bu defteri kapatmayı düşünüyoruz demek istiyor. Ama nasıl anlaşacaklar? Mecburen bazı konularda İran'a taviz verecek. Bazı konularda da İran taviz verecek. Böyle bir orta noktaya gelebilirler. Ama şimdilik buradaki gerginlik hem Amerika'nın saldırıları belki yani zaman zaman Amerikan yönetimi orada seçim havası içerisinde şiddetli saldırılar da düzenleyebilir ama bunun kendisine dönüşü olacağını tahmin edeceği için bunu tercih etmeyebilir de. Neden? Çünkü Amerikan saldırılarına İran karşılık veriyor. Yani bu karşılıklılar ona olumsuz bir hava oluşturuyor. Yani onun açısından, Amerika'nın açısından. Böyle bir karşılıkla karşı karşıya gelmemek için de şimdi sadece küçük ebatta bir gerginliği sürdürmeyi tercih eder. Ve belki de seçimlere kadar bu şey çalkantı devam eder. Küçük ebatta çalkantılar. Ama seçimlerden sonrası için bir anlaşma sürecine girme ihtimali yüksek. Bu açıklamadan öyle bir sonuç çıkıyor. Net olarak bir şey söyleyemeyiz ama bu açıklamadan öyle bir sonuç çıkıyor.
1: Eyvallah. Ya zaten insanlar da belki hani artık kanıksadılar. Trump'ın o fevri çıkışının arkasında aslında böyle köpük gibi, balon gibi inecek, geleni yerine getiremeyeceğini, sadece Trump'ın söylemlerinin böyle boş olmasından dolayı değil, teknik olarak da mesela Amerika'nın birimlerinin açıklamaları da var. Yani bunun kamuoyuna yansımaları, efendim askeri yeterliliğin ciddi anlamda düştüğü, Amerika'ya maliyetinin hani attığın taş, ürküttüğün kurbaya değmeyecek noktada geldiğini ve bunun da hala bir neticeye de varmadığını, milyarlarca doların gitmesi karşılığında hala bir netice alamaması Trump'ın çok böyle izah edebileceği bir durum değil. Tabii ki bu aleyhine dönecek. Belki böyle bir hani kelim oyunlarıyla işte biraz daha bekleyin hele sizin dediğiniz gibi yani yapabilirsin zaten şimdi yaparsın. Niye o zamana bırakıyorsun ki? Netice malum. Yani burada bir uzlaşmaya mecburen varacaklar. Tabii İran için de geçerli bu. Yani dediğiniz gibi yani burada sadece Amerika'nın tavizi değil İran'da. İran belli bir tavizi zaten göze almıştır diye düşünüyorum. Amerika asıl vereceği tavizi düşünsün. Nasıl izleyeceğini düşünsün o tavizi diyelim ve görelim biz de bekleyelim. Efendim oradan biraz daha ilerilere geçelim. Çin. Malum Çin'in şöyle bir politikası var. Doğu Türkistan'da orada sistematik bir soykırıma varan bir şiddet, bir zulüm. Çin'in Doğu Türkistan politikalarını malum hemen herkes biliyor. Dünya da biliyor. Fakat bazen Çin şöyle bir politikayla kamuoyuna biraz böyle aslında öyle olmadığını, aslında kamuoyunun yanlış bilgilendirdiğini, aslında burada öyle bir şey olmadığını tam tersi burada insanların memnun, güzel, efendim gayet modern yani Çin'in zulmünden ziyade hem eğitim hem yaşam standardı konusunda da destekliyle burada hayatına memnun bir İslam toplumu, Türkistan Müslüman toplum olduğunu imajını zaman zaman dünyaya vermek için muhtelif ülkelerden gözlemciler davet ediyor. Kendi oluşturduğu stüdyo gibi ortamlarda çekimler yapılıyor. Efendim insanların mutlu mesut görüntüleri servis ediliyor tüm dünyaya. Türkiye'den daha evvel birkaç defa ben hatırlıyorum buna benzer şeyler yapılmıştı. Bu geçenlerde yine bir grup tabii Çin çağırırken buradan Bakkal Mehmet Efendi de çağırmıyor. Yani toplum üzerinde sanat camiasında çeşitli toplumsal kesimler üzerinde etkisi olacak. Kanaat önderler diyebileceğimiz işte entelektüel sanatçı ya da işte akademisyen neyse işte çeşitli kesimlerden insanları çağırıp o bölgeleri gezdiriyor. Sonra bunlar da geliyorlar yağ atıyorlar. Öyle değil siz yanlış biliyorsunuz kardeşim yanlış bilgilendiriyorsunuz. Adamlar orada gayet güzel hayatlarından memnunlar. Buna benzer söylemler. Hatta ben bir iki tane izledim. Kanal ismi vermeyeceğim. Böyle bayağı belgesel tadında yapmışlar. Eğer arka planda bir background'unuz yoksa orayla alakalı, dersiniz ki yahu adamlara iftira ediyorlar, adamlar burada ellerinden geleni yapıyorlar gibi izlenimler de oluşturmaya çalışıyorlar. Ne diyorsunuz hocam bu entelektüellerin Çin'e davet edilip orada görüntüler almalarına müsaade etmeleri, oraları gezmelerini, yani Doğu Türkistan hakkındaki bu yapılan şeylere?
0: Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda Çin dünyada bir egemenlik davası içerisinde, Amerika'yla rekabet içerisinde ve bu rekabetinde fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Şu an İslam coğrafyasında Amerika'nın itibarı gittikçe zayıflıyor. Etki alanında daralıyor. Amerika'nın çekildiği alanları doldurmak için bir fırsat oluştuğunu düşünüyor Çin. Ve bu amaçla da çeşitli bağlantılar kuruyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz işte Çin Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyaretini konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Önemli bir konuydu. Daha önce Türkiye'ye de bu tür yani atakları başka yerlerle de oldu. Hatta Suudi Arabistan'la İran'ı yakınlaştırma konusunda Çin devreye girdi. Buna benzer siyasi politik ataklar oldu. Ama Çin bu ataklarında bir konuda kötü bir sicile sahip, bir bakıma tescillenmiş bir imaj var. O da ne? Doğu Türkistan'da yapılan zulüm, yani oradaki Müslüman topluma yapılan zulüm. İşte bu konuda imajını düzeltmek, algı operasyonu oluşturmak amacıyla öbür taraftan, yani bir yandan siyasi ve ekonomik atak yaparken bir yandan da kültürel ve iletişime yönelik atak yapmaya çalışıyor. İşte enformasyon atağı yapmaya çalışıyor. Ve bunun için de işte birilerini götürüyor. Özellikle kendilerinden istifade edebileceğini düşündüğü kişileri. Herhangi bir kişiyi götürmediği gibi bu konuda onun davulunu çalmayacağını bildiği kişileri de götürmüyor. Yani mesela İslami camiaya hitap eden etkili şahsiyetler var. Onları götürsün, götürse hani bazen onlardan da böyle yağdan kıl çeker gibi birilerini çekip götürdüğü oluyor ama öyle umuma yönelik etkisi olan kişileri pek tercih etmiyor. Etse de zaten bunlardan sonuç alamayacağını biliyor. Onun için daha çok kendisinin davulunu çalacak kişileri götürüyor. Götürdükten sonra ne yapıyor? Perdenin ön tarafını gösteriyor. Arkasına geçmelerine şey yok, müsaade yok. Yani ama bu bizim dediğimiz olaylar perdenin ön tarafında olmuyor ki, arka tarafta oluyor. Yani siz bu zulümleri görmek istiyorsanız perdenin arkasında da neler olduğuna muttali olmak durumundasınız. Eğer ki Çin yönetimi size bu fırsatı vermiyorsa demek ki yaptığından çekiniyor. Demek ki o utanç verici uygulamalarından vazgeçmemiş. Orada gidiyor işte birkaç tane cami geziyor. Bakın camiler açık, isteyen geliyor namaz kılıyor falan. Oysa gerçek hiç de öyle değildir. Yani Çin, yani Doğu Türkistan'da, yani özellikle Doğu Türkistan'da yaşanan gerçekleri Doğu Türkistan diasporasından öğrenmek gerekir. Çin'den öğrenemezsiniz. Neden? Çünkü Çin zaten zalimin kendisi. Zalim kendi zulmünü itiraf eder mi? Etmez. Orada Doğu Türkistan'ın içerisinde yaşayanlardan da öğrenemezsiniz. Çünkü onlar da rehin alınmış durumdadır. Hepsi tehdit altındadır. Kolay kolay konuşmazlar. Ama kimden öğrenebilirsiniz? Orayla bir şekilde irtibatını sürdüren diasporadan. Ve diasporaya başvurduğumuz zaman, yani Doğu Türkistan diasporasına başvurduğumuz zaman görüyoruz ki hiçbir şey değişmedi. Ve şu an hala yüzlerce kamp var. Peki Çin yönetim bu kampları ne diye tanıtıyor dünyaya? Eğitim kampı. Yani neyin eğitim kampı? Buraya bu şey Doğu Türkistanlı profesörler de getiriliyor. Yani bunlar çocuk mu? Hayır, öyle değil. Eğitim kampı falan değil. Şimdi bakın olayın gerçeği şu. Yani Çin onlarca yıldır Mao darbesinden bu yana, yani biliyorsunuz Mao darbesi 1949'da gerçekleştirildi. İşte Mao devrimi diyorlar da, yani ister devrim deyin, ister darbe deyin, ne derseniz deyin. Yani 1949'da gerçekleştirildi ve o günden bugüne Çin Müslümanlara yönelik faaliyetlerinde özellikle ateistleştirme, dinsizleştirme politikası uyguluyor. Fakat Müslüman topluluk da bütün bu eğitim faaliyetlerinden istediği sonucu alamadığını gördü. Ve sonra, yani bundan diyelim ki 15 yıl önce, bu konunun üzerine özellikle gitti, 15-20 yıl önce bu konunun üzerine gitti. Araştırdı, ya bu Müslüman çocuklar ateist olmuyor. Bu kadar ateist eğitimi verdiğimiz halde, sürekli yoğun bir ateizm eğitimi verildiği halde, bu çocuklar gene Müslüman olarak kalmayı tercih ediyorlar. İnanıyorlar gene. Bunun arkasında başka bir sebep yatıyor olması lazım. Ve araştırıyorlar, bakıyorlar ki oradaki Müslüman ailelerde bir aile içi eğitim sistemi var. Yani anne baba çocuğuna, çocuk ondan sonra kendisi, her aile en azından bir ferdini dini konularda iyi eğitiyor. O da o fert de sonrakileri rehber oluyor, onları irşad ediyor, onları eğitiyor. Ve bu şekilde aile içi bir eğitim sistemi kurulmuş Müslüman Uygur toplumunda. Ve bunu keşfedince Çin işte bu aile içi eğitimi çökertmek amacıyla bu kampları kurdu. Ve bunlara da eğitim kampları dedi. Oysa eğitim kampı değil, toplama kampı. Ne yaptı peki? Çocukları bir kampa, anne babayı başka kampa yerleştirdi. Ve şu anda 5 milyon civarında Müslüman buralarda, bu kamplarda tutuluyor. Ve burada biz bunlara eğitim veriyoruz falan diyor. Halbuki eğitim falan verdikleri yok. Şimdi anne babayı götürüyor, 15 saat çalıştırıyor günde. Günde 15 saat. Ve böylece namaz kılmasını engelliyor. Oruç tutmasını, dini görevleri yerine getirmesini engelliyor. Zaten kılanlar cezalandırılıyor o kamplarda. Namaz kılmak yasak. Dini görevleri yerine getirmek yasak. Çocukların da anne babayla irtibatını kesiyor ve onlara da daha yoğun bir şekilde ateist bir eğitim veriyor. Ve bu şekilde o aile içi eğitimin engelleyeceğini ve bir sonraki neslin daha çok dinsiz olacağını düşünüyor. Çünkü mesela Sovyet Cumhuriyetlerinde yaşayan Müslüman topluluklardaki dinsizleştirme politikası ciddi şekilde sonuç vermişti. Yani neden? Çünkü oradaki de toplumlar dinlerini öğrenecek bir kaynak bile bulamıyordu. Sadece Özbekistan'da bazı medreseler gizlice faaliyet yürüttü. Özbekistan'da nispeten korundu ama Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da çok daha geniş bir dinsizleştirme politikası uygulandı. Ve orada Sovyetler Birliği büyük ölçüde sonuç aldı. Ama Çin, Doğu Türkistan'da bunu başaramadı. Bunu başaramamasının sebebi de aile içi eğitim. İşte o aile içi eğitiminin önüne geçmek için bu kampları kurdu. Şimdi bizim vatandaşlarımız gidiyorlar. Urumçi'de birkaç tane camiyi geziyorlar. O bu camiler çok süper, modern. Bu herkes de geliyor. Halbuki herkes gelemiyor. 18 yaşına kadar bir kere dini görevleri yapmak yasaktır Çin'de. Yani din eğitimi yasaktır tamamen. Ve sen şimdi geliyorsun burada camilere, işte birkaç tane şey, perdenin önüne yerleştirilen cami var, onları görüyorsun. Ha bir de bir perdenin arkasına geç, o 500'den fazla toplama kampını gör bakalım, orada nasılmış hayat. Bir de yani dediğim gibi anne ve babalara 15-16 saat zorunlu çalışma şeyi getiriyorlar, uygulaması. Çocuklar da anne babadan uzak bir şekilde tamamen ateist bir eğitime tabi tutuluyor.
1: Yani bunu takip edenler, zaten bu bahsettiğiniz detaylıca da bilgileri vardır takip edenlerin, ki biz de zaman zaman programımıza işte Türkiye'de akademisyen olarak görev yapan ya da medya grubunda görev yapan Doğu Türkistanlı Müslümanları konuk ediyoruz. Dediğiniz gibi yani öyle şeyler anlatılıyor ki, hatta bunlar bilinenler. Yani artık zorlayarak bir şekilde ulaşılan bilgiler. Ötesi de olduğunu söyleniyor ki insanın tüyleri diken diken oluyor tabii. Yani bu bizde maalesef öyle bir kanat var. Bir sosyalist grup var Türkiye'de. Yani aslında Çin'e iftira edildiğini, Çin öyle şeyler falan yapmadığını, Çin'in gayet medenince oradaki Müslümanları koruduğunu, sahiplendiğini, onlara saygı gösterdiği falan şeklinde böyle hani aklı hafızadan almayacağı, aklı sınırlarını zorlayacak, dinleyicilerim affetsin, salaklıkta buraya geliyorlar, propaganda yapıyorlar ki yani bunu kraldan çok kralcı olmaktan öte bir etkisi olmuyor tabii toplum üzerinde. Yani sırf o belgeseller, o görüntüler görünce insanlar aa biz yanlış biliyormuşuz ya falan demiyorlar. Sadece oradaki oyunu keşfediyorlar. Yani sizin dediğiniz gibi orada Çin'in kurduğu çeşitli senaryoları gördükleri, camide işte mutlu, tebessüm halinden dibat edilen insanlar, alışverişte kadınlar mutlu, sevinçli, çocuklar, gençler falan görünce ha biz yanlış biliyormuşuz falan demiyor kimse. Türkiye'de, dünyada kimse demiyor yani. Bunun bir senaryo olduğunu farkındalar. Dolayısıyla toplum üzerine bu tip manipülatif haberlerin, görüntülerin etkisi olmadığını da bilmeleri gerekir. Buradan giden o sözüm bana Çin'in yine sözcülüğünü yapıp gelip görüntülerle, efendim röportajlarla, belgesellerle burada Çin'i aklamaya çalışıyorlar. Bunu da bilmelerinde fayda var. Efendim oradan yine Asya'nın başka bir tarafına geçelim. Yemen. Yemen'de biliyorsunuz yıllar evvelinden bir iç savaş devam ediyor idi, başlamıştı ve çok yıkıcı da bir iç savaştı. İran yanlısı ve biraz da Suudi Arabistan destekli grupların orada yıllarca süren birbirlerine karşı olan savaş tabi biraz daha hafiflemişti ama taraflarında biraz tazikiyle zaman zaman böyle bir şey oluyordu. Hani bir böyle bir cedelleşme oluyordu. Bu bir süreden beri bayağı stabil bir hale gelmişken son birkaç haftadan beri, bir hafta 10 günden beri ciddi o bölgede yine böyle bir şey başladı. İran yanlısı ve Suud destekli gruplar arasında böyle bir çatışmalar devam etmeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve şu anki durum nedir hocam? Yani böyle geçici, böyle hani bir süre devam edip de kalır mı, yoksa bu iç savaş şeklinde tekrar bir döner mi hocam? Nedir sizin yorumunuz bölgeyle alakalı?
0: Şimdi Yemen'de çarpışan taraflar Husi örgütü ve bir de Aden'deki hükümet olarak isimlenen Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet. Şimdi Husiler asıl Yemen iktidarının veyahut da Yemen'deki siyasi otoritelerin sahibi kendileri olduğunu söylüyorlar. Ama uluslararası platformda Aden'deki hükümet tanınıyor. Ben şunu da belirteyim. Yani bu iki yapı Yemen'in tümüne hakim değil. Yani bunların hiçbirinin ulaşmadığı alanlar da var. Özellikle El-Kaide'nin kontrolü altında olan bölgeler var. Fakat onlar konuşulmuyor genellikle. Daha çok bu ikisi çatışma halinde oldukları için bunlar gündeme geliyor. Yani Yemen'de merkezi otorite kaybedildiği için dağınık yapı var. Bu dağınık yapıda işte Sana'da Husilerin kurduğu bir şey var. İktidar veyahut da siyasi otorite. Sana Yemen'in eski başkenti. Yani şu anda da Husilerin başkenti. Bir de Aden'de. Aden'de eskiden Yemen zaten iki parçaydı. Güney ve Kuzey Yemen şeklinde. Güney Yemen'in başkenti Aden'di. Aden deniz tarafında. Sana dağlık tarafta. Suudi Arabistan sınırına yakın tarafta. Fakat Aden'deki hükümet Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Şimdi geçmiş dönemde Husiler arasında Suudi Arabistan'a da saldırı düzenliyorlardı ama son dönemde ağırlıklı olarak Aden hükümetinin üzerine gitmek suretiyle Babul Mendeb boğazına yaklaşmak istiyorlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz bir tarafta bir Hürmüz boğazı problemi var ve bu Hürmüz boğazı probleminden dolayı İran önemli bir avantaj elde etti ve burada yani Hürmüz boğazını kontrol etmenin İran açısından ciddi bir kazanma olduğu görüldü. Aynısının burada da yani Kızıldeniz üzerinde de gerçekleştirilmesi için Babul Mendeb boğazına yaklaşmak ve kontrol etmek, yani burayı kontrol etmek İran'ın bileğini güçlendirecektir. Bunu stratejik olarak hesapladılar. Yani çünkü Husi'yle biliyorsunuz İran'la ilişkili. Evet. Bu arada ben bir konu üzerinde parantez arası bir bilgi olarak söz edeyim. Şimdi Yemen Şiileri normalde Zeydi'dir.
1: Yani Ehli Sünnet'e daha yakın.
0: Şeydir yani itikadi olarak Mutezile'nin düşüncelerini benimsemişlerdir çoğunlukla. Fıkhi olarak da Hanefilere yakındırlar. Yani fıkhi görüşlerinde. Fakat Ali'nin imamlık hakkının öncelikli olduğunu söylerler. Ama diğer Şii gruplardaki gibi Ebu Bekir'in gasp ettiği iddiasında değildirler. Yani imamlığı gasp ettiği iddiasında değildirler. Böyle bir, neyse o detaylara fazla girmeye gerek yok. Normalde bu Zeydilerle daha önce yani mezhebi konuda hiçbir problem yaşanmamıştır Yemen'de. Ehli Sünnet ve Zeydiler arasında. Bu olaylar tamamen siyasi olaylardır. Bu bir. İkincisi Husi örgütünün liderlerinin birçoğu zaten İran tarafından götürüldü, Kum'da eğitime tabi tutuldu ve bunlar sonradan Caferi oldular. Yani Zeydiliği bıraktılar, Caferi oldular ve bir de Husiler bir aşirettir orada aynı zamanda. Fakat sadece aşiret olmadı, bu örgüt sonradan genişledi, büyüdü, silahlı milis güçlerini oluşturdu ve geniş bir alan üzerinde etkili oldu. Örgütün lider kadrosu Caferileşmiştir. Ama Yemen'deki Şii kitlesel taban gene çoğunlukla Zeydi. Ya ben Yemen'e birçok kez gittim. Yani oradaki Zeydilerle de görüştüm, diğer kesimlerle de. Oradaki toplumsal yapıyı az çok biliyorum yani. Fakat bu gelişmeler ve özellikle Yemen'de işte bu siyasi mekanizmanın Arap Baharı döneminde devrilmesinden sonra başlayan olaylar siyasi arka planda gerçekleşen olaylardır. Burada da işte İran'ın desteklediği Husi örgütü ciddi bir ilerleme kaydetti ve sanayiyi kontrol altına aldı. Şu an Aden'de Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet var ve Babul Mendevi de Husiler Sana'dan kontrol edemedikleri için biraz daha güneye doğru ilerlemek gerektiğini ve Aden'deki hükümeti zayıflatmak gerektiğini düşünerek geçtiğimiz günlerde yeni bir askeri manevra başlattılar. Ama bu manevraya şeyler karşı çıktı, o hükümet taraftarları ve çatışmalar oldu. Her iki tarafından da çok sayıda ölen oldu şimdiye kadar, son günlerde yani. Yüzlerce kişi öldürüldü. Yani. Öyle onlarca değil, yüzlerce kişi öldürüldü her iki taraf. Ve çatışmalar durmuş değil ve görüldüğü kadarıyla Husiler daha etkili. En son çatışmalarda Muha diye bir şehri ele geçirdiler. Burası stratejik konumda. Aden hükümeti burayı geri almak için asker desteğinde bulundu. Ama yani bunu ne kadar başarır bilmiyoruz. Bu olaylardan sonra Husilerin Suudi Arabistan'a saldırmaması için Pakistan'dan bir uyarı yapıldı. Pakistan yönetimi Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması durumunda Mekke Anlaşması'nın devreye gireceği şeklinde bir uyarıda bulundu. Belki bundan dolayı Husiler doğrudan Suudi Arabistan'a saldırmayıp Aden'e yüklenebilirler. Suudi Arabistan'da Aden hükümetine askeri destek vermek suretiyle orada kontrolü elinde tutmaya çalışabilir. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla Husilerin amacı güneye doğru ilerleyip Babul Mendebe'ye yaklaşmak. Eğer bunu başarabilirlerse Babul Mendebe'yi kontrol altına almak için önemli bir avantaj elde edeceklerini düşünüyorlar. Yani şu anki hedefte Aden hükümetini etkisizleştirmekten ziyade oradaki stratejik kontrolü ele geçirmek ve Babul Mendebe üzerinde daha etkili hale gelmek gibi bir niyet öne çıkıyor. Yani.
1: Yok. Zaten bunu daha evvel de zaman zaman belirtiyorlardı. Hani bir anlamda olabilir mi Hürmüz gibi bilmiyoruz ama yani orayı da bir ikinci Hürmüz'e çevirip orada yani İran'ın Hürmüz'deki etkisine benzer bir etki sağlayabilirlerse kendilerince ciddi anlamda askeri ve siyasi bir üstünlük elde edeceklerini düşünüyorlar. Ama bizi tabii burada en azından beni burada ilgilendiren daha önemlisi yani böyle bir kritik bir dönemde tüm dünyanın, Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki tavrı, niyeti belliyken bile bir uzlaşı içine giremeyen bir ülkenin iki Müslüman kanadı diyelim. Yani orada Şii de olsa, Zeydi de olsa, yani Şia'nın bir farklı kolu da olsa, Zeydi de olsa ki dediğiniz gibi Ehl-i Sünnet'e en yakın olarak bilinen kolu. Bunların bile arasında fitne böyle keskin bir şekilde her iki taraftan yüzlerce insanın öldürebileceği noktaya gelebiliyorsa bu fitne, yani Amerika'dan, İsrail'den evvel aslında kendimizi bir sorgulamamız ki bizim duruşumuzun ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulamamız daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Efendim bu haftanın son konusu yine bir hatırlatma, yine bir tarihi bilgi. Dinleyicilerimizin yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır. Gençlere de bizim bir hatırlatmamız olsun. 11 Eylül 2001 Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonların Pearl Harbor baskınından sonra yaşadıkları kendi topraklarındaki en büyük saldırı İkiz Kuleler diye tabir edilen o iki devasa kulenin bir saldırı neticesinde, ki bu saldırıda uçakla gerçekleşen bir saldırı neticesinde binlerce insanın ölmesi ve bu Amerika'da çok ciddi bir infialin oluşturması neticesinde de Amerika'nın bunu, yani kısaltarak geçiyorum, o aylarca süren bir süreç, bu saldırının planlayıcıları, gerçekleştiricilerin olduğunu söylediği El-Kaide ve El-Kaide'nin lideri Bin Laden neticesinde işte Afganistan'a onların bunu reddetmeleri, vermeyle reddetmeleri neticesinde böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Bunu vesile kılarak da işte Afganistan'a Rusya'dan sonra Amerika tabiri caizse amiyane tabirle çökmesi, ama yıllarca kalmasına rağmen Kabil ve civarından başka da bir şeylik gösterememesi ve neticesinde kendi iç baskısından dolayı çekilip gitmesi. Hocam özür dilerim, belki sizin o süreci hızlı bir şekilde anlattım ama yani bu 25 yıl evvel gerçekleşen bir şey, günümüze kadar bunun bir uzantısı, yansıması da var. Nasıl değerlendirecek bir meseledir bu?
0: Şimdi 11 Eylül olayları tarihte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuş olaylar olarak nitelendirilebilir. Fakat şunu özellikle vurgulamak gerekir. Bununla ilgili çeşitli komplo teorileri üretildi ve bu komplo teorilerinde ağırlıklı olarak bu eylemleri Amerika kendisi planladı falan denildi. Ama bu teoriler tutarsızdır ve vakaya uymamaktadır. Amerika'nın kendisinin planlamış olması ihtimali çok zayıf bir ihtimaldir. Belki de hiç sıfır. Ama sonrasında Amerika bu eylemler üzerinden İslam dünyasına yönelik çok geniş çaplı bir savaş başlatmıştır. Sadece Amerika değil, genel anlamda Batı emperyalizmi İslam dünyasına yönelik yoğun bir saldırı operasyonu başlatmıştır. Bu saldırı sadece askeri operasyonlardan ibaret değildir. Aynı zamanda bir enformasyon saldırısıdır. Yönlendirme, zihinleri yönlendirme saldırısıdır. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü o eylemleri gerçekleştirenler bunu İslami bir duyarlılıkla yaptıklarını iddia ediyorlar denildi. Kaldı ki yani bu ne kadar ispat edilebilir o da ayrı bir konu. Çünkü eylem gerçekleştirenlerin içerisinde hayatlarında İslami bir hassasiyetin olmadığı kişiler de vardı. Bu belki bir tepki operasyonuydu. Yani Amerika'nın değişik yerlerdeki politikalarına karşı bir tepki operasyonuydu. Bu bir. İkincisi, bu eylemi bir marjinal grup gerçekleştirmiştir. Yani her ne kadar El-Kaide'ye nispet edildiyse de, El-Kaide de sahiplendiyse de, Taliban sahiplenmedi. Ama El-Kaide sahiplendi. Ama El-Kaide'nin sahiplenmesi de tamamen propaganda amaçlıydı. Gerçekleştiren grup, El-Kaide'nin merkezi otoritesinden de bağımsız bir şekilde bu eylemi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla tamamen marjinal bir grubun yaptığı bir eylemdir. Şimdi bu tür marjinal gruplar her kesimden çıkabiliyor. Yani Hristiyanlardan da çıkabilir, Yahudilerden de. Yani Siyonizm de bir aşırılıktır. Ama Yahudi toplumu Siyonizmi destekliyor. Fakat mesela Hristiyanların içerisinden de çeşitli aşırı gruplar çıkıyor. Bazen bunlar marjinal kalıyor. Bu şekilde etnik unsurlardan da çıkabiliyor. Yani falanca etnik bir topluluktan şöyle bir grup çıkmış, şöyle bir eylem gerçekleştirmiş olabiliyor. Fakat dikkat ederseniz Batı dünyası bu tür eylemlerde hedefe sadece o eylemi gerçekleştiren grubu yerleştirir. Yani o grubun mensup olduğu dini kitleyi ya da etnik kitleyi hedef almaz. Ama bu 11 Eylül olaylarından sonra Batı emperyalizmi bu eylemlerden dolayı doğrudan İslam'ı hedef aldı. Ve Irak'ın bu olayla hiçbir alakasının olmamasına rağmen Irak'ı işgal etti. Irak'ı işgal etmesinin amacı aslında Irak üzerinden Akdeniz'e doğru uzanmak ve Siyonist işgal rejimiyle Irak'ta kuracağı otorite arasında bir köprü oluşturmak, bir bağlantı oluşturmak ve böylece Büyük İsrail'e giden planın önünü açmaktı. Bunu başaramadılar. Afganistan'ı işgal ettiler. Afganistan'la ilgili planlarından da istedikleri sonucu elde edemediler. Ve sonrasında başka şeyler yaptılar. Askeri alanda bu tür operasyonlara başvurdular. Ama öbür taraftan bir medya savaşı başlatıldı İslam'a karşı. Yani İslam'ı yıpratma amaçlı, İslam'ı doğrudan terörle irtibatlandırma ve Batı toplumlarında İslam karşıtı bir duygunun oluşmasını sağlama amaçlı bir medya savaşı başlatıldı. Bu 11 Eylül olaylarından normalde dediğim gibi bu olaylar marjinal bir grup tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bu eylemler ve İslam dünyasının geneli tarafından reddedilmesine rağmen Batı emperyalizmi bu eylemleri tüm İslam dünyasını hedefe yerleştirmek için kullandı ve özellikle de ciddi bir medya savaşı, enformasyon savaşı başlattı. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi Batı'nın o Haçlı ruhundan gelen İslam karşıtlığı, kin, nefret duygusu ve intikam düşüncesi ortadan kalkmamıştı. O devam ediyordu. İkinci bir sebep daha, o da şu: Batı yıllardan beri maddeci felsefeye yönelmiştir. Materyalist. Bu felsefe Batı toplumlarında ruhsal açıdan bir boşluk oluşturdu. Ama yeni dönemde işte bu ruhsal boşluğu doldurmak için arayış içerisine giren bir nesil ortaya çıktı. İşte bu neslin İslam'a yönelmesini engellemek ve daha çok mistik düşüncelere sevk edilmesini sağlamak amacıyla İslam'la terörün özdeşleştirilmesine çalışıldı ve bunun için de 11 Eylül olaylarından istifade edildi.
1: Evet, yani 11 Eylül tabii tüm dünyada çok büyük infiala sebebiyet verdi, sizin de söylediğiniz gibi. Belki son yüzyılda en keskin Doğu ve Batı toplum çatışmasını da tetikledi. Çünkü biliyorsunuz hemen akabindeki söylemler ciddi anlamda Batı'da bir İslamofobiya algısını da çok ciddi anlamda tetikledi. Fakat şöyle de bir gerçek var. Yani onu da hatırlatmadan geçmeyeceğim. Programımızı onu hatırlatıp programımızı netleştireceğiz inşallah. Şimdi aynı Batı, aynı Amerika bu olaylar vesilesiyle ciddi anlamda bir İslami araştırma içerisine gider. Mesela o dönemlerde yapılan bir araştırma Amerika'da en çok satılan kitabın Kur'an olduğu gerçeğini ortaya koydu. Ve başka bir şey, o dönemde 2004'te falan yanılmıyorsam Michael Moore isimli Amerikalı bir araştırmacının, bir televizyon yapımcısının çektiği bir belgesel Fahrenheit 9-11. Yani bu bana sorarsanız çok etkili bir belgeseldi. Direkt Amerika'ya bağlayan ve delillerle bağlayan ve çok ilginç noktalara da değinmesi açısından, yani dinleyicilerimiz imkan bulurlarsa internette ulaşabilirler. Fahrenheit 9-11, Michael Moore, onun hazırladığı bir belgesel, o da ilginçtir. Ama dediğiniz gibi bu bir kırılma yaşattı o tarihte tüm dünyada ve Amerika'nın İslam coğrafyalarına oradan bir atakta bir sıçrayıp oralara tabiri caizse böyle çökmesi için bir vesile olarak kullandığı bir olaydır 2001'deki bu saldırılar, Eylül ayının 11'inde gerçekleşen bu saldırılar. Efendim bu haftada programımızı neticelendiriyoruz. Bu son konumuza beraber Ahmet Hocam'ın değerli yorumlarıyla programımızı neticelendirdik. Haftaya farklı gelişmeler ve Ahmet Hocam'ın değerlendirmeleriyle inşallah sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
3: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
4: دشمن رو باید شناخت. ابزارهای دشمن رو باید شناخت. گیلههای دشمن رو باید شناخت. از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
5: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
6: Dünya döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Gülperek Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
9: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 18.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozel FM.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Onlar kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde mümin kardeşlerini kendi nefisleri üzerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Haşr suresi 9. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İsar'dır. İsar, kendisinin ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini kendisine tercih etmektir. Bir başka deyişle bir Müslümanın başka bir Müslümana fayda sağlamada ve zararı onda savmada onu kendisine tercih etmesi, ona öncülük vermesidir. Müslümanların en önemli özelliklerinden birisi olan İsar, Müslümanların birbirlerini sevmesine ve saymasına, birbirlerine güvenmesine ve dayanmasına ve birbirlerinin dert ve sıkıntılarının gidermesine sebep olan çok özel bir vasıf ve etkendir. İsar şuuru oluşmuş toplumlar kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de isteyen ve kendisi için istemediğini Müslüman kardeşi için de istemeyen Müslümanlara sahip toplumlardır. Onlar komşusu açken kendisi tok yatan kimselerden değillerdir. Bu Müslümanlar mümin kardeşlerini hiçbir konuda seyretmeyen, hayırlı ve mutlu günlerinde de, acılı ve şerli günlerinde de yanında olup, maddi ve manevi her türlü dertleriyle dertlenen seçkin şahsiyetlerdir. İsar şuuruna ulaşmış Müslümanlar, İsar amelini gerçekleştirirken kar ve zarar hesabı yapmazlar. Maddi ve manevi kayıpların, menfaat ve çıkarların hesabını yapmazlar. Çünkü onlar İsar amelini gerçekleştirirlerken karşılığını bu geçici dünyada değil ahirette beklerler. İsar ameli içinde ihlas, takva, şuur ve fedakarlık bulunduran ve kardeşliğin en üst seviyesini ispat eden çok özel bir salih ameldir. Bu amel her aklın kavrayıp anlayamayacağı bir amel olduğu gibi hesap ve kitaplar alt üst eden mükemmel bir ameldir. Bu ameli ancak Allah'ın kendilerine firaset verdiği kulları idrak edip anlayabilir. Ancak gönlünü dünyaya kaptırmayan ve kendini dünya malına esir etmeyen müttaki ve cömert kimseler anlayıp kavrayabilir. Şu halde hesap ve kitapları hep dünya üzerine olanların bu ameli anlamaları mümkün değildir. Sadece kendilerini düşünmeleri, cimri davranmaları, yardıma muhtaç olanlara seyirci olmaları ve kendilerinin dünya malına düşkün olmaları onların İsar amelini idrak etmelerine engel olan sebeplerden bazılarıdır. Muhterem Müslümanlar,
İslam tarihi muhteşem ishar örnekleriyle doludur. Onlardan birkaç örnek vererek onların bu saygıya değer hatıralarını anmış olalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, bana açlık ve meşakkat isabet etti. Açlıktan takatsız kaldım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu doyurmak için hanımlarına haber gönderdi. Hanımları, "Bizim yanımızda sudan başka bir şey yok," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kimselere hitaben, "Şu aç insanı kim yemeğine ortak eder yahut onu kim evine konuk eder?" dedi. Ensardan biri, "Ben konuklarım," dedi ve o kimseyi alıp evine götürdü. Ve hanımına, "Haydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuğuna ikram et," dedi. Hanımı, "Yanımızda çocukların azığından başka bir şey yok," dedi. Adam karısına o yemeği hazırlamasını, getirmesini ve ışığı yakıp çocuklarını uyutmasını söyledi. Kadın da yemeği hazırlayıp getirdi, ışığı yaktı, çocuklarını da uyuttu. Yemeğe başlamadan önce kadın kalkarak kandili düzeltir gibi yapıp kandili söndürüverdi. Bu suretle karı koca misafirin yemeği yemesi için kendilerini konuğa yemek yiyor gibi göstermeye başladılar. İkisi de geceyi aç geçirerek sabahladılar. Sabah olunca ev sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce şöyle buyurdu. "Bu gece Allah güldü yahut karı koca sizin güzel hareketinize hayret etti ve şu ayeti kerimeyi indirdi. Kendilerinde bir açlık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir." Haşr suresi 9. ayetini okudu. Bu ayetin iniş sebebi olarak şu iki olay da nakledilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adama bir koyun başı hediye edildi. O adam dedi ki, "Falan adam ve ailesi buna benden daha çok muhtaçtır." Ve onu o adama gönderdi. Bu minval üzere koyunun başı ihtiyaçlı 7 ev arasında dolaştı durdu ve sonra o ilk adama geri döndü. Bunun üzerine bu ayet indi. Bir başka rivayette Cafer bin Burkan'ın Yezid bin Esam'dan rivayet ettiği şu nakildir. Ensar şöyle demişti. "Ya Resulallah, arazimizi muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et." O da, "Hayır, ama arazinizi taksim etmekten ziyade arazinizi onlar arasında paylaşmaktan ziyade siz arazinizle ilgilenin ama meyve zamanı geldiğinde de meyveleri aranızda muhacirlerle taksim edin," dedi. "Arazi sizin arazinizdir ama onlara da ikramda bulunun." Onlar da, "Biz razı olduk," dediler ve bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bu ayeti indirdi. Muhterem Müslümanlar, işte ashabın durumu böyleydi. Ensar ve muhacir, ishar anlayışına sahip örnek şahsiyetlerdir. Ensar, bütün imkanlarını muhacir kardeşlerinin hizmetine sunarken, muhacirler de bunu fırsat bilip yan gelip yatmak ve bu imkanları kullanmak niyetinde ve çabasında değillerdi. Değerli Müslümanlar, selefimiz
kardeşlik bağlarını sıkı tutmak ve İslam davasını kendilerinden sonraki kardeşlerine ulaştırmak için böyle birçok ishar örnekleri sergilemişlerdir. Özellikle savaşlarda başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için kendilerini gelen oklara, mızraklara, kılıçlara ve taşlara karşı siper edip kendi nefislerini feda etmişlerdi. Yine onlar kendileri bir yudum suya muhtaçken ellerindeki ya da kendilerine ikram edilen suları diğer mümin kardeşlerine ikram etmek suretiyle şehadete ulaşmışlardır. Onların birçok böyle şerefli davranışlarını buradan anlatmaya ne zamanımız yeter, ne de bizim kabiliyetimiz ve edebiyatımız buna yeter kardeşlerim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizlere de ishar şuuru nasip eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
6: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
7: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
12: Dirberek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
20: daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: 103.2 Özel FM.
22: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM.
23: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
24: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
25: Müslümanların namaz konusunda büyük günahları, açıkları, noksanları. Zamanımız Müslümanlarının namaz konusunda vahim noksanları ve açıkları şunlardır. 1. Müslümanların %90'ı veya 85'i günlük vakit namazlarını terk etmiş, yitirmişlerdir. Bu çok büyük bir günah ve eksikliktir. Namaz yitirilince Müslüman toplum binası ayakta duramaz. 2. Namaz kılan %10 veya 15 azınlığın büyük kısmı namazların farzlarını cemaatle eda etmemektedir. Şeriat 20 küsur özür dışında cemaate katılmamaya izin vermemektedir. Farz namazlarını münferiden kılmak büyük bir bidattır. 3. Namaz kılan Müslümanların çoğunluğu bu ibadeti başı açık olarak eda etmektedir. Namaz kılarken başın takke, sarık, imame veya başka bir serpuşla örtülü olması bu ibadetin edep ve sünnetlerindendir. Bunları terk etmek edebe aykırıdır. 4. Halkın bir kısmı fıkhın temizlik, taharetle ilgili inceliklerini bilmiyor. Mesela küçük su döktükten sonra istibraya dikkat etmiyor. Tuvalete gidip hiç beklemeden abdest almak caiz değildir. Çünkü taharete aykırıdır. 5. Ayakta tebevvül edenlerde de vahim bir bilgisizlik ve cahillik vardır. Bu esnada iç çamaşırının, pantolon paçalarının idrarla kirlenme ihtimali vardır. Hadis-i şerifte sidik konusunda temizliğe dikkat etmeyenlerin kabir azabı çekecekleri bildirilmiştir. Hele bir imam ayakta tebevvül ediyorsa onun arkasında cemaat olunmaz. İnşallah böyleleri hiç yoktur. 6. Namazın sahih olması için kıldıranın ve kılanın itikadında imanına gölge düşürecek vahim bir bidat ve dalalet olmaması gerekir. Kur'an mahluktur diyenin ardında namaz kılınmaz. 7. Müslüman halka yeterli miktarda akaid, fıkıh, ilmihal okutulmuyor, bu yüzden de bazıları tadili erkana riayet etmiyor. Tavuğun yerden yem toplaması gibi secde ediyor. Bazıları secdeye inerken pantolonunun ütüsü bozulmasın diye iki eliyle birden ameli kesir yapıyor. Pantolonun ütüsünü koruyayım derken namaz bozuluyor. Beş vakit namaz, imandan sonra İslam'ın ikinci temel şartıdır. Namaz konusunda tehavün göstermek, yani bu temel ibadeti hafife almak çok vahim bir günahtır. Hazreti Ömer el-Faruk Hazretleri ufuklara gönderdiği mektuplarda önce namazı sorarmış. Resulullah Efendimiz, salat ve selam olsun ona, farz namazları kendisi imam olarak daima cemaatle eda etmişlerdir. Hulefai Raşidin de böyle yapmıştır. İslam'ın ilk çağlarında valiler şehrin büyük camiinde imamlık yapmışlar, cumayı bizzat kıldırmışlardır. Ezanı, namazı hafife alan Müslüman bir toplum iflah olmaz, necat bulmaz. Hazreti Ömer, Müslümanların emiri olmasaydım müezzinlik yapardım buyurarak müezzinliğin şerefini, kadrini, kıymetini ifade buyurmuşlardır. Bir İslam toplumunda hayat günde 5 kez namazla durdurulmalıdır. İslam devletinde, İslam toplumunda namaz mecburidir. Şer'i özrü olmayanlar için farz namazların cemaatle kılınması da mecburidir. Kaç sene geçti tam hatırımda değil, Sudan'ın başkenti Hartum'a gitmiştim. Çarşılarda, pazarlarda, dükkanların önlerinde büyük hasırlar vardı. Ezan okununca bunlar yere seriliyor, esnaf, ustalar, işçiler, halk, oradan geçenler cemaatle namaz kılıyordu. Namazı ikinci plana atan İslamcılar çok yanlış bir yoldadır. Yeni yapılan cemaatsiz camiler manen haraptır. Cemaatin ölçüsü cuma namazı değil sabah namazıdır. 100 kere tekrarladım, 101. defa yazayım. İmamlar parayla namaz kıldırma memurları değildir. İmamların icazetli, alim ve fakih olmaları gerekir. Tabakat-ı fukuhanın en düşük rütbesi olan ashab-ı fetva olmaları icap eder. Resulullah Efendimiz'e hem şeriat hem de ahlak yönünden iki icazetle bağlı olmaları gerekir. Ziyalı geçinen bazı Müslümanların tashih-i itikat, namazın dosdoğru kılınması, cemaat, İslam ahlakı, İslam medreselerinin açılıp vasıflı ve icazetli ulema ve fukaha yetiştirilmesi, tekkelerin açılması, İslam ahlakı, ümmet birliği, raşit bir halifeye biat ve itaat gibi önemli hayati konuları bırakıp, on milyonlarca Müslümanı siyaset dedikoduları, zevzeklikler, gevezeliklerle meşgul etmesi ne kadar üzücü bir durumdur. Namaz dinin direğidir. Direk yıkılırsa bina da yıkılır. Bina yıkılınca namaz kılan %10 veya 15 azınlık da enkaz altında kalır. Halka namaz kıldırmak emr-i maruf farzının başta gelen maddelerindendir. Namazı büyük ölçüde yitiren ve şehvetlerine uyan bir İslam toplumunun geleceğinin parlak ve aydınlık olduğunu söyleyenlere şaşılır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
24: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
0: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada Kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında eraş pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil eraş pozitif intifada lazım.
20: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir. Özel efendim. 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
14: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
15: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
16: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
18: Reklam.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedil ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmadan önceki hayatından ve aynı zamanda içinde doğup büyümüş olduğu Mekke laik demokratik cahiliye şirk devletinin ve o günkü cahiliye toplumun durumundan bahsediyor idik. O günkü Mekke'de şirk hakim idi. Defaten ifade edildiği gibi düzen olarak, sistem olarak laik ve demokratik bir düzen hakim idi. Parlamenter sistem, ki parlamentoların ismi Darun Nedve idi. Darun Nedve'de Mekke'nin reisleri toplanır, orada yasama ve yürütme meselesini gerçekleştirirlerdi. Laik idiler, hiçbir dine mensubiyetleri söz konusu değildi. Demokrat idiler, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur, halkındır, insanındır, insanlarındır inancındaydılar. Ve parlamentoda Mekke'nin yerlileri olan halk adına vekalet gündeme gelmiş idi. O günkü halkın vekilleri, bugünün tabiriyle milletvekilleri, aşiret reisleriydiler. Onlar aşiretlerinden almış oldukları yetkiyle öteden beri, töresel bir durumlarıydı bu. O yetkiyle Mekke halkı için gerek yönetiminde, gerek ekonomide, gerek yargıda, gerekse eğitimde, sosyal hayatta, ticaretten kanunlar yapıyorlardı. Yasalar yapıyorlardı. Mekke laik demokratik şirk devletinin yasama ve yürütme organı millet meclisiydi. Yani o günkü Darun Nedve yasaları koyar ve Darun Nedve'deki milletvekilleri vazifeliydiler. Hangi dalda ise o günkü toplumun ihtiyacı, o dallarda vazifeliydiler ve vazifelerini yapıyorlardı. Yani yasama ve yürütme laik demokrati gayri İslami, zaten o dönemde din itibariyle Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Sellem'e ve kıyamete kadar yalnız ve yalnız tek din var, Allah katında İslam'dır. Ha, o gün Mekke'de İslam yok idi. İslam'ın bozulmuş şekli, kulların ihanet ederek bozdukları, İslam'ın ismi Yahudilik olmuştu, Hristiyanlık olmuştu. Yahudilik de Hristiyanlık da batıl dinlerdendir. Temelinde İslam var, temelinde vahiy var, temelinde nübüvvet, risalet var. Ama kendi elleriyle, kırlasıcı elleriyle kitaplarını bozdular. Allah inançlarını bozdular. Resul inançlarını bozdular. Ve öyle yaptılar ki kendi paylarına İslam'ı bozduktan sonra birer batıl ideoloji ya da felsefe haline getirdiler ve hala da bozmaya devam ederek aynı anlayışlarını bulundukları yerde devam ettiriyorlar. Mesela Yahudiler kendilerini Musa Aleyhisselam'a nispet ediyorlar. Kesinlikle Musa Aleyhisselam'ın ümmeti değildirler. Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu tevhiden itibar etmiyorlar. Allah'ın Musa Aleyhisselam'a vahyetmiş olduğu Tevrat'ı bozdular. Baştan sona denilmez ama en nihayet ana meseleler tamamen bozulmuş durumda. Akideleri, amelleri ve Allah'ın kendilerine vahyettiği sonucu vermiş olduğu vaat edilmiş toprakların peşine düşmüşler yeryüzünde. Halbuki tamamen iftira ediyorlar. Onlar Allah'a itibar etmiyorlar, inanmıyorlar ki böyle bir vaat gündeme gelmiş olsun. Onların iman etmiş olduğu, inandığı Rableri, ilahları Allah Azze ve Celle'nin dışında, kendilerine has öyle bir Rab ki insan kullarının Rabbi değil bütünüyle. Sadece Beni İsrail'in Rabbi. Peki diğer insanlar niye yaratıldı? Onlar da Beni İsrail'e merkeplik yapmak. Beni İsrail'in, yani İsrail oğullarının sırtlarına binmiş olduğu birer merkep olarak yarattı. Allah'ın has kulları insan olarak yarattığı Beni İsrail'dir. Diğer insanların bütünü onları kullandığı birer eşek hükmündedirler. Ve kim ki isim olarak elbette ki galet olmuştur. Defaten ifade ettiğimiz gibi İsrail Yakup Aleyhisselam'ın diğer bir ismidir. Beni İsrail Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, torunları, ondan gelen soy Yakup Aleyhisselam'dan dolayı, yani zaman zaman sloganlar gündeme geliyor, kahrolsun İsrail, ama elbette ki herkes bilir ki kastedilen Allah'ın peygamberi, Allah'ın nebisi, Resulü Yakup Aleyhisselam değil. Bunların türettiği kendilerine göre bir peygamber, kendilerine göre bir ilah ilahir. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifeli kırılmayla, Allah tarafından kendisine vahyedilmesiyle, onun şeriatının gündeme gelmesinden sonra ondan önceki bütün şeriatlar, ki din değişmez, din akidedir. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar Yahudilik, Hristiyanlık diye bir din veya dinler söz konusu değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla beraber önceki şeriatların birçok hükmü nesh olunmuştur. Kur'an'la beraber İncil, Tevrat ve Zebur 100 sahife nesh olunmuştur. Allah Azze ve Celle'nin dininde bazı şer'i meseleler yerinde kalmışsa da birçokları nesh olunmuştur. Onun için Kur'an'dan önceki şu anda elde kitap olarak bulunanlar, elbette ki Kur'an'dan önceki kitaplara da, yani Tevrat'a sırasıyla, Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e ve indirilmiş olan 100 sayfaya mutlak olarak iman ediyoruz. Ki onların hepsi Allah tarafından. Ta ki kırlasıca elleriyle hainler kitaplarını bozdular. Elbette ki bozulmuş olan kitapları bizzat insanların cümleleriyle doldurulmuş olan, hevalarına, zevklerine uygun yasalarla, cümlelerle doldurulmuş olan kitaplara bizim Allah katından inmiş olarak iman edecek durumumuz söz konusu değil. Bu onların ihanetinin sonucudur. Ancak karşılaştırma yapıldığı takdirde Kur'an'dan önceki şu anda eldeki bulunan kitaplar söz itibariyle Kur'an ayetleriyle birebir örtüşüyorlarsa, mana itibariyle, söz itibariyle deriz ki evet, bu cümle Tevrat'taki, İncil'deki, Zebur'daki bu cümle veya cümleler Allah'ın sözleridir, kelamıdır. Çünkü Allah'ın kelamında hiçbir değişme olmaz. Buna iman ediyoruz. Demek ki o alçak hainlerin kırlasıca elleri buna ulaşmamış ya da menfaatlerine uygun bir şekilde yerinde kalsın demişler. İkincisi, eğer mana itibariyle Kur'an'daki ayetlerle örtüşüyor, mana itibariyle aynı manaya gelen cümlelerse deriz ki bu Allah kelamı da olabilir. Onların hikmetten ifade edip de buraya sokuşturduğu sözlerden de olabilir. Nitekim birçok hikmetli sözler var. Onlar Allah'ın ayetlerine mana itibariyle uyarlar. Yani şu anda bile hani atasözleri diye ifade edilen sözlere baktığımızda Kur'an ayetleriyle mana itibariyle örtüşürler. Fakat söz itibariyle değil, kelime itibariyle değil. Allah'ın kelamı da olabilir, kulların hikmetli sözlerinin de olabilirdir. Olduğu hal üzere bırakırız. Kur'an'a uymayan ne kadar cümle varsa, kaç bin cümle varsa deriz ki bunlar Yahudilerin ve Hristiyanların kırlasıca elleriyle Allah'a ihanet ederek kitabı bozdukları haldir. Hepsini reddederiz. Ayrıca şeriat itibariyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatındaki hükümler önceki şeriatlardaki hükümleri nesk etmişlerdir. Nesk olunmayanlar ise bizden önceki şeriatlar bizim şeriatımız tarafından nesk olunmadığı müddetçe, yani hükümleri ortadan kaldırılmadığı müddetçe bizim de şeriatımızdır. Allah'ın hükmünde değişme olmaz. Bu şekilde itibar ederiz. Ayrıca bu Yahudiler bütünlüğüyle yalan söylüyor ve iftira ediyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Musa Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. Harun Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. Bunlar iftiracı ve yalancıdırlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından vazifeli kılınmasıyla önceki peygamberlerin şeriatların, sünnetlerin şeriatımız tarafından nesk olunmadığı müddetçe gerçeğiyle, gerçeği olan, yoksa Yahudi ve Hristiyanların elleriyle uydurdukları zaten şeriat değildir zaten. Onlar tamamen iftira ve yalandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmasıyla önceki peygamberlerin hükmü bitmiştir. Son Nebi, son Resul'dur. Ve Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde eğer ki peygamberler yaşayacak olursa ya da onlar yaşarken Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıkmış, vazifeli kılınmış ise bütünüyle ona yardımcı olacaklar, onu destekleyecekler ve ondan yana olmuş olacaklar. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer radıyallahu teala gibi bir firaset ve basiret sahibi şahsiyetin Tevrat'tan almış olduğu bir nuskayı, bir kağıdı okuduğu vakit Aleyhisselatü Vesselam çok öfkelenmiş idi. Ve buyurdu ki eğer Musa şu anda olsaydı bana tabi olmaktan başka kurtuluş yolu yoktu. Ümmetlerden benim payıma düşen sizsiniz. Peygamberlerden de sizin payınıza, kısmetinize düşen benim. Musa şu anda olsaydı mutlaka bana tabi olurdu. Bana tabi olmaktan başka onun kurtuluş yolu yok. Resul Aleyhisselatü Vesselam Yusuf Aleyhisselam için de aynı şeyi buyurdu. Yusuf şu anda aranızda ortaya çıksaydı, bana rağmen beni bırakır da ona tabi olsaydınız, hepiniz sapardınız. Hepiniz sapardınız. Çünkü Allah Azze ve Celle'den peygamberler söz verdiler. Allah Azze ve Celle onlara

tabi oluşunuzu kabul etmiş olsaydı hepiniz sapardınız. Çünkü Yusuf'un vazifesi bana tabi olmaktan başka çıkarı yok. Malumunuz hadisler başta Ahmet bin Hanbel Ali Rahmeli Müsted'inde, Abdurrazzak Es-Senani'nin Musannef'inde, İmam Beyhaki'nin Şubul İmanı'nda ve İbn-i Hacer El-Askalani'nin Metalibul Aliyesi'nden sahih ve hasen senetlerle rivayet olunmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı gündeme geldikten sonra artık kimseye öyle vaat edilen topraklar söz konusu değil. Bütün insanlık alemi, ki Allah Azze ve Celle cinleri ve insanları Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar insanlar gelip geçecekse, gelmiş geçmişse, el an yaşıyorsa 8 milyar insandan bahsedilir. Öncekiler ne kadar milyar idi Allahu alem bir sevap. Bundan sonra ne kadar milyar olacak Allahu alem bir sevap. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son nebi, son resul olarak Allah tarafından vazifelendirilip kendisine vahyedildiği andan itibaren bütün insanlık alemi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine, risaletine iman etmekle mükelleftir. İman etmeyenler, şirk ve küfür içinde olanlar mutlaka dünyada zillet, cehennemde olacakları da ahiret hayatlarıdır. Bundan dolayı şu anda Yahudi devletinin iddia ettiği veya Yahudilerin iddia ettiği Nil'den Fırat'a bize vaat edilmiş. Kim vaat etti size? Özel inandığınız ilahınız. Alemlerin Rabbi Allah'ın size böyle bir vaadi yok. Ha, o zaman Musa Aleyhisselam'a emretti. Onlara söyle, düşmanlarıyla savaşsınlar. Malum olduğu üzere Kudüs'ü fethedeceklerdi. Musa Aleyhisselam gelip Rabbinin kendisine vahyettiğini beyan edince ne dediler o gün? Ya Musa, sen git Rabbinle beraber onlarla savaş. Biz savaşacak durumda değiliz. Eğer bu onlara vaat edilmiş olarak kabul edilecek olursa, şartlara uymadılar ki vaat yerine gelmiş olsun. Allah'ın vaadi şartlara bağlı. Allah müminlere, Allah muvahhidlere, Allah salihlere, Allah muhlislere gerek erkek olsun gerek kadın olsun cenneti vaat etti. Ama cennet için de şartlar var, rükünler var. Yeryüzündeki hayatında gerek akide konusunda gerek amel konusunda o şartlara tabi olursa Allah'ın vaadi onlar için gerçekleşir. Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Sünnete bir değişme olmaz. Sünnetullah'tan asla değişiklik bulamazsınız. Dolayısıyla o gün böyle bir şey gündeme gelince Allah'ın emrini reddettiler. Allah Azze ve Celle onlara ceza olsun diye Fıh sahrasından 40 yıl bir nevi çölden kendileri cezalandırdı. Peygamberler tarihinde veya peygamberleri anlatan kısalarda görüyoruz ki Firavun'dan gelen esarete alışmış, köleliğe alışmış ruha sahip olanlar o sırada öldüler ve yepyeni bir nesil yetişti. Tamamen Tevrat'a uyumlu bir nesil yetişti. Bu arada Musa Aleyhisselam'ın abisi olan Harun Aleyhisselam vefat etti. Musa Aleyhisselam da vefat etti. Kudüs fethedilmeden önce Kudüs'e giden yol üst kenarında kırmızı toprağın altındadır Musa Aleyhisselam'ın mübarek vücudu. Toprak tarafından yenilmesi haram kılınan peygamberlerden bir peygamber. Onlar kabirlerinde de vücutları sapasağlamdır. Resulullah Aleyhisselam

0: Aleyhisselam'ın buyurduğu Miraç'tan sonra, Miraç mucizesinden sonra, eğer imkanımız olsaydı o bölgeye gitmiş olsaydık sizlerle beraber size Musa'nın mezarını gösterirdim. O yolun kenarından kırmızı toprağın altındadır buyurmuştu. Ondan sonra Yuşa bin Nun aleyhisselam vazifeli kılındı. Onların başlarında Tın sahrasından çıktılar ve o iman etmiş olan genç nesille Kudüs fethedildi. Bunlar şu anda atalarının ihanetlerini bize vaat edilmiş olarak gündeme getiriyorlar. Atalarının ihanetleri, ihanet edip de kesinlikle, hem de söze dikkat edin. Ya Musa, sen ve Rabbin gidin onlarla savaş. Madem Rabbin dedi onlarla savaşın, biz onlarla savaşacak durumda değiliz. Bu ihanet cümlelerini ifade edenlerin torunları diyorlar ki Allah bize vaat etti. Peki niye siz tabi olmadınız? İki, eğer inandığınız ki Allah diye ifade ettim, öyle değil. Onlar Rab Yahuda olarak, Yahova değil de Yahuda, daha sonra birileri Yahova yaptılar. Rab Yahuda bize bunu vaat etti. Yani alemlerin Rabbi değil. Eğer alemlerin Rabbine iman etmiş olsalar idi, Musa Aleyhisselam'ı vazifeli kılan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle, yeri zamanı geldiğinden kulu ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da vazifeli kıldı nübüvvet ve risalet ile. Onlar Musa'nın kardeşi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve şeriatına mutlaka iman etmeli. Onları kurtuluşların başka çaresi yok. Ha ne olacaklar? Ne zaman ki böyle ateşlerini alevlendirdiler, ihanetlerini son dereceye getirdiler, Allah Azze ve Celle onların ateşlerini söndürüverdi. Bugün de öyle. Filistin'i işgal ettiler. Gazze'yi ne hale getirdikleri bütün dünyanın göz önünde bellidir. Ve kendinin diğer beldelerindeki yerli uşaklarının yardımıyla Nil'in çıkmış olduğu yerden itibaren Fırat'ın doğmuş olduğu yere kadar bizimdir diyorlar. Ve ateşlerini alevlendiriyorlar. Allah Azze ve Celle onların ateşlerini öyle bir söndürecek ki, Rabbimiz Allah Azze ve Celle onlara öyle bir bela verecek ki, hadislerde buyurulduğu üzere sadece gargat ağacı hariç yeryüzünde onların zulmettiği bütün insanlar, bütün varlıklar, taşlar, tepeler, dağlar mutlaka müminlerden yana olup onların silip süpürülmesi için birbirlerine yardım edecekler. Çünkü onların zulmü, ihaneti sadece İslam ümmetine değil, bütün insanlığa, bütün varlığa. Malumunuzdur ki cinler ve insanların dışında bütün varlık Müslümandır, Müslimdir, teslim olmuştur Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine. Hayvanlar, bitkiler, dağlar, ovalar, yaylalar, denizler, okyanuslar, akarsular, insanın dışında ne görüyorsak hepsi Allah Azze ve Celle'nin hükmüne tabi olmuş, teslim olmuş Müslümanlardırlar. Cinler ve insanlar da iman edip teslim olmakla görevlidirler. Vazifeleri bu. Ama birçokları bu vazifeyi reddediyorlar. Hayır diyorlar, biz Allah'ın hükmüne teslim olmayacağız. Biz kendi kendimize yeterliyiz. Biz kendi kendimize hüküm koyucuyuz. Allah'ın hükmüne bizim ihtiyacımız yok diyorlar. Allah'ın hükmüne ihtiyaç duymuyorlar. İşte Mekke müşrikleri aynı iddiadaydılar. Ki felsefeden Aristo'nun sözü olarak meşhur olmuştur. Evet, bu kainatı, bu evreni mutlaka birisi yaratmış. Ki her kavim kendi lisanıyla onun adını ifade ediyorlar. Rabbim kendi adının Allah olduğunu beyan eder. Has isimdir. Hiç kimseye verilmez. Ha birisi Allah ismiyle kendisine de bir sıfat gündeme getireceksen, abd kelimesiyle, Abdallah ya da Abdullah kelimesi onun ismi olur. Allah'ın kulu. Bütün kainat Allah'ın kuludur. Sadece insanlardan bir Abdullah olması değil. Bütün kainat. Allah Azze ve Celle'nin ilahlığını, Rabliğini, melikliğini, hüküm koyuculuğunu, yaratmanın ve emirin, yani yaratma ve yasamanın sadece kendisine has olduğu ve yasama konusunda, yaratma konusunda kendisine asla bir ortak kabul etmediği, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin kullarıdır bütün kainat. Zerreden küreye kadar. Küçüğünden büyüğüne kadar. Kabul etsinler, etmesinler. Hiçbir hükümleri yok. Allah'a karşı çıkıp da ilahlık iddiasında bulunanlara bakın bakalım. Neredeler? Tarihte belli. Zamanımızda ya. Günleri gelince, saatleri gelince, dakikaları, saniyeleri gelince bedenlerinden ruhları sökülerek alınıp cehenneme yollanması. Yani kabirdeyken cehennem azabını tatmaları. Aleyhissalatü vesselam'ın buyurduğu kabir müminler için, muvahhidler için, muhlisler için cennet bahçelerinden bir bahçe, müşrikler, kafirler, münafıklar, mürtetler, fıskı fuzur içinde olan zalimler içinse cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ta ki kıyamet günü tekrar dirilip hesap verildikten sonra herkes yerini bulur. Müminler, Müslümanlar cennetten, tabii ki mümin, Müslüman dediğimiz İmanlardan şirk ve küfür karıştırılmamış. Bid'a ve hurafe karıştırılmamış. İman konusunda pırıl pırıl. Allah'ın kabul buyurduğu imana sahip olanlar. Amel konusunda da tam teslimiyetle Allah'a itaat edenler. Cennetten kafirler, müşrikler, İslam dışındaki bütün ideoloji, felsefe ve düzenlerin sahipleri, ki onlar Nemrut, Firavun, Ebu Cehil ve onlara tabi olanlar, İslam'a hayat nizamı kabul etmeyenler, Allah'ın yasalarına karşı yasa koyanlar, koydukları yasalara itaat edenlere mükafat, etmeyenlere ceza verenler. Hani Firavun ne demişti iman eden sihirbazlarına, o kardeşlerimize, benden izin almadan Musa'ya tabi oldunuz, inandınızsa sizin ayaklarınızı ve ellerinizi çarpaz bari keseceğim, benden izin alacaksınız. Bugün de işgal altındaki İslam topraklarına bakın, yöneticilere bakın, kesinlikle şunu ifade ediyorlar: bizim laik, demokratik ya da komünist, sosyalist, kapitalist, liberalist, kemalist, sayın sayabildiğiniz kadar. Küfür tek millettir, istediğiniz kadar sayın. Hepsinin temelinde Allah Azze ve Celle'nin dinini, hükümlerini red, kendilerinin hükümlerinin ortaya konulması. Yani ilahlık, Rablik konusunda kendilerinin kabulü. Komünizm de öyle, sosyalizm de öyle, kapitalizm de öyle, faşizm de öyle. Hangisini sayarsanız. Hak din ve batıl dinler. Hak din İslam, batıl dinler, başta Yahudilik ve Hristiyanlık olmak üzere. Doğuya gidin, batıya gidin, Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, Amerika'ya. 7 kıta dolaşın. İslam'ın dışında ne görüyorsanız mutlaka batıl. Ha, bunların fıtrata isabet ettirdikleri bazı meseleler var. İslam'ın bazı hükümleriyle örtüşebilir. Bu demek değildir ki onlar hak dindir. Bütünüyle batıl dinler, ama batıl dinlerin bütünü tek millettir, tek dindir. Allah'ın yasalarının, yani hükümlerini kabul etmemek üzere, insanın ilahlaştırılması üzere kurulmuş olan anlayışlardır. İdeolojiler, felsefeler, devlet düzenleri, sosyal düzenler, bunların bütünü tek millettir, tek dindir. Batıl din. Hak dine karşı çıkan batıl din. İşgal edilen İslam topraklarındaki devletler ya da iktidarda bulunanlar, yönetimde bulunanlar, bizim iktidarımızı, yönetimimizi, devletimizi, yani insanın ilahlaştırıldığı ya bir kişinin yasama makamında bulunuşu ya da bir meclisin yasama makamında bulunuşu, Allah'ın yerine yasama makamında bulunuşu, hüküm konmuşu, buna zarar vermediğini biz müddetçe serbestsiniz. Yapacağınız ibadetler, ameller, çalışmalar bize zarar vermeyecek. Serbestsiniz. Onlara zarar vermedikten sonra, küfürleri ve şirkleri egemen olduktan sonra faydalı olan ne varsa bakın bakalım. Efendim, camileri açık, namaz kılıyoruz. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyabiliyor mu? Yani haramlardan, başta şirk olmak üzere günahlardan alıkoyuyor mu? Bakın bakalım. Milyonlarca insan cuma namazı kılıyor. Diyanet'in raporundan 20 milyon insandan bahsediliyordu 7 yıl önce. Şimdi kabul et, ya 18'e indi ya 22'ye çıktı. Böyle bir 2 milyon ekleyelim ya da çıkaralım. Yeniden Diyanet hesabını yapsın. Allahu alem bir sevap. Bu arada noksanlıklar gündeme gelmiştir. Ziyadesi pek olmadığını görüyoruz. Kılınan namaz, Allah Azze ve Celle ayetinde buyurdu. Namaz müminleri kötülükten, bütün fahşadan, bütün haramlardan, batıllardan, şirkten, küfürden, kötülüklerden, şeytanı ve şeytanlaşmış olan insanların gündeme getirmiş olduğu isyanlardan alıkor. Bakın bakalım namaz kılanların durumuna, hangi haramdan onları alıkoyuyor? Allah'ın haram kıldıkları başta şirk ve küfür olmak üzere getirin bakalım. Faizden mi? Zinadan mı? Allah'ın dışında hüküm koyucuları desteklemekten mi? Hangisinden alıkoyuyor? Bu nasıl bir namazdır? Nasıl bir namazdır ki yalnız sana ibadet ederiz, yani itaat ederiz diye günde 40 kez Allah Azze ve Celle'ye söz veriliyor. Hatta garip bir hadise ki, daha doğrusu ucube bir hadise ki, Allah'ın yerine hüküm koyma, kendine göre hak sahibi olduğunu ifade eden yasama meclislerinde bilen bir sürü namaz kılanlar var. Bizzat Allah'ın yerine yasa koyuyorlar. Allah'ın haram kıldıklarını serbest, serbest kıldıklarını yasaklamak, haramlaştırmak veya Allah'ın yasak kıldığını serbest, serbest kıldığını yasaklamak üzere kanun çıkarma meclisinde bulunanlar bile namaz kılarken İyyâke na'budu diyorlar. Sadece sana itaat ederiz. Doğru mu? Biraz önce Yahudilerin yalancılığından, sahtekarlığından, iftiracılığından bahsettik. Bu nedir peki? Ve işin garibi de vekaleten yapıyorlar bunu. İslam'da vekil asıl gibidir. Birisi birisine vekalet veriyor. Benim adıma mülkümü sat ya da bana mülk al. Daire al, arsa al, dükkan al ya da sat. vekil kılıyor, benim adıma nikahımı ak değile. Vekil kılıyor, benim adıma hanımımı boşa. Hepsi geçerli. Vekil kılıp gerçekten vekalet gerçekleşmiş ise, benim adıma küfür et, şirk koş. Allah'ın dininden başka bir din gündeme getir benim adıma. Vekalet veriyor. Hangi konuda vekil kılmış ise onun vekili onun yerine yapıyor. Dolayısıyla o vekil kadar mesuldür. Hayırdan yana da, şerden yana da, imandan yana da, küfürden yana da. Bundan dolayı Mekke Şirk Devleti böyle bir devlet idi. Laik, demokrat, insanın egemenliğinden başka bir egemenlik tanımayan bir devlet idi. Cahiliye toplumu idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada 40,5 yaşındayken Allah tarafından tevhid akidesi için, İslam için görevli kılındı. Mekke her ne kadar böyle bir durumda olmuş olsa da putperestlik daha önce beyan ettik. Putçuluğun nereden geldiği, nasıl yerleştiğini uzun uzun anlatmış idik siyer sohbetlerimizde. Aralarında akıllarını kullanan, zeki, insan kesinlikle kendi eliyle yapmış olduğuna tapılmamalı. Tabi biz böyle dediğimiz vakit putlar hatırımıza gelir. Heykeller hatırımıza gelir. Kendi ellerle yontmuşlar bunları. Hatırımıza hiç ideolojiler, felsefeler, devlet düzenleri gelmiyor birdenbire. Hatırlatılmadığı müddetçe. Şimdi insanlar görseler ki insanların kendi elleriyle yapmış olduklarının huzurunda secdeye varıyorlar, rukiye varıyorlar, ibadet ediyorlar. Gerçi gene ibadet ediyorlar. Gözlerle görüyorlar da, yani göz açık. Baştaki göz görüyor ama kalpteki göz kör olunca, yani basiret ve firaset kör olunca idrak mümkün değil. Gözüyle görüyor. Yine bakıyorsunuz ki dünya gündemindeki devletlerde onların milli günleri, milli bayramları olur. Onlar ilahlaştırmış oldukları, rableştirmiş oldukları kişilerin heykellerini yapıyorlar. Onların huzurundan ibadet ediyorlar. Bu bir ibadettir. Oradaki insanlar reddetsinler bakayım. Milli bayramlarda mutlaka ilahlaştırdıklarının heykelinin karşısında duruyorlar. Saygı duruşunda, saygı yani ta'zim, ta'zimde bulunuyorlar. Artık bir dakika, iki dakika veya kendi marşlarını okuyorlar. Sonra o günkü Mekke müşrikleri putların huzurundan canlı hayvanları kurban ediyorlardı. Şimdikiler de yine canlı olan varlıkların ilahlaştırdıkları heykellerinin önüne seriyorlar. Çelenkler, yani çiçeklerle süslenmiş olan haç. Çelenk budur. Ha daha sonra dediler ki ya bu çiçekleri niye boşa verelim? Ne yapalım? Sadece resim itibariyle çelenkleri çiçeklere benzetelim. Öyle baskılar yapalım, bunu götürelim. Nasıl olsa işe yaramıyor. Orada duruyor. Ya çocuklar gelip alıp götürüyorlar, insanlar çiçekleri götürüyorlar ya da soğukta sıcakta solup gidiyor. Niye bedava gitsin bunlar? O halde nasılsa heykelin de işine yaramıyor zaten. Onda ihtiyacı yok. O halde böyle çelenkte yapalım. Son zamanda gördüğümüz, dünya gündeminde gördüklerimiz böyle yapıyorlar. Hani Mekkeli müşriklerin canlı hayvan kesiyorlar, ikiye bölüyorlar, yarısını Allah'a, yarısını da puta bırakıyorlardı. Allah'ın ihtiyacı yok diye götürüp onları yiyorlardı. Putlara bıraktığı da ya kokuyordu atıyorlardı, ya da o sırada kedi köpek gelip kısmetine düşeni yiyip geçip gidiyordu. Bundan dolayı bakın aynı şey, değişen bir şey yok. Eğer basiret ve firaset kapalı değilse, körleşmemişse, kalpler katılaşmamış, körleşmemişse idrak eder. Saygı duruşunda birileri kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz desinler bakayım. Medya diye ifade ediyorlar. Sosyal medya, sosyal olmayan medya, yazılı basın, televizyonlar, radyolar, dünya gündeminde büyük bir mesele olur. Bunlar ilahlarımıza saygıyı reddediyorlar. Gör bakalım durumlar neyi gösterir. Ya öyle abartma, denemesi bedava. İsteyenler denesinler bakalım sonuç ne olur. Amerika'da ne olur, Avrupa'da ne olur, Orta Doğu'da ne olur, Asya'da ne olur? Bir gözlerle görsünler. Kör görsün, sağır duysun diye büyüklerimiz ifade ediyorlar. Öyle bir aşikar olmalı ki, öyle apaçık olmalı ki, kör bile onu görmeli, sağır bile duymalı. Ebu Cehil niye müminleri şehit ediyordu ki? İşkencelerle niye öldürtüyordu ki? Bizim yasalarımızı reddetmiyorsunuz, ediyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Muhammed'in size söylediği, tebliğ ettiği Allah'ın hükümlerini kabul ediyorsunuz. Kesinlikle biz size kabul ettirmeyiz bunu. Siz bizim vatandaşlarımızsınız. Ya bizim koyduğumuz yasalara tabi olacaksınız, yani elimizle yaptığımız, dilimizle yaptıklarımıza tabi olacaksınız. Çünkü onlar elleriyle yazmış oldukların yasaya tabi oluyorlar ve bunu kutsuyorlar. Anayasa diyorlar. Anayasayı reddet bakayım. Kesinlikle. Hangi ülkede olursa olsun, ülkenin o günkü İslam olmayan, İslam'dan kaynaklanmayan, insanın ilahlaştırdığı hevalarından kaynaklanmış olan anayasalarını İnsanlar kalksınlar, biz bu anayasayı kabul etmiyoruz diye atsınlar. Nereye atarlarsa. Gör bakalım. Başlarına ne füzeler yağar. Ne kurşunlar vücutlara saplanır. Ne demek? Siz bizim dinimizi, tabii din demiyorlar. Din deseler insanlar uyanacak. Bizim düzenimizi, anayasamızı kabul etmiyorsunuz ha. Halbuki dün ordu kalkmıştı, onların anayasa dediğini bir tarafa attı, bir iki sene de başlarında durdu, alacağını aldı, kasalar keseler doldu, sonra yeni bir anayasa yaptılar. Dün bu anayasayı vatandaşlardan birileri ortaya kalksaydı, sizin yaptığınız gibi atsaydı, herhalde vücutlarını kalbura çevirirdiniz elindeki silahlarla. Biraz düşünmek lazım. Allah'ın hükümlerini düşünmek lazım. Kulların Allah'ın hükümlerine karşı koyduğu hükümleri düşünmek lazım. Kim Allah'ın ilahlığına karşı ilahlık ilan ediyor? Mekke'deki durum bu. Ne zamanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiği La ilahe illallah hakikatını ifade etti, İnsanlar iman ettiler, müminler iman ettiler. Mekke şirk devleti harekete geçti. Asla. Bizim egemen olduğumuz ülkeden, bizim ilahlığımızdan başka bir ilah kabul edemezsiniz. Bizim düzenimizin dışında bir düzen kabul edemezsiniz. Bizim dinimiz dışında bir din kabul edemezsiniz. Çünkü Rabbim Kafirun suresinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emretti o kafirlere, de ki sizin dininiz size, benim dinim bana. Onun için her ideoloji İslam'ın dışındaki, her devlet düzeni bir dindir. Akidesi var, ameli var. Akidesi var, şunlara şunlara inanacaksın. Mutlaka bunlara dokunmak yok. Bu inanç esaslarıdır. Onlara inancın sonunda siyasetin şöyle olacak, ekonomin böyle olacak, yargın böyle olacak, eğitimin böyle olacak, sosyal hayatın böyle olacak, şöyle giyineceksiniz, bu şekilde yürüyeceksiniz, bu şekilde ticaret yapacaksınız. Gördünüz mü? İslam'ın akidesine karşı bir akide. İslam'ın beyan buyurmuş olduğu kitapta, sünnette imanın altı şartına karşı altı şart veya altı rükne karşı altı rükn. Bunlara asla dokunulmaz. Bunlar bu düzenin esaslarıdırlar. İki, bunlardan kaynaklanan sosyal yapı, yönetimiyle, ekonomisiyle, yargısıyla, eğitimiyle, ticaretiyle, sosyal faaliyetleriyle, sosyal hayatıyla, bütünüyle yasaları var, ilkeleri var, tüzükleri var. Bunlara göre davranılacak. Bunlara göre davranırsanız size hayat hakkı tanınır. Değilse yeriniz kodestir. Hemen yargı devreye girer. Bizim dinimize karşı tavır koyuyorsunuz. Bizim dinimize karşı Allah'ın dinini çıkarıyorsunuz. Kesinlikle siz suçlusunuz. Yasa dışı. Yasa dışı örgüt kurmuşsunuz. Ya da böyle çalışma yapıyorsunuz. Yasamız şu, bu yasaya tabi olacaksın. Bunun dışında hareket ettin mi yasak. Bu din değil de nedir? İşin garibi de yargı makamında bulunanlar, yargıçlar kendileri Müslüman kabul ediyorlar. Valiler, kaymakamlar, millet meclisindeki olanlar, devlet başkanları. Bakın, işgal edilen İslam topraklarından apaçık görürsünüz bunları. İşte Mekke'de böyle bir düzen var. Cahiliye düzeni. Onun içinde ise Hanifler diye çok azınlıkta olmak üzere bir grup var. Hanefe kökünden gelen Hanif kelimesi şaşkınlıktan kurtulmak için istikamete meyletmek manasında Ragıp el-İsvehani'nin Müfredat isimli eserinde bu beyan edilmiştir. Ayrıca Ragıp devam ediyor. Araplar her hac yapana veya sünnet olana Hazreti İbrahim'in dini üzerine olduğuna dikkat çekmek için Hanif adını vermişlerdir. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bazı hükümlere riayet ediyorlar. Bozulmuş şekliyle de olsa riayet ediyorlar. Ragıp el-İsvehani'nin Müfredat isimli eseri ki Türkçe'ye tercüme olundu. 3 tercümesi var. Bu alıntıyı Profesör Doktor Abdülbaki Gümüş ve Doktor Mehmet Yolcu'nun tercümesinden naklettik. Sayfa 313. Hanif veya Hanefe şaşkınlıktan kurtulmak için istikamete meyletmektir. Araplar her hac yapana veya sünnet olana Hazreti İbrahim'in dini üzerine olduğuna dikkat çekmek için Hanif adını vermişlerdi. Hanif adını vermişlerdi ve Mekke'de akide konusunda Hanifler vardı. Kesinlikle gidişatın batıl olduğunu, Mekke laik demokratik şirk devletinin parlamentosunun batılda olduğu, yanlışta olduğunun farkına varmışlardı. Putlara tapınmanın, putlar adına yasa koymanın, yasalar yapmanın yanlış olduğu, batıl olduğunun farkına varmışlardı. Ve bunlar putçuluktan tamamen vazgeçtiler. Bu arada diğer dinleri araştırıyorlar. Kimisi Hanifliğini devam ettirdi. Hiçbir dine tabi olmadan, yani mevcut dinlere. Ne vardı? Hristiyanlık vardı, Yahudilik vardı. Onlara ulaşan veya uzak doğu diyorlar şimdi. Uzak doğu, yakın doğu, orta doğu aslında kelimeler sömürü kelimeleridir. Emperyalist, Britanya İmparatorluğu'nun yani İngilizlerin sömürü kelimeleridir. Asya'yı işgal edip sömürdüklerinde haritayı bu şekilde ifade ederler. Uzak doğu, yakın doğu ve orta doğu. Fakat ne yazık ki dile yerleşti. Bunu ifade etmeden mesele anlaşılmıyor. araştırdılar. Bazıları Hristiyanlığı kabul ettiler. Bazıları reddettiler, hayır dediler. Bunlar bile kesinlikle insan hevasından ortaya çıkmış. Mekkeli putperest gibi değiller ama bunların da kendine göre putlaştırdıkları var. Onun için biz bunları kabul etmeyiz dediler ve kendilerince putçuluğu veya şirki reddettiler. Onun dışında Allah'a yalvarıyorlar. Başka yapacak bir şeyleri kalmadığından dolayı. İbni İshak rahimallahu aleyh şunu anlatmış. Kureyşliler Kabe'nin yapısını yükseltip ona taban yaptıktan sonra Kabe örtüsünün her sene yenilenmesi konusundan bunu tazim bildikleri için birbirleriyle yardımlaşıyordu. Onu tavaf ediyorlar, orada Allah'ı zikrediyorlar. Ancak kurbanlarında ve bütün adetlerinde Allah'a şirk koşuyorlardı. Kureyşli birkaç kişi ki Zeyd bin Amr bin Nufeyl, Varaka bin Neffel, Osman bin El Hüveyris, Ubeydullah bin Caş. Bir bayramda Kureyşler putların yanında kurban keserlerken onları izliyorlardı. Bir ara baş başa kalıp birbirlerine, birbirinize dost olun, birbirinizi koruyun dediler. Birisi, biliyorsunuz vallahi kavmimiz hiç de doğru yolda değil. İbrahim'in devrinden ayrıldılar. Aynı zamanda İbrahim'in dininden de ayrıldılar. Ona muhalefet ettiler. Ne zarar ne de fayda vermeyen hiçbir puta tapılmaz. Kendinize yeni bir din arayın dediler. Bunlar İbrahim'in dininden ayrıldılar. Ve kendinize yeni bir din arayın. Böyle din olmaz. Bu putperestlik çok basit. Malumun şeytanın işi. Bunun üzerine onlar yeni bir din aramak üzere yola çıktılar. Yahudi, Hristiyan ve İbrahim Aleyhisselam'ın dini demek olan Hanif dinini aramak üzere dolaşmaya başladılar. Varaka bin Neffel Hristiyan oldu ve Hristiyanlıkta derinleşti. Hristiyanlık hakkında kitaplar okudu, çok bilgi edindi. İçlerinde işi, tavrı en düzgün olan Zeyd bin Amr bin Nüfeyl idi. O da putlardan ayrıldı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini dışında Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer bütün dinleri terk etti. O Allah Azze ve Celle'yi birliyor, ondan başkasını tanımıyordu. Kavminin yani putlar için kestiği kurbanları yemiyordu. Bu tavrını onlardan ayrılarak açıkça belli etmiş idi. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl sırtını Kabe'ye dayamış vaziyette şöyle diyordu. Ey Kureyş, Zeyd'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki benden başka sizden hiç kimse İbrahim'in dininden değildir. Sonra Allah'ım, eğer sana ibadet yollarının en güzelini bilsem sana onunla ibadet ederdim. Fakat bilmiyorum diye dua ediyordu. Daha sonra da elinin ayasına secde ediyordu. Zeyd Kabe'ye girdiği zaman lebbeyk, gerçekten ibadet ve kulluk niyetiyle İbrahim'in sığındığı şeye sığındım. Hani o zaman o senden uzaklaşan kimse zelil olur. Burnunu yere sürerler. O zor işi yüklese de omuzlarımın iyiliğini arzularım. Ona ağır bir yük binse bile kötülüğü değil, Allah Azze ve Celle'den yardım talebinde bulunuyor. O zor işi yüklese de omuzlarım iyiliği arzularım, kötülüğü değil. Allah Azze ve Celle'ye iman ediyor. Ben diyor İbrahim'in dini üzereyim aleyhisselamın, gerisi bilmez. Kendisine vahyedilen bir nübüvvet, risalet ehli olmadığı için. aklıyla hakikati kavramış, putçulardan, şirkten uzaklaşmış, Allah'a sığınıyor. Muhammed İbni İshak'ın Siyeri, Türkçe tercümesi sayfa 170-171, madde 127'den 129'a. Ayrıca İbni Hişam'ın İslam Tarihi diye tercüme olunmuş olan Siret İbni Hişam'ın cilt 1 sayfa 295 ve 298. İmam Zehebi'nin Tahrül İslam'ın Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 157'den 158'e. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
16: 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
0: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim, 103.2.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
14: tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında daha sizlerle birlikteyiz. Araf suresinden devam ediyorduk. Araf suresinde öyle bir ayet geldi ki bizim Allah'la olan ilişkilerimizin bizim tarafımızda çok önemli, henüz görülemeyen ama Rahman tarafından bakıldığında çok ama çok önemli görülen bir noktasına geldik. İman sahibi olan insanlar birçok ibadete karşı zaman zaman gerektiği gibi davranış içerisinde bulunabiliyorlar. Ama Resul Efendimizin de hadislerde belirttiği gibi bütün ibadetlerin özü olan bir ibadeti gereği gibi yapma konusunda henüz yeterlilik gösteremiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bizim o ibadete olan düşkünlüğümüzün azlığından, onun önemine henüz tam olarak vakıf olamadığımızdan ve başkalarının o ibadeti nasıl yaptığını bilmediğimizden dolayı gerekli ilgiyi ve doygunluğu gösteremiyoruz. Bahsetmiş olduğumuz bu ibadet, önünde Kur'an-ı Kerim olan ve bu programları o Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de takip eden arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin fark ettiği gibi 55. ayetten, yani Araf suresinin 55. ayetinden bahsediyoruz. Bugünkü konumuzun ağırlıklı omurgasını bu ayet oluşturuyor ve bunun etrafında Kur'an-ı Kerim'de geçen başka ayetler oluşturuyor ve birçok kez yaptığımız gibi Resul Efendimizin bu duruma, buradaki ayetlere neler söylediği, neler zikrettiği oluşturuyor. Bizim insan olarak birçok şeyi başarıyor olmamız, birçok şeyin üstesinden geliyor olmamız, insanın iç dünyasında şöyle bir olumsuz hadisenin, problemin büyümesine ve yeşermesine sebep olur. İnsanlar konumları gereği mutlaka bir şeyler yapmak durumundadırlar ya da bir şeyler üretmek durumundadırlar. Ben hiçbir şey yapmayacağım deyip köşesine çekilen çok az sayıda insanın dışındaki bütün insanlar mutlaka bir şeyler üretirler ve üretirken birçok zorlukla da karşılaşabilirler. Bu zorlukların nereden geldiğini ve nasıl halledilebileceğini düşünerek sorunları da nispeten, yani büyük ölçüde halledebilirler. İşte burada ciddi bir problem de kendisini gösterir. Karşılaşmış olduğu sorunları halletmeye başlayan insan, bundan sonra karşılaşabileceği sorunu da halledebilirim duygusunu içinde yeşertir ve büyütür. Bu, kişinin kendi kendisine yetmeye başladığını düşünmesine sebep olur. Burası çok tehlikeli. Yani insanlar artık kendi kendine yetebileceğine inanmaya başlarlar. Kur'an-ı Kerim bunu müstanilik olarak önümüze koyar. Kişinin kendisini gani hissetmesi, yani ihtiyaçsız, zengin, her şeyi ben halledebilirim hissetmesidir. Bu his önceleri ortaya çıkartılmaz. Ama tabiri caizse herkes bıyık altından kendisine tebessüm ederek, kendisinin güçlü olduğuna içten içe inanmaya başlayarak kendisindeki yeterlilik haline inanmaya başlar. Ben bak başarabiliyorum, sorunları çözebiliyorum, aslında ben kendi kendime yetebiliyorum galiba diye böyle derinlerden bir düşünceye sahip olur. Ve bu düşünce gerek iman sahibi olsun, gerek inkar sahibi olsun bütün insanlar için geçerlidir. En azından ilk başı için geçerlidir. Doğal ama tehlikeli bir özgüven duygusu oluşturur. Doğal ama tehlikeli bir özgüven duygusu oluşturur. Bu özgüven duygusu ilk başladığı anlarda halledilmezse, yani devre dışı bırakılmazsa, etkisiz hale getirilmezse kişide mağrurluk ve ekabirlik, kibirlik duygusuna yerini bırakır. Artık böyle insanların hayatında dua diye bir şey çok çok fazla söz konusu olmaz. Çünkü dua yetersiz olanın mutlak yeterli olana dönüşüdür, arzusudur ve ondan bir şeyler bekleme eylemidir. Yani aciz olanın kavi olana, yani yetersiz olanın çok güçlü, her şeyi yapabilecek olana yönelmesi eylemidir dua. Kendisinin birçok şeye muktedir olduğuna inanmaya başlamış olan bir insanda dua duygusu azalır. Bu azalma ilerledikçe iyice körelme başlar. Yani dua o kişinin hayatından neredeyse tamamen çıkar. Bu bütün insanlar için aslında geçerlidir ama özellikle iman sahibi olan insanlar için geçerlidir. İman sahibi olan insanların dışında kalan insanlarda dua etme anlayışı ve terbiyesi sadece çok darda kaldığı, mesela binmiş olduğu uçağın düşmeye başladığını fark ettiğinde, üzerinde yolculuk yaptığı geminin batma tehlikesi atlattığında, aracı kaza yapmak üzereyken ya da kazadan hemen sonra gibi çok ciddi bir şey ortaya çıktığında ehli dünya insanda dua söz konusu olabilir. Zaten bu tip dualara Allah-u Teala'nın kendisi itibar etmeyeceğini söylüyor. İstisnalar tabii ki olacaktır. Gelelim bizim anlayışımızdaki ehli imanın bakış açısına ve problemine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda o güzel insan, kainatın en güzel insanı bir yerden bir yere gideceği zaman dua ile başlıyordu. Bir yere oturacağı zaman dua ile oturuyordu. Bir yerden kalkacağı zaman dua ile kalkıyordu. Bir karar alacağı zaman, bir şeye başlayacağı zaman Allah'a dayanıyordu, tevekkül ediyordu ve dua ediyordu. Bir işi bitirdiği zaman da dua ediyordu. Ve hiçbir zaman o güzel insan bir işi başarıyla tamamladığında bunu asla kendisine mal etmiyordu bizim yaptığımız gibi. Zaten sen atmadın Allah attı ayetlerinin anlatmak istediği en büyük mana da budur sevgili dostlar. Allah-u Teala'nın üflemiş olduğu, bize üflemiş olduğu ruhla beraber biz insanoğlunun birçok şeyi başarıyor olması bizim, haşa olarak söylüyorum, ilahlaşma sürecimize bizi götürmemesi gerekir. Böyle bir şey mi oluyor ki bu konuya dikkat çekiliyor diye düşünebilir birçok kardeşimiz. Maalesef alttan alta böyle bir düşünce tenakuz etmeye başladı. Bugün inanç sahibi olan insanların ibadetlerinin çok seri ve anlamsız ve halk tabiriyle paldır küldür olmasının sebebi ihtiyaç hissetme duygusunun çok zayıflamış olmasından kaynaklanır. İnsanlar bir şeye ihtiyaç hissetmezse, o şeyi çok sevdiği bir dostu da istemiş olsa, onunla ilgili bir menfaati bile olduğuna inanmış olsa, ihtiyaç hissetmiyorsa gereğini yapmaz. Yani istendiği gibi yapmaz. Allah'ı gereği gibi takdir edemediler ayetinde de aslında bu mana derinliği yatar. Bizlerin duaya Allah Teala'nın istediği gibi önem veremiyor olmamızın en büyük sebebi duanın karşılığını hemencecik görememe ihtimalinin yüksek olduğundan dolayıdır. Hatırlayalım, bu programlarda zamanı geldikçe bahsettiğimiz bir konu vardı. O da insanın somuta göre yaratılmış olmasıdır. İnsanın içi, yani özü, somuta göre yaratılmıştır. Yani bu bir aslında fitnedir, tuzaktır. Somut olarak gördüğü, elle tuttuğu, hissettiği şeylere önem verir. Bunun dışında kalan şeylere çok da fazla önem veremez. Aslında vermesi gerekir. Zaten bu fitnenin ya da bu tuzağın üstesinden atlayan insanlar cennete atlamışlardır aslında. Bu tuzağı, bu fitneyi yenmiş olan insanlar aslında cennete koşan insanlardır. Sonuçta da Rahman'a koşan insanlardır. Mesela akıllı bir tüccar yatırım yapacağı zaman, hele de büyük gelir elde etmek istediği bir yatırımı yapacağı zaman birkaç yıl içerisinde sonuç almayı beklemez. 5, 10, 20, 50 senelik planlar yapar. Büyük tüccarlar böyledir. Büyük iş adamları böyledir. Yatırım yapacağı zaman hemen seneye bunun karşılığını beklemez. Çünkü ticaretin gereği, doğru ticaretin ve büyük ticaretin gereği, büyük yatırımların sonucunda bir anda olmamasıdır. Bunu akıllı bir tüccar bilir. Hayatın kendisi, baştan sona kadar ticaret olan insanlar, yani bizler, çok aceleci davranırız. Çoğunlukla Rahman'dan istemiş olduğumuz şeyleri en çok bunu herkes kendine bakarak doğruluğunu görebilir. En çok bir ay içerisinde olmasını arzu ederiz. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Herkes Allah'a dua ettiği şeylere baksın ve o dua ettiği şeylerin ne kadar zamanda gerçekleşmesini istediği sorusunu kendisine sorsun. Buradaki en üst sınır yaklaşık bir aydır. Çok fazla büyük şeyler isteyenler için bu belki bir yıl filan olabilir ama genelde 3-5 gün, 1 hafta ya da 1 ay içerisinde olmasını isteriz. İşte Allah-u Teala'nın kabul edemediği şey budur. Ve dualarımızın büyük ölçüde karşılıksız kalmasının en büyük birkaç sebebinden bir tanesi budur. Birazdan diğer sebeplere de gireceğiz inşallah. Duanın karşılık bulunamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Zaman koymak. Bu zaman koyma duygusu o kadar ileriye gider ki bizim kendi zihnimizde oluşturmuş olduğumuz tarih de o istemiş olduğumuz şey gerçekleşmezse bu sefer duanın dozajını indiririz. Ve duada alttan alta Rahman'a karşı bir burukluk ve bir hüzün hali başlar. İnsanların dua ederken zaman koyması ve aceleci davranması üzerine bahsediyorduk. Bunun sebeplerine de isterseniz biraz değinelim. Zaman koymak, gerçekleşmesini istediğimiz tarihi bizim belirlememiz anlamına gelir. Halbuki duada aciz olan kul, her şeye gücü yeten Rahman'a bir istekte ya da isteklerde bulunur. Dolayısıyla kulun Rahman üzerinde haşa tasarruf sahibi olması diye bir şey mümkün değildir. Dolayısıyla tek ve mutlak tasarruf sahibi olan Rahman'dır. Hiçbir tasarrufu olmayan insan Rahman'dan istemiş olduğu şeyin gerçekleşme süresiyle ilgili neden kendisi tasarrufta bulunur acaba? İşte bunu hepimizin inceden inceye düşünmeye ihtiyacı var. Buradaki problem biraz daha derinlere indiğimizde bizim bilinçaltımızı, en diplerimizi biraz daha ortaya, su yüzüne çıkarttığımızda şu hastalıkla karşılaşırız. Buna tabirimi kimse yanlış anlamasın, memur ilah tanımını koyuyoruz. Yani tabiri caizse görevli ilah. Bu memur ilah psikolojisi bizim Allah'a olan bakış açımız, bu belki herkeste yok ama birçok insanın ta en dibinde var. Sanki Allah bizim istek ve arzularımızı gerçekleştirmeye memur ve mecburmuş gibi davranıyoruz. Bu çok önemli. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Sanki bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan şeyleri gerçekleştirmeye memur ve mecbur bir Allah varmış gibi haşa haşa davranıyoruz. Bu çok tehlikelidir. İşte duaların en çok kabul olmamasının altında buralar yatıyor. Herkes buralara baksın. Kişi dua ediyor, Rahman'a bir şeyler yolluyor, isteklerini ve dertlerini söylüyor ve sonra onların gerçekleşmesini istiyor. Gerçekleşmediği zaman belki ilk anda olmuyor ama sürekli isteyip de gerçekleşmeyen şeylerimiz biriktiği zaman en iyimseri acaba Allah bana kızdı mı? Benim Allah'la olan ilişkilerimde acaba bir hırpalanma mı var ki diye düşünüyor en iyimiz. Ama oradan aşağı doğru gelenler çoğunlukla Rahman'a karşı bir suizanda bulunmaya başlıyor. Biz bunu ayetten de görüyoruz. Hendek Savaşı'nda ve diğer yerlerde. Rahman'a karşı dualarda bulunan insanlar o duaları karşılanmadığında, kendilerine ikram edilmediğinde Allah hakkında suizanda bulunabiliyorlar. Ne demek suizan? Suizan kötü zan demektir. Hüsnü zan iyi zan demektir. İyi zannetmek ya da kötü zannetmek. Kötü zannetmeye yol açan sebep nedir? Biz bir şey istiyoruz ama o bize vermiyor. Niye vermiyor? Diye başlayan sorular Allah hakkında suizana gidebiliyor. Allah muhafaza. İşte bunlar çok tehlikeli şeyler. Mesela bunun başka bir formatını şu şekilde biz okuyoruz. Mekki surelerde yine. Allah Teala imtihan etmek için, sebebini de söylüyor zaten. İmtihan etmek için diyor ayetin başında. Biz insanın rızkını açtığımız zaman, genişlettiğimiz zaman Allah bana ikram etti der diyor. Kim bizler? Yine imtihan etmek için. Sebebini de söylüyor. İmtihan etmek için. Onun rızkını daralttığımız zaman ne deriz biliyor musunuz? Çok ağır bir ifade. Allah bunu kendisi zikrediyor. Rabbim bana ihanet etti dersiniz diyor. Ne kadar tehlikeli. Rabbim bana ihanet etti. Yani verince iyi, vermeyince kötü. İşte tam bu bir suizandır. Halbuki şu ayeti hiç yanımızdan ayırmasak, nasıl anahtarlıklarımızı ayırmıyoruz, cüzdanımızı ayırmıyoruz, notlarımızı ayırmıyoruz, bize ait yanımızdan ayırmamamız gereken şeyleri nasıl ayırmıyorsak, şu ayeti de yanımızdan ayırmasak sahabenin yaptığı gibi, Allah Teala diyor ki, başınıza gelen her şey, dikkat edin, her şey kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır. Demek ki bizim başımıza bazı şeyler geliyor. Bizim istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeyler geliyor. Bunlar neden ya Rabbi diye sormaya başladığımız zaman onlar daha önceden kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır diyor. Bu ayetle ilgili aslında çok da fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Herkes bunu iyi biliyor. Allah'a takdim ettiğimiz şeylerin iyi şeyler olup olmadığını herkes kendi hesabını dürüst bir şekilde yaptığı zaman biliyor. Dolayısıyla şöyle bir sonuçla karşılaşıyor insan. Ben başıboş bir yaratık değilim. Daha da önemlisi, Rahman sürekli beni kontrol ediyor ve ben ona karşı yapmamam gereken bir şey yaparsam, kulluğa sığmayacak bir şeyi yaparsam, Allah'tan mutlaka bunun bana karşılığı gelir düşüncesini doğuruyor, besliyor bu ayetler. Bunu unutmayın demek istiyor Allah. Orada başınıza gelen her şey ifadesi. Şöyle söyleyebilirdi Allah-u Teala mesela. Başınıza gelen şeylerin bazıları derdi. Ya da başınıza gelen şeylerin birçoğu derdi. Ya da başınıza gelen şeylerin çok azı derdi. Dememiş. Her şey diyor. Ayet-i kerimede bu kül ifadesidir. Tamamlayıcı bir ifadedir. Tahdit de içerir. Yani kesinlik de içerir. Dolayısıyla başınıza gelen her şey kendi ellerinizi takdim ettiklerinizden dolayıdır. Bu ayete sahabe yanından hiç ayırmadığı için öyle iman ederdi ki, siyer kitaplarında bunları okursunuz. Ayağa bir taşa takılıp düşse, acaba bu benim başıma neden geldi derdi diyor. En ufak bir şey dahi başına gelse, bir musibet gelse, günahlarına kefaret olduğunu düşünürdü. Hadisler bunu zikrediyor ama ondan daha önce bu benim başıma neden geldi acaba diye düşünürlerdi. Ne yaptım da ben bu benim başıma geldi? Sahabe böyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Unutmayalım, o sultanlar sultanı, kainatın en güzel insanı. Taif'e tebliğ için gittiğinde başına birçok sıkıntı gelmişti. Birçok bela musibet gelmişti, taşlanmıştı. Orada bile Allah'a soruyordu. Tabii ki peygamberlerin başına gelen şeyler kendi elleriyle takdim ettiklerinden dolayı değildi. Peygamberler bunun dışındaydı. Çünkü onlarda hata diye bir şey, günah, kusur ve Allah'a karşı saygısızlık diye bir şey olmazdı. Sadece karşı tarafın düşüncesizliği, zihninin kıtlığı, yani Taif insanları için kastediyorum, onların bağnazlığıydı oradaki problem. Resul Efendimizin o mübarek tenine taşlar değdiği zaman hemen o bile bir peygamber olarak, bir insan olarak, ya Rabbi bu bana neden acaba, sen bana kızdın mı, öfkelendin mi diye soruyordu. Bir şey yaptım da acaba onun karşılığı diye mi bir soruyordu. Hani başka bir ayet-i kerimede var ya, Rabbin sana kızmadı ve darılmadı diye. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e kızıp darılması diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü başta Peygamber Efendimiz dahil bütün peygamberlerde bizim işlediğimiz türde günah ve hata cümlesinden şeyler olmaz. Dolayısıyla onların başına bir şey gelmesi aynı şekilde düşünülemez. Bu sadece bizim içindir. Ama öyle olmasına rağmen öyle bir ahlak gelişmişti ki sahabede ve Peygamber Efendimiz'de, o güzel insan dahi bu soruyu sorabiliyordu. Eğer bizler sormuyorsak, bu örneği onun için anlattık, bu müstahanileşme alametidir. Başımıza bir hadise geldiğinde bizler sahabe gibi düşünmüyorsak aslında müstahanileşmeye başlamışız demektir ve bu çok tehlikelidir ve çok çirkindir. Duanın kabul olmamasının başka sebepleri nelerdir sorusuna devam edecek olursak. İkinci önemli sebep, dua etmesini bilmiyor olmak. Evet, maalesef çok azımız hariç nasıl dua edeceğimizi bilmiyoruz ve genelde duayı çok sembolikleştirilmiş, çok sınırlandırılmış alanlara sıkıştırıyoruz. Mesela namazlardan sonra gibi. Ve orada da herkes namazdan sonra dua etsin, denesin bunu söyledikten sonra kardeşlerimiz. Ne söylediğini bir düşünsün. Namazdan sonra dua ediyor ya, aradan bir 5-10 dakika geçsin, ben duada ne istedim acaba diye bir düşünsün. Hafızası çok kuvvetli ve biz burada söyledikten sonra artık ben çok dikkat edeceğim diyen kardeşlerimizin dışındakilerin hepsi ne söylediğini hatırlayamayacak büyük ölçüde. Yani Allah'tan bir şeyler istemiş ama ne istediğini kendisi de bilmiyor. nasıl isteneceğini de bilmiyor. Allah Teala bununla ilgili şu ayetleri zikrediyor. Diyor ki: Allah'a dua edeceğiniz zaman Allah'ın isimleriyle dua edin. Ne kadar güzel bir formül. Yani dua eden bütün insanlar ya da bütün iman sahibi olan insanlar mutlaka Allah'ın isimleriyle başlamalı. Hangi ismi biliyorsa, hangi isim hatırına geliyorsa, özellikle istemiş olduğu konuyla Allah-u Teala'nın hangi ismi birbiriyle örtüşüyorsa, mesela hasta olan bir insan ya Celal diye dua etmek yerine, ya Kahhar diye dua etmek yerine, ya Şafi diye dua etmeye başlamalıdır. Ama yeryüzünde işgale uğramış, bütün Müslümanların işgalden kurtulması için dua eden insanlar da ya Şafi diye değil, ya Kahhar, o işgalcileri kahret diye dua etmesi gerekir. O yüzden hangi konuda ne istiyorsak o konunun mutlaka bir sıfat karşılığı Allah-u Teala'nın sıfatları içerisinde vardır. Bunu unutmamak lazım. Allah böyle söylüyor. Bu bir emirdir aslında. Rahman'a dua ettiğiniz zaman onun isimleriyle dua edin diyor. Bu Peygamber Efendimizin de bir sünnetidir. Unutmayalım, sahabenin de bir geleneğidir. O güzel insanlar da mutlaka böyle yaparlardı. Bir üçüncüsü, dua ettiğimiz anda yüksek konsantre halinde olmamız lazım. Mesela bunu nasıl anlayabiliriz? Duası kabul olan insanlara baktığımızda, mesela annenin babanın çocuğuna duası, hastanın birisi için yapmış olduğu dua, bir misafiriniz geldi, ona yemek ikram ettiniz, sizin hiç anlamadığınız bir anda içten yapmış olduğu dua, çok zorluk altında kalan insanın yapmış olduğu dua, ızdırap halindeyken gibi, zulme uğramış insanların yapmış olduğu dualar gibi dualar kabul olan cümledendir. Neden? Orada içtenlik vardır ve yoğun bir konsantre hali vardır. O içtenlik ve konsantre hali duanın yerine ulaşmasında çok büyük bir etki oluşturur. Bizim dualarımızın zayıf kalmasının ve yerine ulaşmadan dökülmesinin, yani adeta dünyanın üstüne dökülür gibi hedefine ulaşamadan, şöyle düşünelim, bir ok atıyoruz fakat elimizdeki yay çok küçük ve okumuz da ufak. Yani o menzile gidecek kadar bir ok değil bizim okumuz. Ama kendi kendimize diyoruz ki elimizde bir yay var ve ok var. Ben bu hedefe, bu oku ulaştıracağım diyoruz. Daha ok hedefe ulaşmadan havada yere düşüyor. İşte bizim dualarımızın çoğu böyle. Ondan sonra durup diyoruz ki ya Rabbi, acaba bu duam benim niye kabul olmadı? Yine yanlış anlaşılmasın da, böyle arkadaşlarla sohbet ettiğimiz zaman dua meselesinde diyorum ki onlara, sen olsaydın kendi duanı kabul eder miydin tabiri caizse? Şöyle duruyor, düşünüyor ve tebessüm ediyor. Bu soruyu sorduğum birkaç insan. Neden tebessüm ediyor? Aslında kendi duasını kendisi de kabul etmez. Yani Allah öyle bir dua göndermiş ki o duanın kabul olacağına kendisi de inanmıyor. Ondan sonra duruyor, düşünüyor, diyor ki bir zaman sonra, ben bu kadar dua yaptım, bu dua neden kabul olmadı? Biz %100 hissederek, %100 konsantre olarak, Allah'ın adını anarak ve çok büyük bir iştiyakla, şiddetle ve titreyerek bir dua edelim de o kabul olmasın. Böyle bir şey olmaz. Bir şeyi unutmaması lazım insanoğlunun. Bu demin saydığım şekilde tam hakkını vererek bir insan dua yapıyor ve o dua gerçekleşmiyor. Peki onun sebebi nedir? Onun bir tek sebebi var, başka sebebi yok. Zamanı gelmediği için. Bunu hiç unutmayalım sevgili kardeşler. Zamanı biz belirlemeyiz, belirleyemeyiz. Belirlersek bu çok yanlış bir şey olur. Demin yukarıda bahsettiğimiz gibi Allah hakkında insan farkında olmadan tasarruf sahibi olmaya başlar haşa. Dolayısıyla bizler mektubu en güzel şekilde yazarız, postaya koyarız, en güzel şekilde pulunu yapıştırırız ve adrese besmele ile göndeririz ve Allah'ın isimleriyle göndeririz. Dolayısıyla o dua, o mektup ya da o ok yerine ulaşır. Ancak yerinden bize geri dönüşü, bazı şeyleri Allah-u Teala görmek istediği için zamanını kendisi koyar. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Kabul olmamış demek değildir layıkıyla yapılan duanın karşılığını henüz görmemiş olmak, bu duanın Allah indinde buruşturulup atıldığı anlamına gelmez. Allah-u Teala ne diyordu? Biz insanı ummadığı yerden rızıklandırırız. Bunu sadece rızık olarak düşünmeyelim. Zaten rızık yediğimiz içtiğimiz maddi şeyler değil. İnsanın ihtiyaç hissettiği her ne var ise o rızıktır. İnsanın ihtiyaç hissettiği her ne varsa o rızıktır. Onun saatini ve tarihini Allah belirler. Allah'tan daha iyi saat, tarih belirleyecek olan var mıdır? Haşa, yoktur. Demek ki bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Zaten Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul olacak duaları anlatırken, bu duam ne zaman kabul olacak diye sormayan kişilerin duaları kabul oluyor diyor. Mealen söylüyorum. Yani tahdit koymayan, sınırlandırma koymayan ve Allah'a buna mecbur bırakmayan insanların duası. Unutmayalım ki, bir kez daha söyleyelim ki, Allah bizim işlerimizi görme memuru değildir. Biz dua ederiz, o duayı ister. Zaten öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Sizin duanız olmasaydı ben sizi ne yapayım? Dolayısıyla biz çok dua edeceğiz ve sürekli dua edeceğiz. Yine Resulü Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala hiçbir yerde ısrarı ve inadı sevmez. Hiçbir yerde inadı sevmez, ancak dua hariç. Yani kul Allah'tan istemiş olduğu şeylerde inat etmeli. Sürekli istemeli. O süreklilik Allah Teala üzerinde etki bakımından çok etkilidir. Bir ikincisi, bizim ona ihtiyacımız olduğunu Allah'a ispat etmiş oluruz. Eylemimizle, amelimizle ispat etmiş oluruz. Bir üçüncüsü Allah Teala bizim bu konudaki kararlılığımızı gördüğü için ibadetlerin özü olan dua, ki öyle diyor Resulü Efendimiz, ibadetin özü duadır. İbadet etmiş oluruz, kulluk yapmış oluruz Allah Teala'ya dua ederek sürekli. İşte bu üç şey duanın kabulünde çok etkilidir. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bir son madde, duanın kabul olmamasıyla ilgili ciddi bir problem bu da. Buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Çoğu kez dua ederken iki hastalık içerisinde oluyoruz. Birincisi, yukarıda ilk başta saydığımız maddede biraz vardı ama onu açacağız. Sadece namazların arkasına sıkıştırılmış kısa duacıklar. Mesela dua etmeye başladığınızda saatinize bakın. Duanızı bitirdiğinizde saatinize tekrar bakın. 1,5 dakika, 1 dakika diyeceğim de o kadar da değil diyeceksiniz. Bir bakın, göreceksiniz o kadar olduğunu. En uzun dua yapanınız, artık duadan sıkılanınız 4 ya da 5 dakika dua yapıyor. Bunu deneyin. Yani bir şeye dayanarak bunları söylüyoruz. Şu anda aklımıza geliyor da söylüyor değiliz. Bir deneyin ben ne kadar süre dua ediyorum diye. Dua ederken bir saatinize bakın dakikasına. Çok böyle duayı uzun yaptığınızı düşündüğünüz anda orada duayı bitirin ve saatinize bakın, en çok 3 ya da 4 dakika dua yapmışsınızdır. Ondan sonra dönüp de diyoruz ki ya Rabbi neden benim duam kabul olmuyor? Bu bizim aslında duaya karşı lakayit duruşumuzdan kaynaklanıyor. 1 dakika 2 dakika bir şey isteyeceğiz ve sürekli bunu istememiş de olacağız ve sadece namazların arkasına sıkıştırılmış olacak. Resulü Efendimiz ve sahabe gibi hayatın her anına yayılmayacak. Mesela sahabe bizim şu anda yaşadığımız gibi bu toplumda yaşıyor olsaydı, otobüsle bir yerden bir yere gitseydi kesinlikle ya Allah'ı zikrederdi ya dua ederdi. Alışverişe gitseydi, alışveriş pazarlığını yapmanın dışında ya dua ederdi ya zikrederdi ya da Allah'a tefekkür ederdi. Bir yerden bir yere, bir dostunu ziyarete gitseydi yürüyerek mesela, yürürken her adımında ya zikrederdi ya dua ederdi. Öyleydi bunlar. Okuyun, kitaplarda göreceksiniz. Bizim hayatımızdaysa dua yok. Kaç tane arkadaşımız otobüste bir yerden bir yere giderken ya da aracını kullanırken, direksiyon başındayken sürekli Allah'a dua ediyor ve içten içe dua ediyor. Nasıl yapılacağını şimdi okuyacağız ayette. Kaç tane arkadaşımız bunu yapıyor? Kaç tane arkadaşımız en mutlu olduğu anda, çok sevinçli bir haber geldiğinde, beklediği bir imtihanı kazandığında ya da buna benzer, onun için çok önemli olan bir şeyde içten içe dua ediyor. Sıkıntı ve zorluk anlarında dua ettiği gibi ediyor. Hani çok bir şey istediğimizde, hani öğrenci arkadaşlar üniversite imtihanını kazanacaklar ya, sabahlara kadar dua ediyorlar. Niye çok önemli? Ya da bir iş adamı bir ihaleye girecektir ya da bir yatırım yapacaktır. Saatlerce dua ediyor. Aman ya Rabbi şu olsun. Hep de istediğimiz şeyler dünyevi değil mi? Sanki burada kalacakmışız gibi. O da ciddi bir problem. Kabul olmamasının altında yatan şeylerden bir tanesi de o. hep dünyevi şeyler istemek. İşte o çok sıkıştığımız ve dünyevi menfaatlerimizin peşinde koştuğumuz andaki frekans boyutuyla çok mutlu olduğumuz anlarda ya da orta bir kıvamda olduğumuz anlarda dua yapabilsek, inanın ki o duanın karşılığı gelecek. Ancak tarihini Allah biliyor. Tarih koymayacağız, saat koymayacağız. Aradan 2 yıl geçti, niye benim hala duam kabul olmadı derseniz olmaz. Bunu unutmayın, bunlar hadisle sabit. 6 aydır dua ediyorum Allah'a şu işim olsun diye. Hala benim işim olmadı derseniz o duanız kabul olmayacağı gibi ondan sonraki duaların da kabul olup olmamasını riske atmış oluruz sevgili dostlar. Bunlar Allah-u Teala'ya karşı saygı sınırlarını zorlayan davranışlardır, uzak durmak lazım. Peki hangi dua kabul olur? Bu da çok önemli soru. Bununla ilgili de birkaç şey söyleyeceğiz inşallah. Kabul olan dualar bir kere Allah'ın adı anılarak yapılan dualardır. Bu birincisi. Hadisle de sabit, ayetlerle de sabit. Ayetler buraya işaret ediyor, hadisler de bunu işaret ediyor. İkincisi, dua ettiğimiz şeyde biz sıfatını çok kullanacağız. Biz kelimesini. Ya Rabbi bize yardım et. Ya Rabbi bize işimizi kolaylaştır. Ya Rabbi müminlere imanını arttır, onlara ilim ver, hikmet ver gibi biz ifadesini çok kullanarak yapılan dualar diğer dualardan daha çok kabul olmaya layıktırlar. Ya Rabbi benim işlerimi gör, beni kolaylaştır, bana hastalık verme, bana üzüntü verme ya Rabbi, bana güzel geçim ver ya Rabbi, bana bol para ver ya Rabbi, ileride iyi bir araba ver ya Rabbi, çok güzel çocuklar ver ya Rabbi, biz hiç hastalanmayalım ya Rabbi, her işim 4 elle gitsin, her işim 4 ayak üstüne düşsün ya Rabbi, hep beni koru ya Rabbi, hep bana cennetini ver ya Rabbi, bana hiç sıkıntı çektirme ya Rabbi, hep ben olan duaları Allah-u Teala en arkalara itiyor. Bunun ölçüsü ne? Ölçüsü şu: 3'te 2 biz kelimesi kullanılacak. Kişi arkadaşları ve ümmet için dua edecek. 1/3 kendisi için isteyecek. Bu hem sünnet için böyle hem sahabe için böyle. Yani 30 kelime söylüyorsak, 30 tane kelime dökülecekse ağzımızdan, 20 tanesi, yarısından daha fazlası müminler için, kardeşlerimiz için olmalı. Daha azı 1/3, yani 10 tanesi kendimiz için olmalı. Orada da, o 10'da da yarısından çoğu ahirete yönelik ticaretle ilgiliyse kabul olur. Yarısından çoğu dünyevi şeylerse kabul olması çok gecikir ya da arkalara itilen dualar sınıfına düşer. Allah-u Teala, unutmayalım sevgili dostlar, bizim hayrımızı ister. Bizim için en hayırlı olan şey ahiret hayrıdır. Ahiret nimetleri sizin için daha hayırlıdır diyor zaten. Hadisler de hep buna işaret ediyor. Dolayısıyla Allah'tan isteyeceğimiz şeyler bu dünyada tükenecek şeyler olmamalı. Öyle şeyler isteyelim ki kesintisiz şeyler olmalı. Ya Rabbi bize ahiret güzelliği ver. Ya Rabbi bize cennetini ver. Ya Rabbi bize cennetinde layık değiliz ama cemalini ver. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi bize feraset ver, basiret ver, zihin açıklığı ver, ilim ver, hikmet ver, güzel bir anlayış ver ya Rabbi. Bizi doğrularla beraber kıl, sıddıklarla beraber kıl, şehitlerle beraber kıl, velilerle beraber kıl, Peygamber Efendimizin etrafında toplanan insanlarla bizi beraber kıl diye daha uzun uzadıya gidebilecek ahirete dönük şeyler istemek lazım. Sahabe böyle yapıyordu, unutmayalım. Allah Resulü Efendimiz de böyle yapıyordu, unutmayalım. Allah da bunu istiyor, unutmayalım. Dünyevi şeyler istenmeyecek mi? İstenecek. Ama onlar yarıdan az kalırsa kayda değer ve makbul olacak. Yarıdan çok olursa olmayacak. Formülü tekrar söyleyelim. Kabul olacak dua formülü. Yazanlar olabilir. Dikkatle dinlemenizi arzu ediyoruz. 30 tane kelime söylüyorsak bunun 20 tanesi ümmet için olacak. Mesela işgal altında olan insanların sıkıntılarını Allah-u Teala'nın kaldırması için dua etmek lazım. O işgalcileri kahretmesi için dua etmek lazım. Buradan başlayın da sıkıntı çeken bütün müminlerin sıkıntısını Allah-u Teala'nın bertaraf etmesini istemek lazım. Ya Rabbi bizim önümüzü aç, zihnimizi aç, bize bakış derinliği ver, bize çalışkanlık ver, bize gayret ver, sıkıntıların üstünü atlayabilecek büyük bir iman kuvveti ver gibi ümmeti bağlayıcı şeyler yarıdan çoksa korkmayın. Geriye kalan 1/3 bölümündeyse kendinizle ilgili şeyler isteyebilirsiniz. Fakat o 1/3 kısımda, kendimize ait alanın da yarısından çoğu bizim hep kalacağımız yerde yarayacak şeyler olmalı. buraya dikkat, bizim hep kalacağımız yerde işimize yarayacak şeyler olmalı. Burada kalacaksak buradaki şeyleri isteyelim. Hep kalacağımız yerler burası olmadığına göre, ahiret olduğuna göre ahireti isteyelim. Ne diyor ayet-i kerimede? Dünyayı isteyene dünyayı veririz. Ahireti isteyene de ahireti veririz. Ama dünyayı isteyenin ahiretten bir nasibi yoktur. Bunlar ayet. Demek ki ahireti istemek lazım. Fakat bununla beraber Allah'ın bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver şeklinde dualar var. Hani Rabbena atina fid dünya haseneten diyoruz ya, son oturuşlarda diyoruz ya teyyatta. Bu makbul olan dualar içerisindedir. Fakat buradaki dünyadaki hasene, mesela beni mal mülk sahibi yap, zengin yap, beni hiçbir sıkıntıya uğratma şeklinde değil. Bunu böyle anlarsak şöyle okumamız lazımdı. Ya Rabbi bana nefsimin isteyeceği şeyleri dünyada ver dememiz gerekirdi. Böyle söyleyin bakalım ne kadar tebessüm edeceğiniz bir dua oluyor. Demek ki öyle değil. Ahirette bizim için hasene olan şeyler neyse, dünyada da aslında hasene olan şeyler, cümle anlamında söylüyorum, yaklaşık olarak ona götüren şeylerdir. Şu duayı mesela çok yapmak lazım. Ya Rabbi, hakkımızda olan şeyleri bize nasip et. Bizim için hayırlı olan ve hakkımızda hayırlı olan ve senin razı olduğun şeyleri bize nasip et. Hakkımızda hayırlı olmayan ve senin razı olmadığın şeyleri bize nasip etme. Biz istesek de istemesek de. Bunu duamızdan eksik etmeyelim. Bir kez daha söylüyorum. Ya Rabbi, hakkımızda hayırlı olan ve senin razı olduğun şeyleri bize nasip et. Biz istesek de istemesek de. Hakkımızda hayırlı olmayan ve senin razı olmadığın şeyleri bize nasip etme. Biz istesek de istemesek de şeklindeki duayı mutlaka dualarımıza yerleştirelim. Bu Allah'tan ne istenmesi gerekli olduğunun bilincinde olarak yapılmış dualar sınıfına yazılır. Bir ikincisi kabul olan dualarda yüksek konsantredir sevgili dostlar. Yani şöyle mesela bazı hadiseleri hiç unutmayız, bazı olayları hiç unutmayız. Başımıza bir yerde bir şey gelmiştir. Oradan geçtiğimizde hep o olayı yaşarız. Hatta bazen oradan geçmesek bile o olay aklımıza geliriz. Bunu çok uzun yıllar hiç unutmayız. Birisi hiç beklemediğimiz zamanda bir söz söylemiştir. O sözden çok alınmışızdır. Yıllar geçer o sözü unutmayız. Neden? O andaki bütün zihinsel ve duygusal konsantremiz ona kilitlenmiş durumdadır. İşte bu kilitlenmiş olan durumda yaşanan şeyler kayda bir daha silinmeyecek şekilde işlenir. İşte kabul olacak duaların özünde bu vardır. Yani yüksek konsantreyle yapılmış dualar red olmayacak, Allah'ın izniyle red olmayacak dualar cümlesindendir. Peki bu nasıl yapılabilir? Dua ettiğimiz şeyin ciddiyetini çok iyi fark edebilirsek, ona büyük bir yoğunlaşma gerçekleştirebilirsek, zihnimizi de o istemiş olduğumuz şeylerin dışındaki şeylerden çekebilirsek, yani uzaklaştırabilirsek oradan, yoğunlaşabilirsek bu kabul olacak dualar içinde yer alır inşallah. Ve dua ederken de hissiyatımız bizi titremeye götürebilirse, yani dua ederken titreyebilecek kadar konsantre olabilirsek, inşallah yine bunlar kabul olacak dualar sınıfında yer alır. Sonuncusu ise kabul olacak dualarla ilgili aslında 7-8 tane yer diyor Resul Efendimiz. En güzeli, en çok istediğimiz şeylerle ilgili dua fedakarlık ister sevgili dostlar. Dua fedakarlık ister ve dua adak ister. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir duanın diğer dualardan daha çok kabul olmasını istiyorsanız o dua ile ilgili bir adakta bulunun. Ya Rabbi, senden istemiş olduğum, arzu etmiş olduğum şey gerçekleşirse sana 10 rekat namaz kılacağım gücünüze göre. Ya da 10 tane oruç tutacağım, 10 gün oruç tutacağım. Ya da 10 fakiri doyuracağım. Ya da 10 tane fakiri giydireceğim gibi gücünüz nispetinde bir adakta bulunun. Bu da duanızın yüksek derecede Allah'ın izniyle kabul olmasını kolaylaştıracaktır. Bunlara dikkat ettiğimiz vakit saatini ve tarihini biz belirlemediğimiz sürece bekleyin, inşallah dualarınızın karşılığı gelecektir. Buraya nereden geldik? Buraya 55. ayetten geldik. Ayeti de okuyalım. 55. ayet Araf suresi ne diyordu? Rabbinize yalvara yalvara ve içten içe dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Demek ki ikişer defa söylüyor Allah, yalvara yalvara ve içten içe ikişer defa zikrediyor. Dua edin. Bu şekilde ederseniz dualarınız makbul olur. Haddi aşanları sevmez ne demek? Bunlar Allah-u Teala'nın sınırlarıdır, hadleridir. Duasızlık bir haddi aşmaktır. Duasızlık bir haddi aşmaktır. Dua etmeyen insan Allah'a ihtiyaç hissetmeyen insandır. En çok dua eden insan Allah'a en çok ihtiyaç hisseden insandır. Çok dua eden insan Allah'a çok yakın duran insandır. Az dua eden insan Allah'a uzak duran insandır. Az yakın duran insandır ya da. Duaya fazla müracaat etmeyen insan müstahnileşmeye başlamış insandır. Dolayısıyla mutlaka her an ve sürekli Allah'a dua etmek lazım. Bu Resulullah Efendimizin de tekrar söyleyelim sünnetidir. Bu sahabenin de güzel sahabenin de bir geleneğidir. 56. ayete gelecek olursak. Düzene konulması yani ıslahından sonra yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkartmayın. Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkarmayın. Yine dua ile ilgili bir ayetin devamı geldi. Ona korkarak ve umut taşıyarak bu ikinci bölümü. Korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Demek ki kabul olacak dualarda korkmak vardır. Havf ve haşyet vardır. Burada haşyet geçmiyor Arapçasında. Havf kelimesi geçiyor. Çünkü havf fiziki manada korku duyulan yerlere söylenen bir şeydi. Haşyette saygı öncelikliydi. Burada Allah-u Teala'nın yüceliğinden, büyüklüğünden biraz ürpermek gerekir. Korkmak gerekir. Ona Allah dikkat çekiyor. Korkarak ve umut taşıyarak. Umut olmayan dua da boşa gitmiş duadır, anlamsız duadır. Mutlaka kabul olacağına dair umut beslemek lazım. Fakat tahdit koymamak lazım. Mutlaka bu olacaktır, olmalıdır ve şu saatte olmalıdır diye bir sınırlandırma Allah'a koymamak lazım. Bu gerçekten haddi aşmak olur. Ayeti tamamlayıp programımıza tamamlayalım inşallah. Allah'a dua edin. Doğrusu Allah rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Hani adakta bulunun demiştik ya, adakta bulunmanın fiili eylemi iyilik yapmaktır. İyilik yapan hayırhah insanların duası diğer insanlardan daha çok kabule layıktır. Sürekli iyilik yapmak lazım. Sürekli mümin kardeşine yardımcı olmak lazım. En büyük iyilik Allah-u Teala'nın dini için uğraşmak, ona yapılan iyiliktir. Burada nokta koyalım. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
16: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlar

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
11: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
3: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası.
4: Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
7: Gülperek Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Bir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah geçen haftadan bıraktığımız yerden devam ediyoruz. En sonki kaldığımız kıssa, konu Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kıssasıydı. Rabbim okuduklarımızdan anlamayı ve anladıklarımızla da dersler ve ibretler nasip etmeyi ve salih amellerde bulunmamızı nasip etsin. Değerli kardeşler, anlattıklarına göre Cebrail Aleyhisselam onların bulunduğu yere çıkarak onların yüzlerine doğru kanadının ucunu çırptı. Onların gözleri hemen kör oluverdi. Hatta denildiğine göre onların gözleri tamamen yok olup ne göz çukurları, ne gözleri ve ne de gözlerinin herhangi bir izi kaldı. Onlar duvarlara dokuna dokuna geri çekildiler ve Rahman'ın elçisini tehdit ederek şöyle dediler: "Yarın olsun, onunla bir işimiz var bizim." Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: "Andolsun onlar onun konuklarından da murat almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. İşte azabımı ve uyarıp korkutmamı tadın. Andolsun onları bir sabah vakti erkenden üzerlerinde kararını kılmış bir azap yakalayıp bastırıverdi." Şöyle ki melekler Lut Aleyhisselam'a kendisinin ve ailesinin gecenin sonunda gitmelerini emrettiler. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: "Sen bir ara geceliğin aile efradınla yürü git. İçinizden hiçbir kimse geriye bakmasın." Yani kavmine inen azap sesini işittiği zaman Lut Aleyhisselam'a onlar için bir nevi artçı birlik gibi onların en arkalarında yürümesini emrettiler. Ancak zevcen hariç, bunun istisna edildiği şey hakkında da iki ihtimal vardır değerli kardeşler. Ya aile efradınla yürü git kısmından istisnadır. Bu durumda sanki şöyle diyor: "Ancak hanımın hariç, onu yanında götürme." Veya içinizden hiçbir kimse geriye bakmasın bölümünden istisnadır. Bu durumda manası şu olur değerli kardeşlerim: "Fakat hanımın geriye bakacak ve onlara isabet eden ona da isabet edecektir." Birinci ihtimal daha zahir ve mana bakımından daha açıktır ve şüphesiz en iyisini yine Allah bilir. Süheyli dedi ki: "Lut Aleyhisselam'ın hanımının ismi Valiha, Nuh Aleyhisselam'ın hanımının ismi de Valiga idi. Melekler Lut Aleyhisselam'a Allah'ın her şüpheci haine örnek yaptığı bu haddi aşmış, azgınlaşmış, lanetlenmiş ve birbirlerine benzeyen kafirlerin helakini müjdeleyerek şöyle dediler: "Onlara vaad olunan vakit sabahtır. Sabah da yakın değil midir?" Lut Aleyhisselam ailesini alıp onların arasından çıktı ve ailesi sadece iki kızından ibaretti. Onlardan bir adam bile ona tabi olmadı değerli kardeşlerim. Denilir ki hanımı da onunla birlikte çıktı. Yine de en iyisini Allah bilir. Lut Aleyhisselam ailesiyle birlikte onların ülkesinden tamamen çıktığında ve güneş doğduğunda Allah'ın reddedilemeyecek olan emri ve geri çevrilmeyecek olan şiddetli azabı gelip onlara çattı. Ehli kitaba göre melekler Lut Aleyhisselam'a o civarda bulunan bir dağın zirvesine çıkmasını emrettiler. O ise burayı çok uzak buldu ve meleklerden onların ülkesinin yakınında bulunan bir yerleşim birimine gitmek istedi. Melekler şöyle dediler: "Gidebilirsin. Sen o beldeye gidip orada yerleşene kadar seni bekleriz. sonra da azabı onların başına indiririz. Anlattıklarına göre Lut aleyhisselam Sugar veya insanların ifadesiyle Guri Zugar köyüne gitti. Güneşin doğması ile birlikte azap onlara gelip çattı. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: böylece emrimiz geldiği zaman üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. Rabbinin katında belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış olarak bunlar zalimlerden uzak değildir. Dediler ki Cebrail aleyhisselam onları yerleşim yerlerinden kanadının ucuyla söküp aldı. Orada 7 şehir bulunmaktaydı. Cebrail aleyhisselam bu şehirleri içindekilerle birlikte kanadıyla kaldırdı. Değerli kardeşler, denildiğine göre onlar 400 bin kişiydiler. 4 milyon kişi oldukları da söylenmiştir. Cebrail aleyhisselam onların hayvanlarını ve bu şehirlere bağlı olan topraklarını, yerlerini ve iş sahalarını da kaldırdı. Bunların hepsini gökyüzüne kadar yükseltti. Öyle ki melekler onların horozlarının ötüşlerini ve köpeklerinin havlamalarını daha işitiyorlardı. Sonra onların ülkesini tersine çevirerek oranın altını üstüne getirdi. Mücahit dedi ki onların şehirlerinden ilk önce düşen parçalar balkonlarıydı. Ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan birbiri ardınca taşlar yağdırdık. Burada pişirilmiş balçıktan yapılmış taş olarak tercüme ettiğimiz sicil, Farsçadan Arapçaya geçmiş bir kelime olup sert, şiddetli ve kuvvetli anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Bu taşlar onların üzerine gökten peş peşe inmekteydi. Bu taşlar hep işaretlenmişlerdi. Yani her bir taşın üzerinde isabet edeceği kimsenin ismi yazılıydı. O kimseye iniyor ve beynini parçalıyordu. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurdu ki bu taşların her biri Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için herkese ayrı ayrı işaretlenmiştir. Yine şöyle buyurdu ve onlar üzerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp korkutulanların yağmuru ne kadar kötüdür. Ve yine değerli kardeşlerim, başka bir ayet-i kerimesinde altı üstüne gelen Lut kavminin şehirlerini de o yerin dibine geçirdi. Böylece ona o topluma saldırdığını sardırdı. Yani değerli kardeşler, orayı ters çevirdi ve ters bir şekilde altını üstüne getirerek aşağı indirdi. Oranın üzerine işaretlenmiş ve birbiri ardınca inen taş yağmurunu yağdırdı. Bu taşlardan her birinin üzerinde isabet edeceği kimsenin ismi yazılıydı. Bu kimselerin şehirlerinde hazır bulunuyor olmaları veya şehirlerinden ayrılıp sefere çıkmış olmaları fark etmeksizin taşları onların başlarına iniyordu. Denilir ki Lut aleyhisselamın hanımı kavmi ile birlikte kaldı. Kocası ve kızları ile birlikte çıktığı da söylenmiştir. Fakat şiddetli sesi ve şehrin düşüşünü işitip dönerek kavmine baktı. Böylece eskiden olduğu gibi şimdi de Rabbinin emrine muhalefet etti. Ah benim kavmimin başına gelenler diyerek feryat etmeye başladı. Bunun üzerine bir taş da ona isabet edip onun beynini parçaladı ve onu da kavmine kattı. Çünkü o da kavminin dini üzere olup Lut aleyhisselamın evine gelen misafirlere karşı onlara casusluk yapıyordu. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: Allah küfretmekte olanlara Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı onlara kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi. Değerli kardeşler, yani dinde onlara ihanet ederek din hususunda onlara tabi olmadılar. Yoksa buradan maksat bu iki kadının fahşa olan iğrenç bir iş yaptıkları değildir. Haşa, asla böyle bir mana murat değildir. Zira Allah-u Teala peygamberi için hanımının zina etmesini takdir etmez. Nitekim İbn Abbas ve onun dışındaki birçok selef ve halef imamları şöyle dediler: hiçbir peygamberin hanımı asla zina etmiş değildir. Her kim bunun tersini söyleyecek olursa o kimse büyük bir hata yapmış olur.

Değerli kardeşler, Allah-u Teala peygamberin hanımı, Sıddık'ın kızı ve müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın ifk ehli onun hakkında dedikodu yaptıklarında beraatını indirerek bu hususta müminleri azarlamış, nehyetmiş, onlara öğüt vermiş, uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Nur suresinin 15 ve 16. ayetleri. O durumda siz onu iftirayı dillerinizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandınız. Oysa o Allah katında çok büyük bir suçtur. Onu işittiğiniz zaman bu konuda söylemek bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Yani değerli kardeşler, senin peygamberin hanımının bu müsabede olmasından seni tenzih ederiz. Allah-u Teala'nın bu kıssadaki bu zalimlerden uzak değildir sözüne gelince, yani bu azap fiillerinde onlara benzeyen kimselerden uzak değildir. İşte bundan dolayı da bazı alimler livata fiilini yapanların ister muhsan olsunlar ister de bekar olsunlar recmedildikleri görüşüne varmışlardır. Bunu İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel ve daha pek çok imam söylemişlerdir. Bununla beraber bir de İmam Ahmed'in ve sünnen sahiplerinin İbni Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ettikleri şu hadisi delil göstermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimi Lut kavminin amelini yapar bir halde görürseniz hem faili hem de mef'ulu edilgen olanı öldürün buyurmuştur. İmam Ebu Hanife ise livata fiilini yapanın yüksek bir yerden atılarak ardından taşlanacağı söylemiştir. Nitekim Lut kavmine de bunun aynısı yapılmıştır. Zira Allah-u Teala bu zalimlerden uzak değildir buyurmaktadır. Allah-u Teala bu şehirlerin yerini kokuşmuş bir göle çevirdi. Ne bu gölün suyundan ve ne de çevresinde bulunan arazilerden faydalanılmamaktadır. Çünkü burası çok kötü bir yerdir. Dolayısıyla burası bir ibret, bir misal ve bir öğüt vesikası olmuştur değerli kardeşlerim. Burası Allah'ın emrine muhalefet eden, Resullerini yalanlayan, Mevlasına asi olup hevasına tabi olanlardan intikam almadaki izzetine, azametine ve kudretine bir ayet, alamet olmuştur. Yine burası Allah'ın mümin kullarına merhamet ederek onları helak edici durumlardan kurtaracağına ve karanlıklardan aydınlığa çıkaracağına bir delildir. Nitekim Allah Azze ve Celle Şuara suresinin 8 ve 9. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hiç şüphe yok bunda bir ayet vardır. Ancak onların çoğu mümin değildirler. Hiç şüphe yok senin Rabbin gerçekten o üstün ve güçlü olandır, merhamet sahibi olandır. Yine Hicr suresinin 73 ve 77. ayetine kadar şöyle buyuruyor. Derken Tan yerinin ağırma vaktine girdiklerinde onları o korkunç ve dayanılmaz çığlık yakalayıverdi. Anında yurtlarının üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır. O şehirde gerçekten bir yol üstünde hala durmaktadır. Elbette bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. Yani her kim feraset ve basiret gözüyle onlara bakacak olursa Allah'ın o beldeleri ve ahalisini nasıl değiştirdiğini, ahali ile dolu ve mamur olan orasını nasıl da helak olmuş ve bomboş olan bir yere çevirdiğini görecektir. Nitekim Tirmizi ve diğerleri merfu olarak şu hadisi rivayet ettiler. Müminin ferasetinden korkun, muhakkak o Allah'ın nuru ile bakar. Ve sonra şu ayeti okudu. Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır. Ve yine Allah Azze ve Celle, değerli kardeşlerim, Hicr suresinin 76. ayetinde şöyle buyuruyor.
o şehirde gerçekten bir yol üstünde hala durmaktadır. Yani sözünün manası şudur: orası şimdiye kadar gidip gelinen bir yoldur. Şu ayette yine olduğu gibi siz onların üstünden muhakkak geçip gidiyorsunuz.

Yani değerli kardeşler, biz orayı ahiret azabından korkan, görmediği ve de tenha iken Rahman'dan haşyet eden, Rabbinin önünde durup hesap vermekten çekinen ve nefsini hevasından nehyeden, böylece Allah'ın haramlarını ve ona masiyet olan şeyleri terk eden ve Lut kavmine benzemekten korkup çekinen kimseler için bir öğüt ve bir ibret vesilesi kıldık. Muhakkak bir kavme benzemeye çalışan kimse de onlardandır. Her açıdan tamamen onlar gibi olmasa da bazı açılardan onlar gibi olur. Nitekim bazıları şöyle demiştir: sizler Lut kavminin ta kendisi değilseniz de Lut kavminde sizden uzak değildir. Dolayısıyla değerli kardeşler, akıllı olan ve Rabbinden korkan anlayışlı kimse Allah Azze ve Celle'nin ona emrettiklerine uyar ve Resulullah'ın onu irşat ettiği şeyi kabul eder. Bu kimse kendisi için yaratılan helal zevceler ve güzel cariyeler ile yetinerek azgın olan her şeytana tabi olmaktan sakınır. Yoksa onun hakkında da tehdit ve azap hak olur ve Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğuna dahil olur: Rabbinin katında belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış olarak bunlar zalimlerden uzak değildir. Evet değerli kardeşlerim, Lut Aleyhisselam'la ilgili gerek ayetlerden ve gerek hadislerden yola çıkarak olan konumuzu ve kıssamızı inşallah burada noktalamış olalım.

Bir sonraki peygamberin hayatına geçiş yapalım. Hazreti Şuayb aleyhissalatü vesselamın hayatına ve kıssasına. Allah-u Teala Araf suresinde Lut kavminin kıssasını zikrettikten sonra şöyle buyurdu. Araf suresi 85 ve 93. ayetine kadar. Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge, mucize gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. İnsanların hakları olan mallarını, eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin. Ve düzene, ıslaha konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk, fesat çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız. Ona iman edenleri tehdit ederek Allah'ın yolundan alıkoymak ve onda çarpıklık arayarak böyle her yolun başını kesip oturmayın. Hatırlayın ki siz azınlıkta ve güçsüz iken o sizi çoğalttı. Bozgunculuk çıkaranların nasıl bir sona uğradıklarına bir bakın. İçinizden bir grup kendisiyle gönderildiğim şeye inanmışken diğer bir grup inanmadığına göre artık Allah aramızda hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar, müstekbirler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden sürüp çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz. Şuayb, biz istemesek de mi dedi. Allah bizi ondan kurtardıktan sonra bizim tekrar sizin dininize dönmemiz, Allah'a karşı yalan yere iftira düzmemiz olur mu? Rabbimiz olan Allah'ın dilemesi dışında ona geri dönmemiz bizim için olacak iş değildir. Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar dediler ki, andolsun Şuayb'e uyacak olursanız kuşkusuz kayba uğrayanlardan olursunuz. Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Şuayb'ı yalanlamakta olanlar sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi oldular. Şuayb'ı yalanlamakta olanlar asıl büyük hüsrana uğrayanlar oldular. O da onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi, ey kavmim,

andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben küfre sapan bir topluluğa karşı nasıl üzülebilirim? Ve yine değerli kardeşlerim, Hud suresinin 84 ve 95. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Gerçekten ben sizi bir bolluk ve refah, hayır içinde görüyorum. Doğrusu ben sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı, adaleti gözeterek tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozgunculara olarak karışıklık çıkarmayın. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı helal işlerden olan kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim. Dediler ki, ey Şuayb, senin namazın mı atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi emretmektedir? Çünkü sen gerçekte yumuşak huylu, aklı başında reşit bir adamsın. Dedi ki, ey kavmim, görüşünüz nedir, söyler misiniz? Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve o da beni kendisinden güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa, ben size yasakladığım şeylere kendim sahiplenmek suretiyle size aykırı düşmek istemiyorum. Benim istediğim gücüm oranında yalnızca ıslah etmektir. Benim başarım ancak Allah iledir. Ona tevekkül ettim ve ona işten yönelip dönerim. Ey kavmim, bana karşı gelişiniz sakın Nuh kavmini ya da Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelenlerin bir benzerini size de isabet ettirmesin. Üstelik Lut kavmi size pek uzak değil. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim esirgeyendir, sevendir. Ey Şuayb, dediler, senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Doğrusu biz seni içimizde zayıf da görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı gerçekten biz seni taşa tutar öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin. Dedi ki, ey kavmim, sizce benim yakın çevrem Allah'tan daha mı üstündür ki onu arkamızda unutuvermiş önemsiz bir şey edindiniz? Şüphesiz benim Rabbim yapmakta olduklarınızı sarıp kuşatandır. Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın. Kuşku yok, ben de yapacağım. Kime aşağılatıcı azap gelecek ve yalancı kimdir yakında bileceksiniz. Siz gözetleyip durun. Ben de sizlerle birlikte gözetleyeceğim. Emrimiz geldiği zaman tarafımızdan bir rahmetle Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. O zulme sapanları dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun, Semud halkına nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen halkına da Allah'ın rahmetinden öyle bir uzaklık verildi. Ve yine Allah Azze ve Celle Hicr suresinde de Lut kavminin kıssasından hemen sonra şöyle buyurdu. Eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Bundan dolayı onlardan intikam aldık. Her ikisi de açıkça gözler önündedir. Ve yine Allah Azze ve Celle Şuara suresinin 176 ve 191. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eyke halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani onlara Şuayb sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun ve eksiltenlerden olmayın. Dosdoğru olan terazi ile tartın. İnsanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.
Sizi ve önceki yaratılmışları yaratandan korkup sakının. Dediler ki sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen yalnızca benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin. Ve biz senin gerçekte yalancılardan olduğunu sanmaktayız. Eğer doğru sözlülerden isen, bu durumda gökten üstümüze bir parça düşürüver. Dedi ki, Rabbim yapmakta olduklarınızı daha iyi bilmektedir. Sonunda onu yalanladılar. Böylece onları o gölgelik gününün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

Değerli kardeşler, Medyenliler Arap bir kavimdi. Şehirleri Medyen'de oturuyorlardı. Bu şehir Şam topraklarının Hicaz tarafından Lut kavminin gölüne yakın olan Muan yurdunda bir yerleşim yeriydi. Medyenliler Lut kavminden kısa bir süre sonra meydana gelmişlerdi. Medyen, şehrin kendileriyle tanındığı bir kabilenin ismidir. Bu kabile İbrahim Halil Aleyhisselam'ın oğlu Midyan'ın oğlu Medyen'in neslindendir. Onların peygamberleri olan Şuayb Aleyhisselam da Yeşçe'nin oğlu olan Mikil'in oğludur. Bunu bu şekilde İbni İshak zikretmiştir değerli kardeşlerim. İbni İshak dedi ki Süryanice Şuayb Aleyhisselam'a Besrun denilmektedir. Ancak bu doğru değildir. Onun nesebi hakkında şunlar da söylenmiştir. Şuayb bin Yeşcen bin Lavi bin Yakup aleyhisselam. Şuayb bin Süveyb bin Abka bin Medyen bin İbrahim aleyhisselam. Şuayb bin Sayfur bin Abka bin Sabit bin Medyen bin İbrahim aleyhisselam. Onun nesebi hususunda da başka şeyler de denilmiştir. İbni Asakir dedi ki onun ninesinin veya annesinin Lut aleyhisselamın kızı olduğu söylenmektedir. Şuayb aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman eden, onunla beraber hicret eden ve onunla birlikte Dimeşk'e gidenlerdendi. Vehb bin Münebih dedi ki Şuayb ile Bel'am İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı gün ona iman edenler arasındaydılar. Onunla birlikte Şam'a hicret ettiler. İbrahim aleyhisselam da onları Lut aleyhisselamın iki kızıyla evlendirdi. Bunu da İbni Kuteybe zikretmiştir değerli kardeşlerim. Şüphesiz ki bütün bunlar da doğru değildir. Allah en iyisini bilendir. Ebu Ömer bin Abdülber el-İstilab isimli kitabında Selime bin Said el-Anezi'nin biyografisinde şunları zikretti. Bu Selime Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek Müslüman oldu ve Aneze kabilesinden olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Aneze kavmi ne iyi bir kavimdir. Kendilerine haksızlık edilen fakat yardım olunacak bir kabiledir. Şuayb'in kavmi ve Musa'nın hısımlarıdırlar. Şayet bu haber sahih ise Şuayb aleyhisselamın Musa aleyhisselamın kayınpederi olduğuna ve Arab-ı Aribe'den olan Aneze isimli bir kabileye mensup olduğuna delalet eder. Bu kabile Aneze bin Esed bin Rabia bin Nizar bin Maad bin Adnan'dan gelen kabile değildir. Çünkü bunlar o kabileden uzun zamanlar sonra gelmişlerdir. Yine de en iyisini Allah bilir. Sahih İbni Hibban'da geçen ve nebilerle rasullerin zikredildiği Ebu Zer radıyallahu anh'ın hadisinde şöyle buyurmuştu. Dört tanesi Araplardandır. Hud, Salih, Şuayb ve senin peygamberin ey Ebu Zer. Seleften bazıları Şuayb aleyhisselamı Hatibul Enbiya, peygamberlerin hatibi diye isimlendirmektedirler. Bunun sebebi de onun fesahati, ifadelerin yüceliği ve kavmini risaletine iman etmeye davet ederken çok belagatli konuşmalarıdır. İshak bin Bişr İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şuayb'ı andığı zaman şöyle derdi. İşte peygamberlerin hatibi budur. Medyen ehli kafirdiler. Yol kesiyor ve yoldan geçip gidenleri korkutuyorlardı. Onlar etrafında sık bir çalılığın bulunduğu bir ağaca tapıyorlardı. Onlar alışveriş muamelelerinde insanların en kötüleriydiler. Ölçü ve tartıyı eksik tutuyor, türlü hilelerle fazla alıyor ve eksik veriyorlardı. Allah-u Teala da onlardan birini elçi olarak gönderdi. İşte bu elçi Allah'ın Resulü Şuayb aleyhisselam idi değerli kardeşlerim. Şuayb aleyhisselam onları tek olan ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye ve insanların eşyalarını eksik verme ve yollarda gelip geçenleri korkutma gibi
çirkin ve kötü işleri yapmayı terk etmeye davet etti. Onlardan bazıları ona iman ettiler. Çoğunluk ise onu inkar ettiler. Öyle ki her şeyin velayeti elinde olan ve hamd edilmeye layık olan Allah Azze ve Celle onlara şiddetli azabını indirdi. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Medyen'e de soyca kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir belge, mucize gelmiştir. Yani değerli kardeşler, benim size getirdiğim dinin hak ve doğru olduğuna ve Allah'ın beni gönderdiğine kesin bir burhan ve açık bir hüccet ve delil size gelmiştir. Bu da Allah-u Teala'nın onun elleriyle meydana getirdiği mucizelerdir ki bunlar tafsilatlı şekilde bize nakledilmemiş olsalar bile bu lafız icmalen bu mucizelerin varlığına delalet etmektedir. Artık ölçüyü ve teraziyi tam tutun. İnsanların eşyasını haksızlık edip eksik vermeyin. İslah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Burada onlara adaleti emretmekte, zulümden onları nehyetmekte ve bunun aksinin olması durumunda onları tehdit etmektedir. Ve şöyle buyurmaktadır: şayet inanan kimselerseniz, böylesi hakkınızda daha hayırlıdır. Ve siz öyle her yolun başında oturarak tehdit edip korkutmayın. Yani onları malların vergisini almak ve diğer şeylerle insanları tehdit ediyor ve yoldan gelip geçenleri korkutuyorlardı. Suddi tefsirinde bazı sahabelerden şunu aktardı: ve siz öyle her yolun başında oturarak tehdit edip korkutmayın. Yani onlar gelip geçenlerin mallarından onda bir oranında vergi alıyorlardı. İshak bin Bişir İbn Abbas radıyallahu anhunun şöyle dediğini nakletti: onlar azgın ve haddi aşmış bir kavimdiler. Yolda oturuyor ve insanların mallarından vergi alıyorlardı. Bu işi ilk başlatanlar onlardı. Allah'a iman edeni onun yolundan, o yolun eğriliğini dileyerek men etmeyin. Böylece onları hem hissi ve dünyevi yol kesmekten ve hem de manevi ve dini yol kesmekten nehyetmiş olmaktadırlar değerli kardeşlerim.

Ve yine Hud suresinin 84. ayetinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Düşünün ki siz vaktiyle çok az idiniz de sizi çoğalttı. Bir de fesat çıkaranların sonları nice olmuştur ki bir bakıverin. Değerli kardeşler, burada Allah-u Teala'nın onlara olan nimetini onlara hatırlatmaktadır ki onlar az iken onları çoğaltmıştın. Onları irşat ettiği şeyleri muhalefet etmeleri durumunda Allah'ın azabı ile korkutmaktadır. Nitekim başka bir yerde yine onlara şöyle buyurmuştu. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi gerçekten hayır, bolluk içinde görüyorum. Ve ben sizin için çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Yani üzerinde bulunduğunuz bu kötü hal üzere devam ederseniz Allah sizin elinizde bulunan şeylerin bereketini yok eder ve kendisiyle sizi zenginleştirdiği malları alarak sizleri fakir kılar. Bütün bunlarla birlikte bir de ahiret azabı vardır. Her kim için bu ikisi bir araya gelirse onun alışverişi gerçekten zarar etmiş olur. Böylece ilk önce onlara insana yakışmayan ölçü ve tartıyı eksik yapmayı yasakladı. Daha dünyada Allah'ın nimetlerinin onlardan alınması ve ahirette de acıklı azap ile onları korkutup uyardı. Onları en şiddetli bir şekilde azarladıktan sonra onlara yasakladığının tam zıttını onlara emrederek şöyle buyurdu. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı helal işlerden olan kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim. İbn Abbas ve Hasan el Basri dediler ki Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Yani Allah'ın vereceği rızık sizin için ölçü ve tartıda eksiklik yaparak insanların mallarını almanızdan daha hayırlıdır. İbn-i Cerir dedi ki, ölçü ve tartıyı tas tamam yaptıktan sonra sizin için arta kalan kar, ölçü ve tartıda eksiklik yaparak insanların mallarını almanızdan daha hayırlıdır. Ve yine İbn-i Cerir dedi ki, bu İbn-i Abbas radıyallahu anhudan rivayet edilmiştir. İbn-i Cerir'in söylediği ve İbn-i Abbas radıyallahu anhudan hikaye ettiği bu gülüş güzeldir. Bu Allah-u Teala'nın şu sözüne benzemektedir. De ki, murdar ile temiz, murdarın çokluğu hoşuna gitse de hiçbir zaman bir olmaz. Yani helal az dahi olsa sizin için çok olan haramdan daha hayırlıdır. Çünkü helal az da olsa mübarektir. Haram ise çok bile olsa bereketsizdir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Allah ribayı yok eder, sadakaları ise artırır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Riba çok da olsa muhakkak neticesi azlıktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Alışveriş yapan iki kişi ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Şayet doğru söyler ve beyan ederlerse onlar için alışverişleri mübarek kılınır. Yok, eğer gizleyecek ve yalan söyleyecek olurlarsa alışverişlerin bereketi yok edilir. Elhasıl değerli kardeşlerim, helal kâr az da olsa bereketlidir. Haramın ise çok da olsa faydası yoktur. İşte bundan dolayı Allah'ın peygamberi Şuayb aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer mümin kimseler iseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Hazreti Şuayb'ın yoksa ben üzerinizde koruyucu değilim sözünün manası ise şudur değerli kardeşler. Benim size emrettiğim şeyleri sadece Allah'ın rızasını dilemek ve onun sevabını umarak yapınız. Yoksa benim veya başkasının sizi görmemiz için değil. Dediler ki ey Şuayb, senin namazın mı atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan
vazgeçmemizi emretmektedir. Çünkü sen gerçekte yumuşak huylu, aklı başında reşit bir adamsın. Onlar alay etmek, küçümsemek ve hafife almak yoluyla şöyle diyorlar: senin kılmakta olduğun şu namazların mı bize sınır koymanı emrediyor? Böylece sadece senin ilahına ibadet edilecek, eskiden beri babalarımızın ve atalarımızın ibadet ede geldikleri ilahları terk edeceğiz ha? Yoksa biz sadece senin rıza göstereceğin şekilde mallarımızla muamele yapabilecek, biz razı olsak da senin kabul etmediğin bir şekilde muamele yapamayacak mıyız? Çünkü sen muhakkak yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin. İbn Abbas, Meymun bin Mihran, İbn Cüreyç, Zeyd bin Eslem ve İbn Cerir dediler ki: Allah'ın düşmanları bu sözü alay etme yoluyla söylüyorlardı. Dedi ki: ey kavmim, görüşünüz nedir söyler misiniz? Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve o da beni kendisinden güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa, ben size yasakladığım şeylere kendim sahiplenmek suretiyle size aykırı düşmek istemiyorum. Benim istediğim gücüm oranında yalnızca ıslah etmektir. Benim başarım ancak Allah iledir. Ona tevekkül ettim ve ona içten yönelip dönerim. Bu ifade tarzında onlara karşı lütufkar davranmak ve en açık bir işaret ile onları hakka davet etmektir. Burada onlara şöyle diyor: ne dersiniz ey yalancılar? Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem, yani Allah'ın beni size gönderdiğine dair ondan gelen apaçık bir mucizeye sahipsem ve o da beni kendisinden güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa, yani nübüvvet ve risaleti bana ihsan etmiş ise, yani bunların bilgisi size de kapalı kalmışsa, bu durumda ben sizin hakkınızda ne yapabilirim ki? Daha önce de geçtiği gibi Nuh aleyhisselam da kavmine aynı bu şekilde hitap etmişti değerli kardeşlerim. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, bu haftaki kitap okuma sohbetimizi de inşallah burada noktalamış olalım. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Haftaya buluşmak dileğiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Yeter beni sonsuz korkularımdan.
1: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Müslümanların namaz konusunda büyük günahları, açıkları, noksanları. Zamanımız Müslümanlarının namaz konusunda vahim noksanları ve açıkları şunlardır. 1. Müslümanların %90'ı veya 85'i günlük vakit namazlarını terk etmiş, yitirmişlerdir. Bu çok büyük bir günah ve eksikliktir. Namaz yitirilince Müslüman toplum binası ayakta duramaz. 2. Namaz kılan %10 veya 15 azınlığın büyük kısmı namazların farzlarını cemaatle eda etmemektedir. Şeriat 20 küsur özür dışında cemaate katılmamaya izin vermemektedir. Farz namazlarını münferiden kılmak büyük bir bidattır. 3. Namaz kılan Müslümanların çoğunluğu bu ibadeti başı açık olarak eda etmektedir. Namaz kılarken başın takke, sarık, imame veya başka bir serpuşla örtülü olması bu ibadetin edep ve sünnetlerindendir. Bunları terk etmek edebe aykırıdır. 4. Halkın bir kısmı fıkhın temizlik, taharetle ilgili inceliklerini bilmiyor. Mesela küçük su döktükten sonra istibraya dikkat etmiyor. Tuvalete gidip hiç beklemeden abdest almak caiz değildir. Çünkü taharete aykırıdır. 5. Ayakta tebevvül edenlerde de vahim bir bilgisizlik ve cahillik vardır. Bu esnada iç çamaşırının, pantolon paçalarının idrarla kirlenme ihtimali vardır. Hadis-i şerifte sidik konusunda temizliğe dikkat etmeyenlerin kabir azabı çekecekleri bildirilmiştir. Hele bir imam ayakta tebevvül ediyorsa onun arkasında cemaat olunmaz. İnşallah böyleleri hiç yoktur. 6. Namazın sahih olması için kıldıranın ve kılanın itikadında imanına gölge düşürecek vahim bir bidat ve dalalet olmaması gerekir. Kur'an mahluktur diyenin ardında namaz kılınmaz. 7. Müslüman halka yeterli miktarda akaid, fıkıh, ilmihal okutulmuyor, bu yüzden de bazıları tadil-i erkana riayet etmiyor. Tavuğun yerden yem toplaması gibi secde ediyor. Bazıları secdeye inerken pantolonunun ütüsü bozulmasın diye iki eliyle birden ameli kesir yapıyor. Pantolonun ütüsünü koruyayım derken namaz bozuluyor. 5 vakit namaz imandan sonra İslam'ın ikinci temel şartıdır. Namaz konusunda tehavün göstermek, yani bu temel ibadeti hafife almak çok vahim bir günahtır. Hazreti Ömer el-Faruk Hazretleri ufuklara gönderdiği mektuplarda önce namazı sorarmış. Resulullah Efendimiz salat ve selam olsun ona, farz namazları kendisi imam olarak daima cemaatle eda etmişlerdir. Hulefai Raşidin de böyle yapmıştır. İslam'ın ilk çağlarında valiler şehrin büyük camiinde imamlık yapmışlar, cumayı bizzat kıldırmışlardır. Ezanı, namazı hafife alan Müslüman bir toplum iflah olmaz, necat bulmaz. Hazreti Ömer, Müslümanların emiri olmasaydım müezzinlik yapardım buyurarak müezzinliğin şerefini, kadrini, kıymetini ifade buyurmuşlardır. Bir İslam toplumunda hayat günde 5 kez namazla durdurulmalıdır. İslam devletinde, İslam toplumunda namaz mecburidir. Şer'i özrü olmayanlar için farz namazların cemaatle kılınması da mecburidir. Kaç sene geçti tam hatırımda değil, Sudan'ın başkenti Hartum'a gitmiştim. Çarşılarda, pazarlarda, dükkanların önlerinde büyük hasırlar vardı. Ezan okununca bunlar yere seriliyor, esnaf, ustalar, işçiler, halk, oradan geçenler cemaatle namaz kılıyordu. Namazı ikinci plana atan İslamcılar çok yanlış bir yoldadır. Yeni yapılan cemaatsiz camiler manen haraptır. Cemaatin ölçüsü cuma namazı değil sabah namazıdır. 100 kere tekrarladım, 101. defa yazayım. İmamlar parayla namaz kıldırma memurları değildir. İmamların icazetli, alim ve fakih olmaları gerekir. Tabakat-ı fukuhanın en düşük rütbesi olan ashab-ı fetva olmaları icap eder. Resulullah Efendimiz'e hem şeriat hem de ahlak yönünden iki icazetle bağlı olmaları gerekir. Ziyalı geçinen bazı Müslümanların tashih-i itikat, namazın dosdoğru kılınması, cemaat, İslam ahlakı, İslam medreselerinin açılıp vasıflı ve icazetli ulema ve fukaha yetiştirilmesi, tekkelerin açılması, İslam ahlakı, ümmet birliği, raşit bir halifeye biat ve itaat gibi önemli hayati konuları bırakıp, 10 milyonlarca Müslümanı siyaset dedikoduları, zevzeklikler, gevezeliklerle meşgul etmesi ne kadar üzücü bir durumdur. Namaz dinin direğidir. Direk yıkılırsa bina da yıkılır. Bina yıkılınca namaz kılan %10 veya 15 azınlık da enkaz altında kalır. Halka namaz kıldırmak emr-i maruf farzının başta gelen maddelerindendir. Namazı büyük ölçüde yitiren ve şehvetlerine uyan bir İslam toplumunun geleceğinin parlak ve aydınlık olduğunu söyleyenlere şaşılır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
2: Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevyaddu emri ilallah innallâhe basîrum bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde derslerimizin 122. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde şu ana kadar toplam 121 bölümü geride bıraktık. Programımızın 122. bölümündeyiz. Bu bölümde inşallah ders kitabınızın 217. sayfasında yer alan 8 numaralı alıştırma ve kitabımızın 218. sayfasında devam eden bölüm üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 217'de, sayfa başında teemmel mayeti başlığını görüyoruz 8. alıştırmada. El-Muzari'ul Merfu, El-Muzari'ul Mansub ve El-Muzari'ul Meczum şeklinde sıralanan altı çizili ifadelerde yukarıdan aşağıya sağdan sola birinci sütunda yezhebani yezhebune, tezhebani tezhebune ve tezhebine şeklinde değişik sigaların sıralandığını görüyoruz. Programımızın bir önceki bölümünde buraya kısa bir giriş yapmış ve burada yer alan fiillerin zehebe fiilinin muzari malum çekimindeki değişik bazı sigalar olduğunu ifade etmiştik. Yezhebani tezhebani sigaları tesniye sigalar, yezhebune tezhebune sigaları cem sigalar, tezhebine sigası ise müfret muhatabe siga. Bu şekilde tanımlayabiliriz burada yer alan sigaları. Efendim, kelimenin üçe ayrıldığı bilgisine sahipsiniz. İsim, fiil, harf şeklinde üç türünün bulunduğunu biliyorsunuz. Kelimenin üç türü var: isim, fiil ve harf. Bunlardan ismin irabı, yani ismin cümle içerisinde bulunduğu, işgal ettiği konum bakımından üç halinin, üç durumunun bulunduğunu, ismin raf halinin, nasb halinin ve bir de cer halinin bulunduğu bilgisine sahipsiniz. Raf durumunda bulunan isme merfu isim, nasb durumunda bulunan isme mansup isim, cer durumunda bulunan isme ise mecrur isim denildiği bilgisine sahipsiniz. Kelimenin türlerinden isim, fiil ve harf diye sıraladığımız türlerinden İsmi fiil ve harften ayıran özellik, ismin başına lam-ı tarif kabul etmesi, sonuna tenvin alabilmesi ve mecrur olabilmesidir şeklinde bir tanımda bulunayım. İsmi fiilden ve harften, edattan ayıran özellik neymiş? İsmin başında lam-ı tarif bulunabilir, sonunda tenvin yer alabilir. Bir de isim mecrur olabilir, hatta olur. Zamanı bakımından fiili de üçe ayırırız: mazi, muzari ve emir olmak üzere. Üçüncü kitabın hemen başlarında murab ve mebni diye adlandırılan bir konu çalışacağız inşallah. Ders kitabınızın üçüncü cildinde Durusullugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı serinin üçüncü cildinin hemen giriş konularında mebni ve murab diye adlandırılan başlıklar altında bu kavramları tanıyacağız. İsimlerden işte muğraplar, mebniler, fiillerin muğrap olanları, mebni olanları gibi bir takım bilgiler size verilecek, kazandırılacak. Bu çerçevede mazi fiil ve emir fiilin mebni olduğu bilgisini size taşıyacağız. Bu bilgiyi sizinle paylaşacağız. Hocam mebni olmak nedir derseniz, son harfin harekesinin sabit kalması veya kelimenin şeklinin sabit oluşu, cümlede değişik konumlarda bulunan bir kelimenin bulunduğu farklı konumlara, değişik konumlara rağmen şeklinin sabit kalmasını, şeklinin değişmemesini biz söz konusu kelimenin mebni oluşu olarak ifade edeceğiz. Muğrap olmak nedir sorusunun cevabını da bir kelimenin cümlede bulunduğu konuma göre, yere göre harekesinin değişiklik arz edebilmesidir diye izah edeceğiz. Bu bağlamda mazi fiil ve emir fiil mebnidir deyip muzari'nin mazi ve emirden farklı olduğunu, muzari'nin sonunun değişebildiğini, dolayısıyla muzari'nin merfu, mansup ve beraberinde bir de meczum olmak üzere üç halinin, üç durumunun bulunduğunu ifade edeceğiz. Nitekim burada da toplam üç sütun halinde muzari merfu, muzari mansup ve muzari meczum şeklinde verilen gruplarda yer alan sigaların sağdan sola düşünecek olursak kitaba bakış yönümüze göre sağ sütunda, sağdan birinci sütunda yer alan muzarileri merfu muzari, orta sütunda yer alanları mansup muzari, sol sütunda yer alanları ise meczum muzari diye tanımlayacağız. Peki mansup muzari başında nasb edatı taşıyan muzari ise meczum muzari de başında cezm edatı taşıyan muzari'dir. Dolayısıyla len orta sütunda yer alan sigaların başında bulunan len'den bahsediyorum. Dolayısıyla len bir nasb edatıdır. Sol sütunda yer alan meczum muzari başta altına verilen sigalarda fiillerin başında bulunan lem ise bir cezm edatıdır. O halde başında nasb edatı bulunan muzariye mansup muzari, cezm edatı bulunan muzariye ise meczum muzari denir. Muzari fiil muğraptır, irab edilebilir. Merfu, mansup ve meczum olmak üzere üç hali vardır, üç durumu vardır. Muzari fiilin cer durumu olmaz. Mecrur olma durumu isme has bir özelliktir. Yani sonunun söz konusu şayet söz konusu isim müfret bir isimse sayısı bakımından veya cem teksir diye adlandırdığımız kuralsız çoğul bir isimse o takdirde kesre kabul edebilir. Yani kesre kabul edebilir derken cer hali kesra iledir demeyi kastettim. Cer hali kesra iledir. Müfret bir ismin veya cem mükesser bir ismin. Ha öyleyse toparlayacak olursam, hocam söyledikleriniz böyle benim zihnimde tam bir çorba oldu. Yani hiçbir şey anlamadım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar 3. kitapta inşallah gramer konularını biz genişleterek size verdikçe taşlar yerine oturacak. Endişe etmeyin Allah'ın izniyle. Efendim bir ismin raf, nas ve cer durumu olmak üzere 3 durumu varken veya bir ismi merfu isim, mansup isim ve mecrur isim diye biz adlandırırken ve bunların her biri için raf alameti şudur, nasb alameti şudur, cer alameti şudur derken muzari fiil için de raf durumunda olan muzari yani merfu muzari, nasb durumunda olan yani mansup olan muzari ve bir de cezm durumunda olan yani meczum olan muzari şeklinde 3 durum tanımlarız. Mesela müfret ismin, müfret bir ismin yani sayısı bakımından tekil olan bir ismin raf alameti nedir diye sorsam dammedir demelisiniz. Nasb alameti nedir? Fethadır. Cer alameti nedir? Kesradır. Damme müfret bir isim için ki buna cem teksiri de katabiliriz kuralsız çoğulu. Ama siz zihin karışıklığı, zihin dağınıklığı yaşamamak için şimdilik sadece müfret ismi örnek olarak alsanız da yeterli olur. Müfret bir ismin raf alameti damme, nasb alameti fetha, cer alameti ise kesradır. Raf durumunda bulunan isme merfu isim, nas durumunda bulunan isme mansub isim, cer durumunda bulunan isme ise mecrur isim denir. Peki bu kadar altyapı oluşturduktan sonra şimdi sayfa 217'de şu an üzerinde bulunduğumuz sayfada verilen 8 numaralı alıştırmada kaydedilen El-Ef'adül Hamsetü başlığı altında size kazandırılmak istenen bilgiyi kazandırmaya geçelim. Yukarıdan aşağıya merfu muzari sütununda sıralanan fiiller, yedhebani, yedhebune, tezhebani, tezhebne ve tezhebine fiilleri, daha doğrusu zehebenin muzari malum çekimindeki bu sigalar, ortada muzari el-mudari'ul mansubu başlığı altında verilen sütunda len yezheba, len yezhebu, len tezheba, len tezhebu ve len tezhebi şeklinde verilmiş. Peki sağ sütunda yer alan yezhebani'nin yezhebaya dönüşmesi başına gelen nasb edat olan len sayesinde olmuş. Diğer bütün sigaların sonunda yer alan, sonlarında bulunan nunların düşmesinin sebebini de yine biz başına len'in gelmesi olarak izah ederiz. Sol sütunda yer alan lem yezheba, lem yezhebu, lem tezheba, lem tezhebu ve lem tezhebi şeklinde sıralanan sigalarda yezheba, yezhebu, tezheba, tezhebu ve tezhebi şeklinde sıralanan sigaların sonlarında normal şartlar altında yer alan bulunması gereken nunun şu şekliyle bulunmayışını, nundanın düşmüş oluşunu, hazfedilmiş oluşunu başındaki lem edatına bağlarız. O halde bir nasb edatı olan len ile bir cezm edatı olan lemin görevi muzari fiilin şu an üzerinde durduğumuz sigalarının başına gelmesi durumunda sonlarında yer alan nunları düşürmek gibi bir işlevi, bir fonksiyonu vardır. Peki yezhebani o ikisi gidiyor gider anlamındaysa len yezheba o ikisi gitmeyecek anlamında bir sigadır. Muzari meczum bir siga olan lem yezheba ise ikisi gitmedi diye tercüme edilir. İkisi gitmediler. Yezhebune'yi onlar gidiyorlar giderler anlamıyla tercüme ederken len yezhebu ifadesini onlar gitmeyecekler ve sol sütunda yer alan lem yezhebu ifadesini onlar gitmediler anlamıyla tercüme ederiz. Gelelim tezhebaniye. Tezhebani için durum biraz farklı şöyle. Tezhebani şayet müsenna gaibe siga olarak ele alacak olursak iki bayan kastedilerek ikisi gidiyorlar giderler anlamıyla tercüme edilir. O halde len tezhebayı ikisi gitmeyecekler, lem tezhebayı ise ikisi gitmediler anlamıyla tercüme ederiz. Ancak tezhebaniyi tesniye muhatap ya da tesniye muhatabe sıyığı olarak ele alacak olursak, öyle algılayacak, öyle anlayacak olursak, ikiniz gidiyorsunuz, gidersiniz anlamıyla tercüme ederiz. Gerek muhatap, gerek muhatabe sıyığı için. Bu durumda len tezhebayı, ikiniz gitmeyeceksiniz. Lem tezhebayı ise, ikiniz gitmediniz anlamıyla tercüme ederiz. Tezhebaniye, İkiniz gidiyorsunuz giderseniz dersek len tezheba ikiniz gitmeyeceksiniz ve lem tezheba ise ikiniz gitmediniz anlamıyla tercüme edilir. Burada verilen tezhebani'nin tesniye veya müsenna gaibe sigayla müsenna muhatap ve muhatabe sigaların efendim kullanımında ortak olduğunu programımızın bir önceki bölümünde paylaşmıştım sizinle hatırlarsanız. Bu açıklamadan sonra tezhebune'ye geçeyim. Tezhebune karşımızdaki erkekler topluluğuna hitaben gidiyorsunuz giderseniz, siz gidiyorsunuz giderseniz. Peki len tezhebu nedir? Siz gitmeyeceksiniz. Sol sütunda yer alan muzari meczum başlığı altında verilen sigaya bakacak olursak lem tezhebu, siz gitmediniz. Son siga muzari merfuda tezhebine, karşımızdaki bir bayana hitaben sen gidiyorsun, gidersin. Enti tezhebine kastettiğimiz bu. Tezhebine, sen gidiyorsun, gidersin anlamını taşıyan bir siga ise orta sütunda yer alan el muzari'ul mansubu başlığı altında son satırda yer alan len tezhebi ifadesine sen gitmeyeceksin anlamını veririz. En solda yer alan el muzari'ul meczumu başlığı altına verilen kiplerin sonuncusu olan lem tezhebi sigasını ise yine karşımızdaki bayana hitaben sen gitmedin anlamıyla tercüme ederiz. Peki bu açıklamalardan sonra هذه هي الأفعال الخمسة şeklinde bir satır var burada. Bunlar 5 fiildir şeklinde anlayabileceğimiz bir cümle. إعراب الأفعال الخمسة 5 fiilin irabı denilip 2 nokta üst üste konulmuş ve ترفع بثبوت النون nunun sübusuyla, varoluşuyla, mevcudiyetiyle merfu olurlar. Merfu kılınırlar. Ve tunsabu ve tuczemu bi hazfin nuni, nunun hazfi yani nunun düşürülmesi ile de mansup ve meczum kılınırlar, mansup ve meczum olurlar anlamında bir ifade var. Hocam bu 5 fiil nedir? Bu 5 fiili ben nasıl anlamalıyım diye sorarsanız, 5 fiil Arapça gramer kitaplarında şöyle tanımlanır. Kullu fi'lin mudari'in ittasale bihi elifu'l isnayn ev vavu'l cema'a ev ya'ul muhatabe. Kullu fi'l mudari, 5 fiil her muzari fiildir. İttasale bihi elifu'l isnayn, kendisine tesni elifi bitişen ev vavu'l cema'a yahut kendisine cemilik vavu bitişen ev ya'ul muhatabe ya da muhatabe yası bitişen. Öyleyse Türkçe bir tanımla, Türkçe bir ifadeyle 5 fiili, ef'ali hamseyi tanımlayacak olursak sevgili öğrencilerim, kendisine tesniye elifi, cem vavı ve muhatabe yası bitişen her muzari fiil ef'ali hamsedir diye bir not düşebilirsiniz. Kendisine tesniye elifi, cem vavı ve muhatabe yası bitişen her muzari fiil ef'ali hamsedir. Peki bu 5 fiilin ef'ali hamsenin merfu oluşu sonlarındaki nunun sübutu iledir. Yani varlığı, düşmemiş oluşu, mevcudiyeti iledir. Mansup oluşları ve meczum oluşları nunun hazfi yani sonunda yer alan nunun düşürülmesi iledir diyerek ef'ali hamsenin tanımını efendim ve irab şeklini sizinle paylaşmış olduk. Bunu aklınızda rahat tutabilmeniz, yani daha doğrusu kolayca bu bilgiyi zihninizde saklayabilmeniz için şöyle bir formül vereyim ben size. Size ef'ali hamseyi birisi sorsa, ef'ali hamse nedir diye, siz de daha önceden öğrendiğiniz halde hatırlamakta zorlansanız, hatırlayamasanız ne yaparsınız, ne yapmalısınız? Ben size söyleyeyim ne yapacağınızı. Böyle elinizi kaldırıp hafifçe böyle başınıza vurun. Ve vay başıma gelene, vay başıma gelene diye kendinizi kınayın. Ben bu konuyu çok iyi biliyordum, nasıl olur da hatırlayamam diye kendi kendinizi dövün tabiri caizse. İşte o dakikada bu yaptığınız, yapacağınız davranış imdadınıza yetişecek ve size ef'ali hamseyi hatırlatacaktır. Ef'ali hamse, ne yaptınız? Hatırlamak için vay başıma gelene diye kendinizi kınadınız ya, yan yana şimdi elinize bir kalem alıp yan yana şu üç harfi yazın. Vav, elif, ya. Yazdınız mı? Yazdınız. Peki sağdan sola okuyun bakalım. Vay. Peki bu ne hatırlattı size? Vay'daki vav cemilik, çoğulluk vavı. Elif tesniye elifi ya da muhatabe yası. Hah, şimdi hatırladım, şimdi buldum diyeceksiniz. Vay diye kendinizi kınamıştınız ya. İşte bakın, kınamanıza gerek kalmadan, kendi kendinizi efendim tenkit etmenize gerek kalmadan ya da bu tenkidinizle Efali Hamse'yi hatırlamış oldunuz. Kendisine bir cem vavı, iki tesniye elifi, üç muhatabe yası bitişen her muzari fiil Efali Hamse'dir. Hocam ben vay yazmasam, yav yazsam, yaz onu yaz fark etmez. Yani Türkçenin fasih biçiminde yahu diye ifade ettiğimiz sözcük, kavram halk dilinde yav diye söylenir ya, amiyane tabirle. O öyle değil, yav filan der ya birisi birisine, yahu anlamında. Yav diyecekseniz oradaki yayı muhatabe yası, elifi tesniye elifi, vavı da cem vavı diye algılayabilirsiniz. Ama en güzeli vay başıma gelene, ben nasıl olur da çok iyi bildiğim bu Efali Hamse'yi hatırlayamam diye kendinizi kınarken, tamam şimdi buldum. Kendisine çoğul vavı, tesniye elifi ve muhatabe yası bitişen her muzari fiil Efali Hamse'dir diyerek bu konuyu hatırlamış olacaksınız. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde 122. bölümü tamamladık. Ders kitabınızın 217. sayfasında yer alan Efali Hamse konusunu çalıştık. Bir sonraki sayfada, sayfa 218'de Eddesul Hadi ve Selasun başlığı var. 31. ders. Ders kitabınızın ve orta düzey derslerin artık son 3 sayfasına gelmiş olduk. İnşallah programımızın gelecek bölümünde, yani 123. bölümde umuyorum Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerin son bölümünü sizinle çalışmış oluruz. Ve bir bölüm daha işledikten sonra orta düzey dersleri tamamlayıp yüksek düzey derslere bismillah deme fırsatını bulmuş oluruz. Efendim, programımızın gelecek bölümünde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

Yakın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Vaslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişi ben. Liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Onlar kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde mümin kardeşlerini kendi nefisleri üzerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Haşr suresi 9. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İsar'dır. İsar kendisinin ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini kendisine tercih etmektir. Bir başka deyişle bir Müslümanın başka bir Müslümana fayda sağlamada ve zararı onda savmada onu kendisine tercih etmesi, ona öncülük vermesidir. Müslümanların en önemli özelliklerinden birisi olan İsar, Müslümanların birbirlerini sevmesine ve saymasına, birbirlerine güvenmesine ve dayanmasına ve birbirlerinin dert ve sıkıntılarının gidermesine sebep olan çok özel bir vasıf ve etkendir. İsar şuuru oluşmuş toplumlar kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de isteyen ve kendisi için istemediğini Müslüman kardeşi için de istemeyen Müslümanlara sahip toplumlardır. Onlar komşusu açken kendisi tok yatan kimselerden değillerdir. Bu Müslümanlar mümin kardeşlerini hiçbir konuda seyretmeyen, hayırlı ve mutlu günlerinde de, acılı ve şerli günlerinde de yanında olup, maddi ve manevi her türlü dertleriyle dertlenen seçkin şahsiyetlerdir. İsar şuuruna ulaşmış Müslümanlar, İsar amelini gerçekleştirirken kar ve zarar hesabı yapmazlar. Maddi ve manevi kayıpların, menfaat ve çıkarların hesabını yapmazlar. Çünkü onlar İsar amelini gerçekleştirirlerken karşılığını bu geçici dünyada değil, ahirette beklerler. İsar ameli içinde ihlas, takva, şuur ve fedakarlık bulunduran ve kardeşliğin en üst seviyesini ispat eden çok özel bir salih ameldir. Bu amel her aklın kavrayıp anlayamayacağı bir amel olduğu gibi hesap ve kitapları alt üst eden mükemmel bir ameldir. Bu ameli ancak Allah'ın kendilerine firaset verdiği kulları idrak edip anlayabilir. Ancak gönlünü dünyaya kaptırmayan ve kendini dünya malına esir etmeyen müttaki ve cömert kimseler anlayıp kavrayabilir. Şu halde hesap ve kitapları hep dünya üzerine olanların bu ameli anlamaları mümkün değildir. Sadece kendilerini düşünmeleri, cimri davranmaları, yardıma muhtaç olanlara seyirci olmaları ve kendilerinin dünya malına düşkün olmaları onların İsar amelini idrak etmelerine engel olan sebeplerden bazılarıdır. Muhterem Müslümanlar,
İslam tarihi muhteşem ishar örnekleriyle doludur. Onlardan birkaç örnek vererek onların bu saygıya değer hatıralarını anmış olalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, bana açlık ve meşakkat isabet etti. Açlıktan takatsız kaldım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu doyurmak için hanımlarına haber gönderdi. Hanımları, "Bizim yanımızda sudan başka bir şey yok," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan kimselere hitaben, "Şu aç insanı kim yemeğine ortak eder yahut onu kim evine konuk eder?" dedi. Ensardan biri, "Ben konuklarım," dedi ve o kimseyi alıp evine götürdü. Ve hanımına, "Haydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuğuna ikram et," dedi. Hanımı, "Yanımızda çocukların azığından başka bir şey yok," dedi. Adam karısına o yemeği hazırlamasını, getirmesini ve ışığı yakıp çocuklarını uyutmasını söyledi. Kadın da yemeği hazırlayıp getirdi, ışığı yaktı, çocuklarını da uyuttu. Yemeğe başlamadan önce kadın kalkarak kandili düzeltir gibi yapıp kandili söndürüverdi. Bu süretle karı koca misafirin yemeği yemesi için kendilerini konuğa yemek yiyor gibi göstermeye başladılar. İkisi de geceyi aç geçirerek sabahladılar. Sabah olunca ev sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce şöyle buyurdu. "Bu gece Allah güldü yahut karı koca sizin güzel hareketinize hayret etti ve şu ayeti kerimeyi indirdi. Kendilerinde bir açlık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir." Haşr suresi 9. ayetini okudu. Bu ayetin iniş sebebi olarak şu iki olay da nakledilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adama bir koyun başı hediye edildi. O adam dedi ki, "Falan adam ve ailesi buna benden daha çok muhtaçtır." Ve onu o adama gönderdi. Bu minval üzere koyunun başı ihtiyaçlı 7 ev arasında dolaştı durdu ve sonra o ilk adama geri döndü. Bunun üzerine bu ayet indi. Bir başka rivayette Cafer bin Burkan'ın Yezid bin Esam'dan rivayet ettiği şu nakildir. Ensar şöyle demişti. "Ya Resulallah, arazimizi muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et." O da, "Hayır, ama arazinizi taksim etmekten ziyade arazinizi onlar arasında paylaşmaktan ziyade siz arazinizle ilgilenin ama meyve zamanı geldiğinde de meyveleri aranızda muhacirlerle taksim edin," dedi. "Arazi sizin arazinizdir ama onlara da ikramda bulunun." Onlar da, "Biz razı olduk," dediler ve bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bu ayeti indirdi. Muhterem Müslümanlar, işte ashabın durumu böyleydi. Ensar ve muhacir, ishar anlayışına sahip örnek şahsiyetlerdir. Ensar, bütün imkanlarını muhacir kardeşlerinin hizmetine sunarken, muhacirler de bunu fırsat bilip yan gelip yatmak ve bu imkanları kullanmak niyetinde ve çabasında değillerdi. Değerli Müslümanlar, selefimiz
kardeşlik bağlarını sıkı tutmak ve İslam davasını kendilerinden sonraki kardeşlerine ulaştırmak için böyle birçok ishar örnekleri sergilemişlerdir. Özellikle savaşlarda başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için kendilerini gelen oklara, mızraklara, kılıçlara ve taşlara karşı siper edip kendi nefislerini feda etmişlerdi. Yine onlar kendileri bir yudum suya muhtaçken ellerindeki ya da kendilerine ikram edilen suları diğer mümin kardeşlerine ikram etmek suretiyle şehadete ulaşmışlardır. Onların birçok böyle şerefli davranışlarını buradan anlatmaya ne zamanımız yeter, ne de bizim kabiliyetimiz ve edebiyatımız buna yeter kardeşlerim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizlere de ishar şuuru nasip eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallahi'l İslam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Zafer'e.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
4: Özel FM.
1: Can

0: dinleyen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Boomerang. Boomerang. Patates, soğan, taze fasulye, brokoli, karnabahar, ıspanak, pazı ve daha fazlası. Sebze meyvelerin besin değerinin çok çabuk kaybolabildiğini biliyor muydunuz? Peki süt, yoğurt, yağ ve peynir türü ürünlerin doğru kap ve koşullarda satılmadığında mikroorganizmaların saldırısına uğramış olabileceğini? Ya yumurtaların oda sıcaklığında salmonella riski taşıdığını? Liste et, balık, mantar, konserve derken uzayıp gidiyor. Günümüzde bilinçli ve sağlıklı beslenmenin giderek önem kazanmasıyla pek çok kişi satın aldığı ürünün sağlıklı koşullarda sunulmasına daha fazla dikkat ediyor. Bu noktada besinlerin taze mi, bayat mı olduğunu anlamak için pratik bilgilere de ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar bazen çok tehlikeli olabilecek risklerin önüne geçebilmeniz için sebze meyveden et ve süt ürünlerine, balıktan mantara aldığınız besin maddelerinin taze mi, bayat mı olduğunu anlamanın püf noktalarını anlatıyor. Patates. Kabuğu yeşile dönmüşse içerdikleri solanin adlı madde zehirlenmeye yol açabiliyor. Yeşil renk koyulaştıkça zehirleme etkisi artıyor ve vücut direnci zayıf kişilerde ölüme bile yol açabiliyor. Filizlenmiş patates ise kişide baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor. Kuru soğan. Nemlenmiş, filizlenmiş, yumuşak, kötü kokulu soğanlara dikkat etmek gerekiyor. Dışı düzgün görünse bile kötü bir koku olması içeride çürümenin başladığı anlamına geliyor. Kabuğunun yeşile dönmemiş olması önemli. Aksi halde hem lezzetsiz oluyor hem de çabuk bozuluyor. Yeşillikler. Diri görüntüsünden uzak, solgun, hatta sararmaya yüz tutmuş yeşilliklerin besin değeri çok önemli ölçüde kayboluyor ve bu besinler bozulmaya yüz tutmuş oluyor. Karnabahar brokoli. Karnabaharın üzerindeki kahverengi lekeler ve brokolinin sararmaya başlamış olması taze olmadığına işaret ediyor. Muz. Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması, içeriğindeki şeker oranının artıp besin değerinin düştüğü anlamına geliyor. Balık. Balık, çok çabuk bozulma eğilimine sahip bir besin. Karnına parmağınızı bastırın. Eski formuna dönmüyorsa bayattır. Cildi gergin ve parlak, gözleri de canlı olmalı. Buğulu ve içe dönük gözlerden kaçının. Kafasından tutunca kuyruğu aşağı doğru değil, tavada durduğu gibi dimdik durmalı. Solungaçları pembe ve solungaç kapakları kapalı olmalı. Yumurta. 4 santigrat derecenin altında muhafaza ediliyor olması çok önemli. Aksi halde yumurtada mikroorganizmalar artıyor. Kabuğundaki salmonella varlığı yumurtaya geçebiliyor. Görünüşünün kirli ve üzerinde küçük de olsa çatlak olmamasına da dikkat edilmeli. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerin ısısının 4 santigrat derecenin altında olmasına özen gösterilmeli. Aksi halde brucella veya salmonella gibi çeşitli mikroorganizmalar üreyebiliyor. Dondurulmuş gıda. Üzerinde buz taneleri olan ürünleri almayın. Bu, ürünün çözülüp tekrar dondurulduğunu gösteriyor. Dondurulmuş gıda reyonundan satın alacağınız ürünlerin
-18 santigrat derecede muhafaza ediliyor olmasına da özen gösterin. Et. Parçalara bölünmüş halde belirli kaplarda satılan etler fazla sulu ve kanlı, aşırı yumuşamış, ezilmiş, renk değiştirmiş, doğal rengi dışında yeşil, sarı gibi renk değişimlerine sahipse bu tür ürünleri satın almayın. Tavuk. Tavuk ürünleri çok kısa sürede bakteri ürettiğinden bulaşıcı ve ölümcül hastalıkları yol açabiliyor. Bu sebeple ürünü alırken renginin normal, diri görünümlü olması, kendine has kokusunun haricinde şüpheye düşürecek bir koku bulunmaması ve göğsüne bastırdığımızda esnek olup eski şeklini alması, sulu ve gevşek bir görüntüye sahip olmamasına dikkat etmeli. Konserve gıda. Kapağı ve tabanı bomba yapmış, etiket bilgisi yıpranmış ve eskimiş ürünlerden mutlaka kaçınmalı. Şişkin kaplarda ve uygunsuz şartlarda saklanan ürünler, kansere sebep olacak kimyasal tepkimeler oluşturabiliyor.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Bumerang. Bumerang.
1: Malcolm X, Malik El Şahbaz, 1925-1965. Amerika'da Statüko'nun ürettiği siyah düşmanlığa karşı asil bir duruş sergileyen Malcolm X'i hatırladığımız zaman beynimizden damarlarımıza yayılan bir hareketlilik söz konusu olur. Malcolm'u az çok tanıyan her insan hücrelerindeki bu anlık değişimi mutlaka fark etmiş, hatta fark etmekle kalmayıp Malcolm'un o derin bakışlarıyla yüzleştiğini hissetmiştir. İş dünyamı şöyle bir yokladığımda Malcolm beni neden bu kadar etkiliyor diye düşünürüm. Karşıma çıkan yüzlerce cevaptan bana en değerli gelen şudur. Onunla aynı dönemde yaşamamış, dolayısıyla bizzat onu görmemiş bir insan olarak sadece fotoğraflarında ve videolarında gözlemlediğim samimi ve bir o kadar keskin bakışları. Konuşma yaptığı yüzlerce toplantıda özgürlük manifestosu dillendirmesinin yanı sıra şehit edildikten sonra da geride tek kuruş miras bırakmaması dikkate değerdir. Özgürlük savunucularının arkalarında milyonlarca dolarlık servetler bırakarak fani aleme göçtüğü dünyamızda eline geçen paraları son kuruşuna kadar harcayan mücadeleci bir Malcolm X'in bu tavrını önemsiyorum. Şunu da belirtmekte fayda var. X'in bu tavrını önemsemek sermaye düşmanlığı yaptığımız anlamına gelmemeli. Bu durum Malcolm X'in özgürlük mücadelesini diğer özgürlük mücadelelerinden ayrı kıldığı için dikkatimi çekiyor. Çünkü samimiyet ancak bu kadar somutlaşabilir. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Amerikalı Müslümanların yaşam koşulları ve Amerika'daki Müslümanlar algısına dair kapsamlı açıklamalarda bulunan Kara Panterlerin efsanevi lideri Doğruba El Mücahit Bin Vaat'ı hatırlayacaksınız. Doğruba, Amerikan devletinin siyah vatandaşları yozlaştırmak için çeşitli faaliyetler yaptığını, özellikle hip-hop müzik ve popüler kültürün diğer araçlarının ürettiği starlar vasıtasıyla yozlaşmaya ivme kazandırdığını, bu bağlamda gençlerin düşünülemez hale getirildiğini ve sonuçta gençlerin toplumdan soyutlanarak pis işlere bulaşmak zorunda bırakıldığını söylemişti. Günümüz Amerika'sında hakim olan bu ideoloji, Malcolm X'in gençlik döneminde de revaçtaydı ve o zaman da siyah gençlerin hareket alanlarını daraltıyordu. Böyle bir ortamda yetişen Malcolm da gençliğinde bu akıntıya kapılmış, kurduğu çete ve yaptığı yasa dışı işlerle statükonun bir parçası haline gelmişti. Yaptığı kanunsuz işlerden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen Malcolm X'in değişim süreci hapishanede başlamıştı. Kendi ifadesiyle hapishane onun için rahatça düşünebildiği bir okul olmuştu. Hapishane günlerinde arkadaşlık kurduğu, çok güzel konuşan ve sürekli kitap okuyan Bimbi isminde bir adam vardı. O, Malcolm'un hayatının şekillenmesinde başat rol oynadı. Malcolm bu dönemde hem geçmişinin ruhunda bıraktığı derin izleri silmeye çalışıyor hem de sürekli olarak kendini yeniliyordu. Özellikle hapishanenin kütüphanesinde bulunan bütün kitapları okudu. Vaktinin büyük bir bölümünü kütüphanede geçiren X hem okuyor, hem düşünüyor, hem de sorguluyordu. Bu anlamda onun en büyük aksiyonu zihninde gerçekleşmişti. Müslüman olan kardeşinin vesilesiyle İslam ile şereflenen Malcolm'un Elia Muhammed'e tabi olması aksiyonunun madde planına taşınmasıydı. Hapishanedeyken mektuplaştığı Siyah Müslümanlar Hareketi'nin lideri Elia Muhammed'in tahliye edildikten sonra bir numaralı hatibi oldu. Etkileyici ve sağlam bir hitabeti vardı. Dolayısıyla kendisini dinleyenleri etkiliyor, ağzından çıkan her söz kabul görüyordu. Bununla birlikte Elia yakınlığından dolayı hareket içerisinde düşmanları da çoğalıyordu. Ayrıca Malcolm İslam ile şereflenmiş fakat henüz İslam'ı tam anlamıyla idrak edememişti. Elia'nın örgütlediği siyah ırkçı yaklaşım bir nevi statükonun çatışmayı arzulayan ve teşvik eden yapısına hizmet ediyor. Elia'nın yaydığı İslam'a dair yalan yanlış bilgiler de siyah Müslümanların zihinlerini kirletiyordu. Malcolm X ancak bir noktaya kadar sabredebildi. Kennedy suikastı sonrasında basına yaptığı bir açıklama yüzünden Elia Muhammed tarafından kendisine konuşmama cezası verilmişti. Bu olaydan sonra Elia ile arası açılan Malcolm'un kafasını Elia hakkında ortaya atılan iddialar karıştırmaya başlamıştı. Malcolm X bu süreçte hacca gitti. Beyazları mutlak düşman olarak gören bu ideolojinin içinde yetişmişti. Fakat hacda yaşadıkları çok farklıydı. On binlerce beyaz Müslümanla bir arada Allah'a ibadet etmiş, birlikte oturup birlikte kalkmış, yiyeceklerini bile paylaşmıştı. Onun yabancısı olduğu İslam kardeşliği hakikati bulmasına yardımcı oldu. Hacda gördüklerini ve yaşadıklarını Mekke'den yazdığı mektupla Amerika'daki kardeşlerine iletti ve ismini de El Hac Malik El Şahbaz olarak değiştirdiğini söyledi. Malcolm X'in değişen görüşleri Amerika'da şok etkisi yaptı. Nitekim siyahların da beyazlarla bir arada yaşayabileceğinden bahsediyordu. Yaşanan bu gelişmeden sonra Malik El Şahbaz, Eliya Muhammed tarafından sözde dinden çıkarılarak cemaatten kovuldu. Geçmişine ikinci kez kalın bir çizgi çeken Malik El Şahbaz, Amerika'ya döndüğünde Afrika, Amerika İslam Birliği'ni kurdu. Siyahlar ve beyazlar ayrım olmaksızın bu birliğe üye olabiliyordu. Malik El Şahbaz artık İttihad-ı İslam'ı savunuyor, bütün dünyada İslam kardeşliği fikrine vurgu yapıyordu. Elbette ki bu görüşleri statükonun hoşuna gitmedi. Ayrıca Eliya Muhammed ve örgütü tarafından büyük tepki gördü. Artık eskiye nazaran daha çok düşmanı vardı. Çünkü düzenin temel direklerinin yanı başında hiç de azımsanmayacak büyüklükte bir dinamit patlamıştı. Ve şehadeti. 21 Şubat 1965 tarihinde konuşma yapacağı salonda herkes yerlerini almıştı. En ön sırada eşi ve çocukları oturuyordu. Konuşmasını yapmak için kürsüye geldi. Konuşmasına başladığı sırada salonda bir ses yankılandı. "Çek elini cebimden." Dikkatler o noktaya yöneldiği anda salonda bir kargaşa çıktı. Malik El Şahbaz kardeşlerine sakin olmalarını telkin ederken silahlar ardı ardına patladı. Malik vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı onlarca kurşun yarası sonucunda şehit oldu. Şehadetinin üzerinden geçen 43 yıla rağmen Malcolm X'in aksiyonu kalplerdeki yerini koruyor. Nasıl ki Endülüs'ün yüreğimizde dinmeyen çağrışımları varsa, Malik El Şahbaz'ın da başta özgürlük, Müslüman kardeşliği ve İslam Birliği olmak üzere günümüzde haddinden fazla ihtiyaç duyduğumuz

0: yetiştir. Duvara bir slogan yaz. Şehitleri an. Bir hayal kur. Tarihine sahip çık. Sokaklara sahip çık. Bir slogan yaz. Bir tohum ek. Bir ateş yak. Terle. Bir yara sar. Bir dosta sevgi göster. Hakikati söyle. Arkanı kolla. Gökyüzüne bak. İz bırakma. Aklını kullan. İşçilerden öğren. Bir yoldaşa öğret. Bir hücreyi ziyaret et. Bir savaş esiri kurtar. Kendi kalbini çal. Parolayı aklında tut. Bir füzeyi çalışmaz hale getir. Bir fıkra anlat. Bir plan yap. Bir umut ışığı ol. İsmini değiştir. Bir teoriyi test et. Bir dogmaya meydan oku. Korkunu kullan. Bir damla gözyaşı akıt. Hainlerle hesaplaş. Ağırlığını hakkıyla taşı. Sevmek için mücadele et. Sevdiğini söyle. Sınır aş. Sevdiğini bir daha söyle. Malcolm X, Malik El Şahbaz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.